Çağırsanız onlar işitmezler. Kimdir işitenler? اَنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler işitir. İsra 45-46'da Allah-u Teala bu hakikati bize bildiriyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemediğin zaman Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. Kalbini kulaklarına mühürlüyor ve basar hasası üzerine gışavat adlı perde yerleştiriyor. Ama bu engellerin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala anında hicab-ı mesureyi kaldırıyor. O kişi mürşidi mürşid olarak görüyor. Daha sonra kalbindeki ekineti ve kulaklardaki mührü kaldırıyor. O kişi aynı zamanda Eşat makamının sözlerini idrak ediyor. Kendisine mal ediyor inşallah. Programı sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz çocukların ihtiyaçları için çalışmak, para mal kazanmak da dünyaya gönül bağlamak sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Her şeyden evvel Allah-u Teala bizi bizden daha fazla nasıl seviyorsa çocukları da bizden daha fazla seviyor. Ve özellikle malını tamamen Allah yolunda sadaka olarak veren Hazreti Ebubekir'e sahabe çocuklarına ne bıraktın deyince Allah ve Resul sevgisini bıraktık. Öyleyse çocuklarımıza öncelikle Allah ve Resul sevgisini aşılamak, bu onların Allah, bu onları Allah'ın garantisine sokar. Öyleyse o noktadan itibaren Allah ve Resul'e bağlanan kişi Allah'a tevekkül eder, Allah'a güvenir. Elbette çalışacaktır dünya için, rızkını temin edecektir ama asıl dünya hayatını Allah'ın önüne geçirdiğiniz zaman o sorun oluyor. Zahitler Allah'ı dünya hayatından daha fazla sevenlerdir ama rühtün aşındaki kademeler onlar kendilerini Allah'tan daha fazla sevenlerdir. Çünkü kişiye su sorusu sorulduğu zaman Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Çok diyor. O zaman bir sual daha soruyorsunuz. Günde ne kadar zikrediyorsun? İşte 3 saat. İşte günde 3 saat zikreden kişi Allah'ı çok seven birisi değildir. Ancak 13 saat zikreden bir insan Allah'ı çok sevendir. Dolayısıyla Allah sevgisiyle zikir %100 paralel bir ilişki içerisindedir. Ne kadar zikir o kadar Allah sevgisi. Azerbaycan'dan bir kardeşim Mühterem Hocam, her perşembe cumaya bağlayan gece mümkün olduğunca hacet namazı kılıyorum. Ancak her zamanki gecelerde farklı bir gece yaşamayıp zan seviyesinde kalıyorum. Yapabildiğim kadar zikir çekip Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersiniz? Sabretmeni tavsiye ederim. Bu yaptıkların güzel şeyi devam et. Belki bunların neticesinde Allah'tan muhakkak ki karşılığında bir şey istiyorsun. Ama şunu hiç unutma. İyilik yap, denize at, balık binmese kim bilir, halik bilir. Yaptıkların hepsinden Allah haberdardır. Allah-u Teala'nın kendisi için yaptığı bir şeyi mükafatlandırmaması mümkün değil. Öyleyse bu konudaki çalışmalarını daha da arttır. Allah her şeye kadirdir. Bunu tavsiye ediyorum. Oradan bir kardeşim Muhterem Hocam, gaflet nedir? Gafletten kurtulmak nasıl olur, açıklar mısınız? Gaflet, evvel emirde Allah'ın ayetlerini bilmemektir. Allah'ın ayetlerinden haberdar olmamak, Allah-u Teala'nın kanunlarını bilmemektir. Kimdir bu kanunları bilmeyen, ayetleri bilmeyen? Yunus 7'de اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا
وَرَادِ وَالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar gafildirler. Ayetlerden gafildirler. Onlar dünya hayatının peşine takılmışlardır. Dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyorlar ama mutlu olmaları mümkün değil. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Efendimiz bir sohbetinde kalpteki artan sevgiyle yücelme kademelerinde yükselebileceğimizi, hatta bu sevginin daimi zikrin kapısını bile aralayacağından bahsediyor. Konuyu açıklar mısınız? Evet, Allah ve Resul sevgisi bizi her türlü en üst seviyedeki hedeflere ulaştıran yegane vasıtadır. Ne diyor kardeşimiz? Kalpte artan sevgiyle. Sevginin kalpte artışı nurun artışına paraleldir. Yücelme kademelerinde bile yükselebileceğimizi, hatta bu sevginin daimi zikre ulaştırabileceğini, evet kesinlikle öyle. Zikretmek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Öyleyse ne kadar kalbiniz Allah'ı zikrederseniz o kadar seversiniz. O kadar severseniz yücelme kademelerinin hepsini geçersiniz. Hatta bu sevgiyle de daimi zikre ulaşırsınız. A'dan Z'ye kadar evet. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, sevdiğimizi dışımızdaki insanlara göstermezsek ve bir kardeşimiz bize seni çok seviyorum dediğinde ben de seni çok seviyorum diye cevap vermezsek bu durum bir çeşit zulüm olur mu? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, dini yaşıyorsak Peygamber Efendimiz'e örnek almamız lazım. Peygamber Efendimiz seviniz diyor ve sevdiklerinize de bunu bildiriniz diyor. Onun da haberi olmuş. Yani arkasında bir söz var, tavşan dağdan küsmüş, dağın haberi yok. Sen onun içinden seviyorsan ama onun haberi yok, olmadı. Seviyorsun ama o sevgiyi ona da bildir. Ben seni çok seviyorum. Hamd eder, şükrederiz Efendimizin bize bıraktığı miras. Kardeşlerimizle olan buluşmamızda hep şunu söylüyoruz ki bu Allah'ın bir güzelliğidir, lütfu kerimidir. Ben seni kalbimden çok seviyorum demektir. Her iki taraf bunu söylese sadece mutluluğu yaşar. Kalplerindeki sevgi artar. Amasya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, dünyada ve ahirette rahat etmek, mesut olmak için ne yapmalı ve nasıl bir yol takip etmeli? Sevgili kardeşlerim, eğer bakarsanız Hud suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala cennetliklerin mesut insanlar olduğunu buyuruyor. 108'e bakalım şimdi. Evet, 108. Femmellezine suydu. Mutlu olanlar, mesut olanlar, semaları arzuladıkça Rabbinin dilediği şey cenneti yok mey hariç, onlar orada hep cennette kalacaklardır. Tabi Rahman 26-27'ye baktığımız zaman kullu men aleyha fan, her şey fanidir, cennet ve cehennemler de dahil. Ve yebka veşey rabbike zülcelal ve ikram, sadece zülcelal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı bakidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, bizi mutsuz ve huzursuz eden nefsimizi temizlemek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşim, evvela şeytanı hayatımızdan çıkartmalıyız. Bu sebeple nefs tezkiyesi bir direktir. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an, 4 ayet gereğince artık şeytanın sizin üzerinizdeki tepsiri sıfır. Ama yetmez. Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse, işte Rahat 27, Şura 13. İnallahu yudilli men yasha ve yehdi ileyhi men enab. Allah yehdi ileyhi men yasha ve yehdi ileyhi men enab. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiyesi de şeytanın, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmasına bağlı. O zaman bütün bunları Allah gerçekleştirecek. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması 3 saatlik bir zikirle, Allah Teala bu zikri bize hibe ediyor. Mehbi olarak veriyor. Ondan sonra nefsimiz 7 kademede tezkiye ediyor.
ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları biz yapmışız gibi de bizi mükafatlandırıyor. O zaman biz ahiret saadetler için üç tane cennet dünya saadetinin yarısı kadar huzursuz ve mutsuz olmaktan kurtulmuşuzdur. Ama ahiret saadetinin %100, dünya saadetinin %100'üne kavuşmak ancak o daimi zikirledir. Fakat üç saat zikri bize garanti eden Rabbimiz, Allah yolunda bu üç saat zikirle Allah için hizmet üretmemizi istiyor. Bu hizmette teşni olanlar, iştiyak sahibi kardeşlerimiz muhakkak ki bir gün daimi zikre ulaşacaklardır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaja oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek onun hakimiyeti altında mutlak surette İki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi
mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an forumun sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, dini anlatan herkes ıslah edici olabilir mi? Hayır. Sonra açıklayacağız. Kur'an-ı Kerim'e göre ıslah edici olanların özelliklerini nerede açıklayabilir misiniz? İnşallah. Hemen bu sualin cevabını, tabii ki sualler kardeşlerimiz soruyorlar ama cevaplar her zaman Kur'an-ı Kerim'den olması lazım. Şimdi bu sualin cevabı Bakara suresinin 8 ve 16. ayet-i kerime arasında Allah Teala vermiş. Minen nasi men yekulu amennâ billâhi bil yevmil âhiri ve mâ müminin. Allah Teala insanlardan bir kısmı derler ki biz Allah'a ve ahiret gününe hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmaya iman ettik ama onlar mümin değillerdir. Yani dillerinin söylediği kalbinde yok. Onu da gösterelim. İki slaytımızdan bir tanesi. Dili söylüyor ama kalbinde yok. Onun için Allah Teala kalbe bakıyor ve daima insanları kalp üzerinden değerlendiriyor. O slaytımızı bu şeyin yanı evvel bakın. Dilin söylediği kalbinde olmayanlar. Ne diyor insanlar? Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Dilleriyle bunu söylüyorlar. Ama Allah Teala da kalplerine bakıyor. Bu dilin söylediği kalbinde yoksa hayır diyor. Siz mümin değilsiniz. Şimdi devam ediyoruz Bakara 9. Bakara 9'da bunlar diyor zannederler ki Allah'a ve amin olanları aldatırlar. Ama onlar kendilerinden başkasını aldatamazlar, farkında değiller. Yani kendilerini gizliyorlar. Aslında gerçekten iman etmiyorlar ama öyle gösteriyorlar. Fakat kendilerini aldatıyorlar buyuruyor. Bakara 10 Fî kulûbün meredin fezâdehumullâhu mered. Demek ki kalplerinde hastalık var. Allah Teala hastalıktan artırmış. Ve lem azâbin elîmin bir makam yoksun ve elim bir azap vardır. İrşat makamını lika Allah'ı yalanlamaları sebebiyle. Kim lika Allah'ı yalanlarsa aynı zamanda irşat makamını da yalanlamış olur. Hangi ayet gereğince? Yunus 45. Kat hasirellezine kezevu bi lika Allah'ı ve makanu muhtedi. Evet, görüyorsunuz ki ayet-i kerime gayet açık. Lika Allah'ı yalanlayanlar onlar asla hidayete eremezler. Yani hidayetçiye tabi olmazlar. Delalette kalırlar. Bakara 11 devam ediyoruz. Bakara 11'de onlara Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalpleri engelli başkaları hidayetten men ettikleri için Allah'ın hastalıkları artırdığı insanlara yeryüzüne fesat çıkartmayın. Başkalarını Allah'ın yolundan men etmeyin denildiğinde biz ıslah edeceğiz. İşte kardeşimizin söylediği dini anlatan herkes ıslah edici mi? Eğer kişi anlatan kişi bu ayeti kerimede zikredildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kalpleri engelli. Başkalarının da hidayetten men ettikleri için hastalığı hasarını artırıyor. Yeryüzüne fesat çıkartıyor. Adam fesatçı ama diliyle ne diyor? Ben ıslah edeceğim diyor. Kalbine baktığı zaman kalbindeki durum itibariyle fesat çıkaran birisi Allah'a göre. Ama diliyle diyor biz sadece ıslah edeceğiz. Öyleyse dini anlatan herkes ıslah edici olabilir mi? Kesinlikle değil. Ayet-i Kerime gayet açıkça ifade ediyor. Görüyor. Ve devam ediyoruz. Bakara 12. Gelin. Evet, onlar fesat çıkaranların farkında değiller. Bakara 13. İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin dediğimize biz o akılsızlar gibi mi? Hani bize diyorlar ya tasavvufu yaşayanlara. Siz aklınızı başkasına kiraya veriyorsunuz. İnsanlar inandıkları gibi, yani Allah'a ulaşmayı diledikleri gibi amin olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman o akılsızların iman ettiği gibi, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri akılsızlar kabul ediyorlar. Ama gerçekten onlar sefihlerdir, yani akılsızlardır, farkında değiller. Bakara 14 amin olanlarla karşılaştığın zaman dilleriyle biz zaten iman ediyoruz. Ama yalnız kaldıklarında şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz onlarla alay ediyoruz diyorlar. Bakara 15
Allah onlarla alay ediyor, farkında değiller. Onları nefslerin şaşkınlığı içinde bırakıyor. Ve Bakara 16'da noktalanıyor bu sualin cevabı. Bu ikiciler hidayet karşısında deraati satın almışlar. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hidayet karşısında deraati satın alıyorlar. Farkında değiller ve hiçbir zaman Allah yolundaki amelleri boşa gittiği için ticaretleri kar getirmiyor. Onlar asla hidayete eremezler. Evet, bir de kardeşimiz şöyle demişti. Kur'an-ı Kerim'e göre ıslah edici olanların özellikleri nelerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar 12 tane insanla müşriklerine tabi olanlardır. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmiş ve Yunus 62-60-64'e göre Allah'ın dostu olmuşlar, evliyası olmuşlar, hakkı tavsiye edenlerdir ve sabrı tavsiye edenlerdir. Efendimiz bir sohbetinde emirleri sorgusuz sualsiz yerine getirin, sonra arkasından hikmeti arayın diye buyuruyor. Bunu yaşadığımız günlük olaylar içinde anlayabilir miyiz? Yaşadığımız olayları anında kabul etmek ve sonra manasına varmak düşüncesi doğru oldu mu? Evet. Zaten Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Allah yaratandır. Allah emredendir. Ve Allah hükmedendir. Öyleyse kainatta insanlar bilse de bilmese hükmeden, hakim olan Allah'tır. Yani derler ya, kayıtsız şahsız hakimiyet milletindir. Hakimiyet aslında Allah-u Teala'nındır. İnsanlar bilmiyorlar. Dolayısıyla o noktada baktığımız zaman eğer emri veriyorsa ve emri anında yerine getirirseniz, yerine getirdikten sonra mutlaka Allah-u Teala size hikmetini ulaştırır Allah'ın izniyle. Ama yerine getirmek asıldır. Ve Ademoğlunun şakavet sebeplerinden biri de Allah'ın hükmettiğine razı olmamasıdır. Niye bugün yağmurlu? Niye o falan şöyle yaptı? Niye bu böyle yaptı? Yani çevresinde devamlı kritize ederek kendi dar düşüncesi içerisinde bir halin içinde yaşıyor ve etrafı kendisi gibi düşünmeyen herkesi kesinlikle yanlış yolda. Hani Efendimiz bir kısa anlatıyor. Trafikte birisi yanlış yola girmiş. Ve arabaların gittiği, herkesin gittiği istikametin tam tersine gidiyor. Polis radyosundan, FM dalgasından, onun da radyosu açık. Diyor ki bir deli ters yola girmiş. O da dinliyor bunu, diyor ne münasebet bir deli. Hepsi zır deli, ters yola girmişler. Yani kişi yanlıştaysa herkesi kendisi gibi zannediyor. Berlin'den bir kardeşim Müterem Hocam, huşunun 7 safhasını anlatabilmişsiniz. 7 safha huşuya baktığımız zaman baştan 1. safha gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Allah-u Teala Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Onları mağfiretle ve kerim ecirle müjdele. Mağfiret günahların örtülmesi, kerim ecir de o günahların örtülmesi istikametinde Allah-u Teala'nın verdiği derecat. O güne kadar işlenen bütün günah miktarı kadar Allah-u Teala pozitif derecat veriyor. Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama ikinci safa huşu, kalbinde %2'lik rahmet bulunan kişinin hacet namazı kılarak müşidini Allah'tan istemesi. Üçüncü safa huşu Naziat 19'da Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'a diyor ki gel bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim, Rabbine ulaşasın. Üçüncü safa huşu. Fatır 28, belki İsra 109'da Fatır 28 yer değiştirebilir. İsra 109'da çeneleri alanları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. Bu fizik vücut tesliminin bir işareti. Fatır 28 ancak kullarından ülema alimler Allah'a karşı huşu duyar.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Buradaki alimden murad daimi zikirdeki bir alim söz konusu. Ashab 36. safa ve 7. safada evet daimi zikirdeki bir durum ifade ediyor. Kastamonu'dan bir kardeşim muhterem hocam. Eşim başka bir köyde hocalık yapıyor. 3 tane çocuğumuz var. Eşimle her zaman para kavgası ediyoruz. Bana ayda en az, en fazla 500 TL veriyor. Ev ihtiyaçlarını düzgün karşılamıyor. Sohbetlere gitmemi yasakladı. Biz yine de gidiyoruz. Eve geldiğinde görevlerimi yaparken sürekli sıkıntı çıkarıyor, bağırıyor. Bu konuda ne buyursunuz? Şimdi sevgili kardeşlerim, taraflardan bir tanesi sen, diğeri de eşin. Şimdi Efendimizin bize adını Kur'an-ı Kerim çerçevesinde olayı anlatalım. Diyelim ki eşin tamamen yolun dışında. Öyle kabul edelim. İki durum söz konusu. Sen müminsen. Allah Resulü buyuruyor ki müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. Neydi hoşuna giden? Nedir bu? Eşin her zaman senin istediğin gibi parayı verir. İhtiyaçlarını karşılar, sohbetlere gitmene yardımcı olur vesaire. Senin işini kolaylaştırır. Bu Allah-u Teala'nın sana bahşettiği bir durumdur. Bu konuda şükretmen lazım. Ama bir başka durum daha var. Şu anki durumu da olduğu gibi. Buna da sabretmen lazım. Ama sabredebilmen için zikrini arttırman lazım. Onun nefsine uyarak senin üzerinde vücuda getirdiği negatif durumdan kurtulabilmen, sabretmen mutlaka zikrinin artışına bağlı. Dolayısıyla bu şekilde sana hakaret ediyor, öyle kabul edelim. O süre içerisinde cevap vermeyeceksin. Zikredeceksin, zikredeceksin, zikredeceksin. Bitiminden sonra ona bana o kadar hakaret etti, ben de ona cevap vermeliyim. Bu da hayır. Affedip kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceksin.

0: وأسلحة ıslah edersen, kötülüğe karşı hayırla mukabele edersen, o zaman senin için daha hayırlı. Fakat kısas emri tatbik eden kişiye aleyhinde bir durum yok. Aleyhinde durum olanlar haksız yere zulmedenlerdir. Fakat tekrar ediyor Allah-u Teala, لَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ. İşte bu Allah'ın istediği bir durumdur. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle gül kokulu elinizi öpüyorum. Sizi çok çok seviyorum inşallah. Emri bil maruf ve neyi anil mümkün kavramını açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Esselamu aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nehir var. Allah'ın zatından bize üfürülen ruh yapısındaki 19 haslet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor ve hasletler sebebiyle yasak olan hiçbir fiil işlemiyor. Ama nefsimiz öyle değil. Başlangıç noktasında nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine isyan ediyor, yasak olan fiilleri işliyor. İşte bu emri bil marifin en münker yapanlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler, rüşütlerine tabi olmuşlar, bu teslimi yapmışlar, fizik vücut teslimi, nefs teslimi, ihlas ve iradenin teslimini gerçekleştirmişler. Öyle olunca artık nefsleri de ikinci bir ruh olmuş ve Allah-u Teala onları irşada memur ve mezun kılmış, tayin etmiş. İşte bütün 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabe, havariler, rabbaniyün, emri bil maruf nehyi münker yapanlardır. 7 ayet-i kerimede Kur'an'da Allah-u Teala bunları anlatıyor. Emri bil maruf nehyi münker yapanlar. Yani ne yapıyorlar? Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorlar ve nefslerindeki afet olmadıkları için de yasak olan hiçbir fiili de işlemiyorlar. İşte maruf nehyeden münkerden nehyedenler bunlar Allah'ın veli mürşitleridir. Allah-u Teala herkesin kendisine dost olmasını, mürşit olmasını istiyor. Ama bu nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle gerçekleşen bir durumdur. Nefs tezkiyesi bedava bir olaydır. Bir dilek de Allah-u Teala'nın herkese garanti ettiği bir durumdur. Hidayettir. Asıl olan nefs tasfiyesidir. Yani fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi. Bunu gerçekleştirmek asıldır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, ben hiçbir şey yapmadığım halde insanlar hiç olmamış bir şeyi ortaya sunarak bana kötü gözle bakıyorlar. Kötü sözler söylüyorlar. Bu konuda ne yapmalıyım açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer sen Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşidine tabiysen ve hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaşıyorsan normal hayatında, bu senin için bir imtihandır ve buna sabretmen lazım. Ama sabredebilmen için de zikretmen lazım. Allah her şeyden haberdar. Sen Allah'ın dostusun, ulaşmayı dilediğin mürşidine tabi oldun ve ruhun diyelim ki Allah'a ulaştı, Allah'ın dostusun. Kainatta hakim olan Allah'tır. Dostlarını çok sever ve onların aleyhinde bir yol yok. O zaman iki şekilde Allah-u Teala devam ettirir. Allah'ın takdiridir, Allah'ın müsaadesidir. Allah'ın takdirinde bir fayda vardır. Müsaadesinde şu anda yapıldığı gibi senin için bir hayır vardır. Öyle kabul edelim. Sen hiçbir şey yapmamışsın ama onlar devamlı sana kötü gözle bakıyorlar. O kötü gözle bakanlar onlar derecat kaybediyor. Sen de o kaybettikleri derecatı kazanıyorsun. Öyleyse aleyhinde bir yol yok. Sen tam tersi, Allah kararları hep senin lehine veriyor. Onun için zikrini artırmalısın inşallah. Bu senin için bir imtihan. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Enfal 22 ve 23 ayetlerinde

0: işitmeyen ama akletmeyenlerin en şerli insanlar olduğu belirtilmiş. Allah onlar içinde hayır olduğunu bilse elbette onlara işittirirdi. Hayır gördüğü insana, Allah işlediğine göre insanın içinde hayır nasıl oluşur açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın mürşitleri hep insanları hayra davet edenlerdir. İşte Al-İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَالْتَكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْبُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizin içinizden bir ümmet bulunsun. İnsanları hayra çağırsın. Maruf emrisi mümkerden nehyesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Allah'ın mürşitleridir. Öyleyse her devirde Allah'ın mürşitleri Allah'a davet ediyorlar. Bu davet hayır davetidir. Daveti kabul edenler. Dilden ben daveti kabul ettim. Hayır değil. Kalpten daveti kabul etmesi. İşte kalpten daveti kabul edenler onlar içinde hayır bulunanlardır. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Onların içinde hayır bilse لَاَسْمَعُمْ Onları işittirirdi. Öyleyse Allah kime işittiriyor? En'am 36'ya göre davete icabet edenlere işittiriyor. Davete kim icabet ediyorsa اَنَّمَا يَسْتَجْوَا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Ve onlar ölüyken diriliyorlar. İnsanın içinde hayır nasıl oluşur? Allah'ın katından gelen mürşitler, veli mürşitler, veli Resuller, devrin imamı devamlı Allah'a davet ediyor. Allah'ın daveti hayır davetidir. Onlar hayra çağırıyor. Hayır derecat kazandıran her şey. Şer derecat kaybettiren her şey. Allah'a davet bir hayır daveti midir? Evet. O güne kadar işlenen bütün günahların miktarı kadar Allah'ın sevap vermesi bir hayır davetidir. Diyelim ki kişi milyon günahın sahibi ve davetin muhatabı oldu. O da daveti kabul ediyor. Allah Teala ona anında 1 milyon sevap veriyor. Öyleyse bundan daha büyük hayır daveti olabilir mi? Nitekim Yasin 11'de "Lahum mağfiretun ve ecrun kerim" diyor. Onlar için mağfiret günahların örtülmesi ve de o miktarda sevabın verilmesi manasındadır. O zaman kardeşimiz sual soruyor. Ayetlerde işitmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, daveti kabul etmeyenler, bağlı etmeyenlerin en şerli insanlar olduğu belirtilmiş. Tabii. Yani nasıl insan şu kainatta Allah tarafından şerefli kırılmışsa bu şerefli kılınan insan Allah'ın emrine isyan edince en şerli varlık haline geliyor. Çünkü diğer insanlarda ruh yok. Varlıklarda ruh yok. Ama Allah Teala zatından ruh üfürmüş. Buna rağmen Allah'a isyan ediyorsa onun isyanı şeytanın isyanı gibi değil. Şeytan bir cin. Fizik, beden, nefs ve ruhu var ve yukarıya çıkma şeyi yok. Gök katlarına. Ama insan öyle değil. Ve böyle bir varlık isyan edince yaratanın mahlukatının içinde en şerlisi oluyor. Bir cin şeytan düşünün, bir insan şeytan. İnsan şeytan, cin şeytanlardan çok daha berbat durumda. Çünkü o devamlı insanlar içerisinde fitne fesada sebep oluyor. Nitekim ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman kan dökecek, fesat çıkaracak birisi mi? Öyleyse çok şerli bir varlık haline geliyor kişi ulaşmayı dilemeyince. İnsanın içinde hayır nasıl olursa ulaşmayı dilediği an hayrın sahibi olur. Kırıkkale'den bir kardeşim Mütehan Hocam, Nisa suresi 167'de Allah-u Teala uzak delaletten bahsediyor. Uzak delalet nedir açıklar mısınız? Uzak delalet kendisi ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 3 tane delaletten bahsediyor. Delal-i mubin, delal-i kebir, delal-i baid. Yani nedir bu delal-i mubin? Ulaşmayı dilemeyen herkes delal-i mubindedir zaten. Ama fizik vücut teslimini yapmayanlar olan delal-i baid'e, delal-i kebir'de, delal-i baid'de olanlar da onlar fizik vücut nefs teslimini yapmayanlar. İşte nellezine kefer, onlar kafirdirler. Ve seddu an sebilillah kaddelu delalen beyde. Onlar uzak dalalettedir. Nellezine kefer ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tariki müstakime ulaştırmaz ya tariki cehenneme. Cehennem tarikindedirler onlar. Öyleyse delalen beyde olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Delal-i mubin birçok ayet-i kerime vardır. Delal-i kebir, onunla ilgili bir ayet var ama kardeşimiz ekrana koyarsa biz onu inşallah size söyleyeyim ama delal-i kebir de var inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, olağanüstü durumda iki kişiden birinin kurtuluşu söz konusuysa, birinin diğerinin hayatını kurtarması için fedakarlık yaparak hayatını ortaya koyması intihar mıdır? Yoksa doğru bir hareket midir? Açıklar mısınız? Tabii ki doğru bir harekettir. Yani niyeti ikisini de kurtarmak olsun. Yani böyle bir durum söz konusu olduğu zaman biz herkesi seviyoruz, herkesten yanayız. Ama diyelim ki iki kişiden birinin kurtuluşu söz konusuysa, birinin diğerinin hayatını kurtarması için fedakarlık yaparak hayatını ortaya koyması intihar mıdır? Hayır, intihar değildir. Çünkü niyeti nedir? Onu kurtarmak. Hadis-i şerifte Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالنِّيَّةِ Ameller niyete tabi. Birisi taamüden pusu kurarak düşmanını öldürüyor. O bütün insanları öldürmüş gibi, öbürü de ise silahını temizlediği zaman kazan öldürüyor. O ayrı. Öyleyse bu noktada ne yapılması lazım? Niyeti kurtarmak. Ama kurtarmak olduğuna göre bu zihninde ve kalbinde bu niyet varsa başaramadığı takdirde yine ecrine ulaşıyor Allah'ın izniyle. Bir intihar değil. İntihar bilerek, isteyerek kişinin canına kastetmesi, hayatına son mesalidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir suvarımız var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili Canpar Hocamız, sizleri çok ama çok seviyoruz. Ellerinizden hürmetle öpüyoruz. Müsaadenizle bir sorumuz olacak inşallah. Hayır ve şer kavramlarını açıklar mısınız? İnsanlar neyin hayır, neyin şer olduğunu anlayabilirler mi? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Esselamun Aleyküm ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hayır ve şer kavramlarını açıklar mısınız? Hayır derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Hayır ve şerin anlayabilmemiz için zahirde bir misal vermek istiyorum. Zahirde çocuklarımız okula gidiyorlar. Ve onlara hocalar ders veriyor ve imtihan ediyorlar. İmtihanından pozitif derecat almak hayır, eksi derecat almak şer olarak düşünelim, öyle kabul edelim. Eksi derecat alanlar sınıfta kalıyor, artı sınıf yani puan geçer not alanlar da sınıf geçiyor, öyle kabul edelim. Biz de Allah'ın bize bahşettiği bu hayat senaryosunda gök kubbenin altında Allah'ın üniversitesindeyiz. Her olayla Allah-u Teala devamlı bize ders veriyor. Ama bu her olay bizim için bir imtihan Ve bu imtihandan derecat kaybetmek de var, derecat kazanmak da var. Ne zaman derecat kaybederiz? Allah'ın bir emrine isyan ettiğimiz zaman. Ne zaman derecat kaybederiz? Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlediğimiz zaman. Ne zaman derecat kazanırız? Allah'ın emrettiğine itaat ettiğimiz zaman. Ne zaman derecat kazanırız? Yasak olan bir fiili işlemediğimiz zaman. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konudaki hakikat açıklaması şöyle. Kişi şerre niyet etti. Şer işlemek üzere niyet etti ama fiiliyata geçirmedi. Sadece niyette, düşünce bazında kaldı. Allah ona derecat kaybı yazmıyor. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet ederse ve yapmasa iyi bir şey, hayır yani. Kulum iyi bir iş, hayra niyet eder de o hayrı yapmasa sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kat, 700 kata kadar sevap yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmasa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Böyleyse kanunlar hep bizim lehimize. Şimdi insanların neyin hayır, neyin şer olduğunu anlayabilirler mi? Elbette. Yaptıkları takdirde hayra, hayır yaptıklarında mutlu olurlar. Mesela hayırlarımızın şerlerimizden fazla olması cennette gitmemiz. Öyleyse cennet hayatında ahiret hayatı bir mutluluk yeri mi? Evet. Derecat kaybettiğimiz zaman da şer işlediğimiz zaman şerlerimizin hayırlarımızdan fazla olmasın cehennem. O zaman bunu da azabı yaşarız. Öyleyse ahiret hayatındaki yansıması bu. Cennet ve cehennem. Dünyada da hayır işlediğin zaman mutluluk, şer işlediğin zaman mutsuzluk, mutsuz olursun. Bunu mutluluk ve mutsuzluk olarak dünyada anlayabilirsin. Ahirette de cennet ve cehennem olarak anlayabilirsiniz inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Mutfor'un sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu, kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ittebani" ben ve bana tabi onlar, biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse, o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi, Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinin tebliği ve irşad. Birinci sual, dinin insanlara tebliğ edilmesinin önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, din insanların huzura ve saadete, iki cihan saadetine ulaşması meyanında Allah'ın bizlere farz kıldığı bir bütünü ifade ediyor. Dini yaşamadan dinin Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı kutsal kitaplarındaki emir ve nehirlerine itaat etmeden mutluluğa ulaşmak mümkün değil. Çünkü yaratılışa baktığımız zaman insanların iki tane düşmanı var. Birisi nefsimiz, nefsimizin manevi kalbindeki afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadır. Şeytan da bu afetleri sadece tetikleyerek daha da bizi azgınlaştırıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı emir ve nehilere itaat öncelikle şeytanı hayatımızdan çıkartmak da mümkündür. Düşmanımız nefsimiz ve bu düşmana ikmali sağlayan şeytan. O zaman savaşı kazanmak istiyorsak düşmanın ikmal yolunu kesmemiz lazım. Bu afetlere destek veren şeytanın bize tesir etmesini tamamen ortadan kaldırmak lazım. Bu neyle mümkündür? Bu tek bir dilekle. İşte Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede bize şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Kimdir şeytanın adımlarına tabi olmayan? Şeytanın adımlarına tabi olan kişi 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi ruhun talebine inkar eden. 7 ayet Yunus 7. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Yani ruhun talebine uymuyorlar. Maradu bil hayatı dünya, nefsin talebine uyuyorlar. İkinci ayet, bize ulaşmayı dilemeyin kimseler. İsyanları içinde bırakırız. Bize ulaşmayı dilemeyenler başka bir Kur'an getir. Bize ulaşmayı yalanlayanlar onlar hüsrandadır. Umlaki olmayı dilemeyenler kibirlenenlerdir. Rum 8, Rablerin mülaki olmayı inkar edenler, onlar kafirlerdir. Secde 10 keza öyle. Yani mülaki olmayı dilemeyenlerin hepsi şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Şeytan onların delalette kalmasına sebebiyet veriyor. Araf 186, Allah kimi delalette bırakırsa şeytan devreye giriyor. Artık onun için bir hidayetçi yok. Kimi delalete bırakırsa hidayetçi yok. Yani ulaşmayı dilemeyenler hidayetçi yok. Onların mürşidi kimdir? Mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onlara mutlaka mürşid sevgisini veriyor. Ve 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi onları mürşidlerine ulaştırıyor. Muhterem Efendimiz, öyle bir devre yaşanacak ki insanları mutluluğa ulaştıracak olan her şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Ama şeytan onları adım adım Allah'ın dininden uzaklaştırmış. Allah'ın emri mutluluksa ve insanlar dinlerini yaşamıyorsa tebliğ son derece önemli bir muhteva kazanıyor. Tebliğ onu dinleyenler tarafından dikkate alındığı takdirde cennet saadetine mutlaka ulaştıracak olan, sonra adım adım daha üst seviyedeki cennetlere ve dünya saadetine gene adım adım ulaştıracak olan bir öğretidir, bir garantidir, bir reçetedir. tebliğ. Allah razı olsun. İkinci sual, dinin insanlara tebliğ edilmesiyle irşat kavramı arasında nasıl bir ilişki var? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kıyamete kadar ümmetinden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Yani nasıl son şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim ise ve kıyamete kadar baki olan bu Kur'an-ı Kerim hiçbir değişmeyecekse, aynı zamanda bu Kur'an-ı Kerim'i insanlara tebliğ eden, onlara öğreten ve yaşatan Allah'ın mürşitleri de kıyamete kadar hep baki olacaktır. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'a ulaşma dileğiyle ilgili 7 hadiste bildiriyor. Ve irşat kademesine tabi olmayı da yine 7 hadiste zikrediyor. 7 grup hadiste Allah'a ulaşma dileğini dilemek, 7 grup hadiste mürşide tabiyeti Allah Resulü açıklıyor. İşte bu söylediğim her asırda ümmetimden Allah'a itaatin hayırlarda yarışanlar bulunacaktır olayı hadis-i şerif 4 sütunla görebiliyoruz. Onun gibi 7 tane hadisi Allah Resulü söylüyor. Yani mürşitsiz dinin yaşarmayacağını Rabbimiz bize bildiriyor. Kur'an'ın temelini omurgasını irşat makamı kavramı oluşturuyor. İrşad demek bir insanın Allah'a teslim olmasını sağlamak demektir. İrşad yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. Evet, irşad makamının sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. İrşad yolu bir insanın mürşidine mutlaka tabi olmasını gerektirir. Mürşidlerin temel görevi Allah'a çağırmaktır. İnsanları Allah'ın güzellikleri konusunda bilgi sahibi kılmaktır. İrşad makamının sözlerini işitenler Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimlerini gerçekleştirirler. İrşad da farzdır, mürşid de farzdır. İrşadın farziyeti ayetlerle sabit. İşte Bakara 186. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. İşte bu ayetlerle irşada ulaşmak aynı zamanda mürşidin farziyetiyle gerçekleşiyor. İrşad da farz, mürşid de farz. Ve Allah Resulü hayrukum men taallama al-Kur'an ve allamahu en hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler kimlerdir? Yusuf 108'de kul hazi sebebiyle ed'u ila Allah'a ala basiretin ana ve men ittabani. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet etmemiz yol budur oldu. Allah Teala tam 19 tane isimle mürşidi ayetlerde kullanıyor. 19 tane isim. Mürşidin 19 tane ismi. Nebi geçen bütün ayetler, Nebi'nin hepsi Allah'ın en sevdiği mürşitleridir. İmam, mine Allah'ın en sevdiği mürşidi. Halife, Allah'ın en sevdiği mürşidi. Veli Resul, mürşidi, müjdeleyici, uyarıcı mürşittir, hidayetçi mürşittir, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim ve veliin türevleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de veli kelimesiyle ifade ediliyor. Toplam 19 tane ayrı isimle Allah-u Teala mürşidi ayetlerde geçiriyor, kullanıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i biz kimden öğreneceğiz? Allah'ın mürşidinden. Allah'ın mürşidi kimden öğreniyor? Allah Teala'dan. El ele elaka düsturu her devirde geçerli olan bir Allah'ın hükmünü ifade ediyor. Mürşitlerin temel görevi Allah'a çağırmaktır. İnsanları Allah'ın güzelliklerine sahip kılmaktır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın güzellikleri tebliğ edilmesine rağmen çoğu insan kay yolunda kalacağı doğru mudur? Evet. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. لَقَدْ زَرَنَا لِجَهَنَّمَ كَسِنًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların göz kalpleri var, fıkıh etmezler. Gözleri var, görmezler. Kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Şimdi sırasıyla bakalım. Kalpleri var, fıkıh etmezler. Gözleri var, görmezler. Kulakları işitmezler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından söylenir. Ve Allah Resulü hadisinde buyuruyor ki ben size dinlemeyi emrediyorum. Arkasından itaati emrediyorum. Kimdir itaat eden kişi, işiten kişi? Nemaye secbellezine esmaun. Yani evvela dinlemeyi emrediyorum, sonra itaati emrediyorum. Sonra cihadı emrediyorum. Cihad, kişinin mürşidine tabi olmasıyla başlayan bir dizayn ifade ediyor. Hicret, aynı şekilde ruhumuzun vücudunda ayrılır, sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmayı ve cemaat olmayı, tevhidi emrediyorum. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadırlar. Yolunu tercih etmek diye bir şey yoktur. Yani başlangıçta gay yolunu tercih etmek diye bir şey yoktur. Ama kişi akil ve bali olduktan sonra bir sorumluluk altına girer. İnsanların kurtuluşu için irşat yolunu seçmek asıldır. Gay yolunu devre dışı kalmalıdır. Ama rüşt yolu ise zorla kabul ettirilemez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusudur. Hadis-i şerifte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün yere bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur dedi. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Gerçekten aynen ifade edildiği gibi. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Ama sırat-ı müstakimden saptıran yolların hepsinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Allah-u Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِمْ İşte bu sırat-ı müstakimdir. فَتَبِعُوهُ Ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَكَوْ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. O sizi Allah yolundan ayırır. İşte Allah-u Teala bununla size vasiyet ediyor. Umur ki takva sahibi olursunuz. Kimdir takva sahibi olan kişi? Rum 31'e göre minimine ile Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve hakim üstelere namaz kıl ve la tekunun minel müşrikin ve müşriklerden olma. Evet. Müşrikten kendisini kurtaranlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, müşridine tabi olan nefs eskisini yapanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolunda, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor. Ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an-ı Kerim'de yazan farzları yerine getirmek.
3: Allah'ın emirlerine uymak, İslam'ı yaşamak.
4: İyi insan olmak ve görevlerini doğru bir şekilde yerine getirmek. Hangi işi ve mesleği yapıyorsa doğru bir şekilde işini yapıp faydalı olmak.
5: Dua etmek ve namaz kılmak.
6: Öncelikle kalbimizde kendimiz huzuru bulacağız ki ilahi huzura erebilelim. Başkalarına huzurlu olabileceğiz ki ilahi huzurda bize tecelli etsin.
7: Allah-u Teala'nın emanet olarak ben verdiği o ruh da Allah'a ulaşır mı?
3: Elbette ulaşır. O veri canı, o alıyı canı yani. Elbette Allah'a bağlı bütün yollar.
5: Tabii ki. Zaten ruhumuzla dua etmiyor muyuz? İsteğimiz diye içimizden gelenlerle bir başkasından isteyemediğimizi Allah-u Teala'dan daha içtenlikle, daha samimi bir şekilde günahımızla, sevabımızla, doğrumuzla, yanlışımızla her şekilde ona dua edip isteyebiliyoruz. Ama normal bir insanlardan bunu isteyemeyiz. Annemiz babamız dahi olsa.
7: Beraber Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: Ey Yüce Allah'ım, sana ulaşmayı diliyorum. Hazreti Rabia gibi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım. Sen de bizi sev Allah'ım.
6: Ey Yüce Allah'ım, ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz öncelikle kalbimizde kendimiz huzuru bulacağız ve ilahi huzura erebilelim dedi. Bir insan ilahi huzuru kendi kalbinde nasıl inşa edebilir? Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide birinci evvel Allah'tan hoşlanmak ilk 14 basamağı ifade ediyor. Sonra Allah'ı sevmek, daha sonraki yedi, beş, 12 basamağı ifade ediyor. Allah'a aşık olmak 26. basamak, 27. basamak ve Allah'a hayran olmak ise 28. basamakta gerçekleşen bir dizayndır. Evvela başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu durumunda. Bir insanın kendisini şeytana kul olmaktan kurtarması lazım. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِلّٰهَ لِيَعْبُدُونَ Şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ اِنْشْتَنَبُوا تَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَهَ مِنْ اُشْرَهُ وَبَشْرِ بَعْدِ O zaman şeytanlık olmaktan kurtulan kişi Allah onun kalbine mürşid sevgisini vererek mürşide ulaşır. Ve mürşide tabi olduğu zaman Allah Teala onun kalbine imanı yazar. Artık o Allah'ın kalbine iman yazdığı kişi mürşid sevgisini Allah'ın kalbine koyduğu kişidir. Ve bu sevgiyle emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye, tezkiye kademeleri bir bir geçerek en sonunda 7 kademe tezkiye ile 7 tane gök katı yükseldikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşır ve kişi ermiş evliya olur. Buraya kadar kişi Allah'ı sevendir. Fena kademesinde Allah'ı seven birisidir. Beka kademesinde seven, züht kademesinde seven, muhsinler kademesinde Allah'ı seven birisidir. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsa bu sevgi yerini aşka bırakıyor. O zaman daimi zikirle o kişi Allah'a aşık olan birisidir. Allah'a hayranlık ancak irade teslimiyle başlar. İşte Bakara 261'de onlar ki mallarını Allah'ın infak ederler. Onların her başağında 100 tane bundan 7 baş hakkı bir buğday günü kadar Allah-u Teala onlara derecat arttırımında bulunur. Allah-u Teala bizlere şu dünyadaki bütün güzellikleri hediye etmek için hazırdır. Allah-u Teala'nın bizden beklediği şey sadece bodrum katını inşa etmemiz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olmamız. Sonra sanki biz inşa etmişiz gibi onun bütün mükafatını bize Allah-u Teala veriyor. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz. Allah-u Teala onun üzerine 700 katlı bir saray inşa ediyor. Evet. وَالَّذ۪ينَ يَنْفُقُونَ اَمْوَالًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَةٍ اَنْبَعَثَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda infak eden hali her başağında 100 sene bundan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
7: Allah-u Teala insanlara dini tebliğ eden ve irşat yoluna davet edenlerin başında Resullerin, mürşitlerin geldiğini açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Nasıl dini bize Allah-u Teala peygamberler aracılığıyla bizim dinimizi öğrenmemizi istiyorsa günümüzde de mürşitleri aracılığıyla dini bize öğretmesi için peygamberlerin elçisi olarak adlandırabilirim.
3: Allah yolunda hizmet veren insanlar, İslam'ı bilmeyenlere de ellerinden geldikleri kadar muhakkak öğretenler, duyuranlar, o yolda emek verenler.
5: Önder, liderlik eden, yol gösteren, anlamında geliyor.
6: Peygamber Efendimiz, peygamberlerimiz hayatta olmadığı için onların görevlerini dünyada devam ettiren insanlar.
7: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı kılaraktan benden isteyin diyor. Mürşidinizi, din öğretici rehberinizi diyor. Sizin de böyle talebiniz var mı? Düşünür müydünüz?
2: Ben daha çok Peygamber Efendimizin hayatından, Kur'an-ı Kerim'den, kitaplardan, kaynaklardan rehberlik almayı tercih ederim.
5: Tabii ki yani kesinlikle yol gösteren, doğruyu daha güzel gösteren, bizlerin bildiği doğrudan daha farklı doğru yollar vardır muhakkak. Onları başkasından öğrenip de o yolda ilerlemek daha güzel olur.
4: Sen mürşide inanmaya ve onun yoluna gitmeyi düşünmezdin. Bence bunu istemeyen çok insan var. Bundan haberi olmayan çok insan da var.
7: Onları nasıl bulabiliriz?
6: Hem kalbimizle hem de tahkiki imanı arayarak bulabiliriz.
0: Bir misafiriniz ben mürşide ve onun yolunda gitmeye inanmam. Bence bunu istemeyen çok insan var. Bundan haberi olmayan çok insan da var. İnsanlar mürşid kavramını yeterince bilmedikleri için mi mürşide karşı çıkıyorlar? İnsanların mürşide karşı çıkmalarının arkasında Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmaları, Allah'tan uzaklaşmaları var. Allah Teala 7 ayet-i kerimede mürşide tabi olmayı farz kılıyor. Ama kimdir mürşide tabi olanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek mutlaka onları mürşitlerine ulaştırıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri de onları kendi delaletten şaşkın hallerinde bırakıyor ve onlar için bir mürşit yok. Onların mürşidi şeytan. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Mürşitlerin hepsi Allah'a davet ederler. Davet, tebliğ kendisine ulaştığında Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu 7 ayet gereğince Allah onları delalette bırakır. Zaten başlangıçta delaletteler. Delalette bırakır ve delalette olanlar içinde bir hidayetçi yok, mürşit yok. O zaman mürşidi olmayan mürşidi kimdir? Şeytan. Ama 7 ayet-i kerimede davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dilemek evet. Bakara katı, Bakara 9-154, Rahat 2, Keyf 110, Akebet 5 ve İnşikar katı. Bu 7 ayetin neticesine ulaşmayı diliyorsa Allah onları mutlaka kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırıyor 7 ayet-i kerime ve o kişi mürşidine tabi oluyor. Ama genelde insanların çoğunun Allah yolundan sapmasının arkasında şeytan söz konusu. Mümin 44'te her kavmin içinde o kavmin aleyhissalâhu Resullerimizi arda arda göndeririz. Ama arda arda göndermesine rağmen Resuller arasında bir fetret dönemi yok. Onlar, o kavimdekiler Resulü yalanlıyorlar veya öldürüyorlar. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size hep yalan söyledim. Bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse şeytanın daveti daima nefsedir. Dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın dinini öğrettiği Resuller vardır. Ama bütün kavimlerde şeytan ve onun taraftarları insanlara şeytani bir tesirle tesir ediyorlar ve onları ikna ederek Allah'ın yoluna girmekten men ediyorlar. Zor kullanmıyorlar. İnsanlar şeytanın bütün masallarına, yalanlarına inanıyorlar. Resullerin söylediklerine inanmıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merikatü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinize hürmet bahsetti. Öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir soru arz etmek istiyorum. İrşad makamına itaat etmenin muhtevası nedir? Bu itaat insana neler kazandırır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merikatü.
0: Sevgili kardeşlerim, itaat bir teslimiyettir. İrşad makamına itaat asıldır. İrşad makamına itaat etme muhtevası nedir diyor kardeşimiz? İtaat insana neler sağlar? Dinin yaşanmasını sağlar. Nisa 64'te Allah Teala Omar Senamir Resul ilahi tabizinden biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse 7 ayet-i kerimede Allah resullerden bahsediyor. Nisa 165. Müjdeleyici uyarıcı resullerdir ki resullerden sonra insanların Allah'a karşı bize resul göndermedi demesinler diye. Her resulü kendi kavmin lisanıyla gönderiyoruz. Her resul kavmin içerisinde resuller bahsediliyor. Resul göndermesek azap etmeyiz. Resul, Resul, Resul. Öyleyse her kavmin içerisinde insanların ona itaat etmesi meyanında Allah Resuller gönderiyor. Ve onlar Allah'tan mağfiret talep ederse, Resul de onlar için mağfiret talep etseydi, bütün günahlarını Allah-u Teala Nisa 64'e göre sevaba çevirirdi. Nisa 80, men yutur Resul'e, Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Ama Enfal 46'da kim Resul'e itaat etmekten yüz çevirirse o zaman yardımı elden gider. Nisa 59'da ise ihtilaflı olan konuların mutlaka Resul'e ulaşılması, Resul'e sorulması hasıldır. Allah-u Teala Resullerini kendilerine itaat etsin diye göndermiştir. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Resul insanı Allah'a adına teslim alan kişidir. Allah tarafından o vazifeyi tayin edilmiştir. Dünya üzerinde Allah'ı temsil eden kişiler pek çoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kıyamete kadar Allah'a itaat eden hayırlardan yaşayan bir ümmet hep olacaktır. Bunların hepsi müşriklerden müteşekkildir. O Resul sebebiyle kullar hidayete erer, Resul'e itaat herkesi mutlaka teslime ulaştırır. Dikkat edin, Allah-u Teala kurtuluşa kimlerin ulaştığından bahsederken hep aynı şeyi söylüyor. Diyor ki mesela Hz. Musa ona tabi olanlar. Tabi olanlar kimler? Kayıtsız şartsız itaat edenler. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz amellerinizden bir şey eksiltmez diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihat etmesi asıldır. Nefs ile cihatın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Huzur, doğru yolu bulmayı, kötülüklerden uzak durmayı. Zaten Allah çıkmayacak ki aklından. Allah aklına çağırsa işin zor.
4: İnsanları rahatlatır, ibadet ettiklerini düşünürler ve görevlerini yerine getirdiklerine inanırlar ve onları mutlu eder bu durum, rahatlatır.
5: Hayatımızda birçok şeyimizi kolaylaştırır. Olumsuz olan her şey hayatımızda daha güzellikler katar. Allah'a daha çok yakınlaşırız. İsteklerimizi, arzularımızı ya da hayatımızda olumsuz giden her şeylerin daha bir düzen içerisinde, daha bir tertip içerisinde geldiğini görürüz. Ne kadar çok zikir çekersek ve bunu ne kadar devamlı, sürekli haline getirirsek hayatımızda o kadar güzelleşir.
6: Zikir, Allah'ı her zaman anmak, Allah'ı hiç unutmamak hayatımızda attığımız her adımda bize kolaylık sağlar. Onun için adım atmayı, onun rızası için adım atmayı sağlar.
7: 24 saatin içerisinde Allah, Allah, Allah diye Allah'ı ne kadar zikredebiliyoruz sizce?
6: Hayat meşgalesi o kadar çok ki gerçekten ahir zamandan geçiyoruz. Allah'ı unutmamızı sağlayacak zaman dilimleri o kadar fazla ki en azından bir yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek. Hani ufak ufak da olsa mertebe mertebe Allah'ı anmayı artırmamız gerekiyor. Yani hiç olmasa bile bu kadarıyla Rabbimizi unutmamamız gerekiyor.
0: Misafirimiz Allah aklından çıkarsa işin zor dedi. Allah'ı devreden çıkaran bir insanın mutlu olması mümkün müdür? Hayır. Allah Teala dini biz insanların mutluluğa ulaşabilmesi için vaz etmiş. Dinsiz bir mutluluk, Allahsız bir mutluluk hiç kimse için mümkün değil. Allah yoksa kişi mutluluğu yaşayamaz. Hadise mukaddes ve yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakinin haberi, kendi aranızdaki hükmü vardır. Bütün fitnelerin izalesi için Kur'an-ı Kerim asıldır. Ve mutluluğa ulaşmak da Kur'an'dadır. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Ama Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesinin asıl esası zikirledir. Zikirsiz hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i yaşayamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, büyük kupon ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Günümüzde kurulan irşat heyetleriyle irşat faaliyeti gerçekleştirebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Günümüzde kurulan inşaat heyetleri inşaat faaliyeti gerçekleştirilebilir mi? Hayır. Bakara 44'te اَتَّعْمُنَا النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَيْنَا مُسَكُمْ اَنْتُمْ تَبْتُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَحْكِنُونَ. Siz insanlara tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz. Siz kendinizi unutuyor musunuz? Siz kitabı okunuz halde hala akletmiyor musunuz? Allah-u Teala devreye girmedikçe hiç kimse inşaat etmek yetkisinin sahibi olamaz. Adını inşa heyeti koymanız bir şey ifade etmez. Kendileri inşaata ehil olmayan, Allah'ın yoluna girmemiş insanları inşaat heyeti diye dünyanın neresine giderseniz gönderin, onlar hiçbir zaman inşaat edemezler. Kendisi muhtaç himmet bir dede nerede kaldı gayriye himmet ede. İnşaat edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından inşaat makamına tayin edilenlerdir. Mürşit olmayan bir kişinin irşadı hiçbir zaman geçerli olmayacağı hiç için tabiatıyla irşad heyetlerinin irşadı da hiçbir zaman mümkün değildir. Ancak mürşidi Allah'ın tayin eder. Allah'ın tayin ettiği mürşidi Allah gösterir. Ve gösterilen mürşide tabi olmamız halinde nefs tezkiyesiyle ve tasfiyesiyle bizler de irşada ulaşabiliriz. Allah-u Teala'nın herkese farz kıldığı dizayn budur. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu forumun sonuna geldik. Başka bir forumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, mahselavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık ama İnsan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk İnsanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutlun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyle

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmek bir dilektir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığında şeytanın ülkesi bir ikinci alternatif Allah'ın ülkesi. Öyleyse insanlar devamlı olarak ya şeytana uyarlar, derecat kaybederler, ya Allah'ın bir emrini yerine getirerek derecat kazanırlar. Bunu anlatabilmek için Allah'ın uğruna yarattığı, kainatı yarattığı varlık insandır. Allah-u Teala kainatı cinsiyetsiz bir insan ürdüğü şeklinde yaratmıştır. Cinsiyetsiz İnsan hücresi şeklinde yaratılan makro alem, bunun özeti indeksi olan insanın kendisi mikro alemi ifade ediyor. Mikro alem, makro alemi bir kopyası. Nasıl Kur'an-ı Kerim kainat kitabı ise adeta kainatın bir indeksi. Yani kainatta var olan, mevcut olan her şey Kur'an'da anlatılıyor. İşte burada da kainatta olan her şey insanla anlatılmış. Biz bu makro alemin dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni insan şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Şu anda şekilde görüyorsunuz. Kainatın kalbinde yaşıyoruz. Ve kainatın kalbinde, insan cüz şekli olan kainatın kalbinden Allah'ın zatına ulaştıran dört tane bölümden oluşan bir Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim var. Birinci bölümü yeryüzünün sathına paralel, adına Kur'an ayetlerinde Sebil-i Reşat deniyor. İkinci bölümü girişi altın kapıyla başlıyor. Çıkışı da altın kapıyla çıkılıyor. Bu ikinci bölüm de Tarık-ı Müstakim. Üçüncü bölüm yatay olan, yedi alemi birbirine bağlayan Sırat-ı Müstakim. Ve dördüncü bölümü varlıklar aleminden yoklukta açta Allah'ın zatına ulaşan Sırat-ı Rabbike Müstakim var. Bu bahsettiğimiz dört yol da Allah'ın ülkesinde olan yollar. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o Sebil-i Reşat üzerindedir. Kim mürşidine tabi olursa o Tarik-i Müstakim'e ulaşmıştır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o da Sırat-ı Müstakim'le ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim için diyor ki kökü şeriat, gövdesi tarikat, meyvesi hakikattir. Öyleyse başlangıç noktasında bizim Allah'ın bize farz kıldığını yaşamak, mutlak surette ruhun Allah'ın zatına ulaşması Allah'ın teslimiyle gerçekleşiyor ve bu kişiyi evliya kılıyor. Ermiş evliya hayattayken ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Ama bir de insan şeklinde olan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninden yedi kat yerin altına, yani cehennem katlarına, esfel-i safilindeki en alt cehennem katına, şeytana bizi ulaştıran bir yol daha var. Bu da gay yolu.

Birisi irşat yolu, diğer gay yolu. Öbür taraftan ikinci bölüm Tarık-ı Cehim ve en alt seviyede ulaştıran da Sırat-ı Cehim. Şimdi gay yolu, Tarık-ı Cehim, Sırat-ı Cehim şeytanın ülkesindeki yollardır ve nefse aittir. Kişi nefsine uyar da Allah'a ulaşmayı dilemez, başkasının dilemesine mani olursa gay yolundadır. Ama kişi şeytanın ülkesinden Sebil-i Reşad'a ulaşmak isterse, o zaman mutlaka şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmesi lazım ki, şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmek bir dilektir. Yani nasıl bir ülkeden başka bir ülkeye geçmek, vizeli bir pasaporta ihtiyaç varsa, vizesi varsa, vizesi pasaportuna işlenmişse, gümrükte kişi bakıyor, evet vizesi var, pasaportu da var, o zaman geçirebiliyorsa, tıpkı bunun gibi şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçiş, yani pasaportumuz bir dilektir. Yunus Emre diyor ki, taptuğun tapusunda kul olduk kapısında. Mürşit imanın tapusudur. Ne zaman kişi mürşidine tabi olursa kalbine iman yazılıyor. Ama aynı zamanda mürşit şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçiş vizesidir. Çünkü o Allah'a davet ediyor. Davet kabul edilmesi halinde ki davet Allah'a ulaşma daveti, Allah'a teslim olma talebi bir dilektir. Bu dileğin sahibi olursa, mürşit vesile olursa, o zaman o kesinlikle vize alan, Allah şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçiş vizesini alan bir kişidir. Şimdi dikkat ederseniz hep üç vücut ve serbest irade ile yaratılan insanı size gösterdiğimiz zaman hep bir kişi üzerinden gösteriyoruz. Burada da yine bir kişi var ama insan şeklinde olan kainatın tam kalbindeki insanın bu kalbi göbek üstü ve göbek altı olsun. Asıl orijinal sıfır noktası göbeği, insan göbeği olsun. O noktadan aşağıya doğru giden sıfır kodun altında kalan negatif ülke şeytanın ülkesi. Sıfır kodun üstünde olan kalan ülkede Allah'ın ülkesi. Üç ucu ve serbest iradeyle yaratılan insanda fizik ucunun kumandanı akıl. Aklın iki müşari var. Bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ruh Allah'ın ülkesinden aklın müşaviri. Nefs de şeytanın ülkesinden aklın müşaviri. Her olayda ya nefs aklı ikna eder, kişi şer işler, derecat kaybeder. Ya ruh aklı ikna eder, kişi hayır işler, derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli mi? Derecat kaybetmek önemli mi? Evet. Çünkü ölüme kadar olan hayat filminde, amel defterinde kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazlaysa hayatı şeytanın ülkesine geçiren, ölüm sonrası hayatta da kesinlikle şeytanla birlikte cehennemde olan bir kişidir. Ama kim ki Allah Teala'nın resullerinden, veli mürşitlerinden, devrin imamından ve diğer Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı bütün mürşitlerden nasihat yoluyla daveti almış ve daveti kabul etmişse, o zaman o kişi şunu idrak etmiştir. Şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçiş bir dilektir. Bu dileğin sahibi olmuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve o kişi ondan sonraki hayatını Allah'ın izniyle fıska düşmedikçe Allah'ın ülkesinde geçiriyor. Allah'ın ülkesi melekût alemi, her gök katında 7 tane gök katı var. Her gök katında bir cennet var. Yani bu dünya hayatında cenneti yaşayabilmek nasıl mümkün olur? Evvela ruhun talebine uyarak bir dilekle Allah'ın ülkesine geçmek. Geçildiği zaman bu sefer diğer vasıta emirler var. Namaz var, oruç var, zekat var, hac var, tövbe var vesaire, bütün bunların hepsi var. Ve bunların yerine getirilmesi var. Bunlar hep mutluluk üçgeninde gerçekleşir. Ve kişi evvela tek bir dilekle, nefs tezkiyesiyle ermiş evliyadan olur. %51 kalbi nurlanır. Nefsin manevi kalbi %49 henüz karanlıklar içerisinde. Ama ondan sonra ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kemal derecelerinde ilerlemeye devam ederse,
yani yücelme kademelerinde, evliyalık makamlarında kendine bir şey yaparsa, bu sefer o %49 kalp karanlığını tekrar nura dönüştürerek, faziletlerle bezeyerek, müzeyyen kılarak %119 faziletin sahibi olduğu zaman artık hayatını Allah'ın ülkesine geçiren, mutluluk içerisinde yaşayan birisi olur. Allah için yaşayan birisi olur. Nasıl melekler Allah için yaratılmışlarsa, Allah'ın emrini iki etmiyorsa, bir dediğini iki etmiyorlarsa, o daimi zikre ulaşan Allah'ın ülkesinde mutluluk karesi içerisindeki hayatı yaşayan bu kişi, bu da aynı şekilde bundan sonra hayatını Allah'ın ülkesinde geçirir. Ama eğer kişi Allah'ın davetçilerinden gerekli nasibini almazsa, davette bulunmasına rağmen, tebliğe muhatap olmasına rağmen tebliği kabul etmezse, daveti kabul etmezse, o zaman hayatını otomatikmen şeytanın ülkesinde geçiren, 19 tane nefsin afetiyle aklı devamlı kandıran ve devamlı dünyalık bir talebi içerisinde olan, sıkıntıyı yaşayan ve etrafına sıkıntı veren bir insan olur. Ölüm sonrası hayatta nasıl bu insan huzursuz ve mutsuzsa bu dünyada, ölüm sonrası hayatta da gideceği yer cehennem. Kısaca görüyorsunuz, iki slaytımız var. Birisi kainat slaytı. Dünya gezegeninde yaşıyoruz. Her insan bu şekilde dünya hayatına başlıyor. Aklın iki müşaviri var. Birisi nefs. Şeytanla işbirliği yapan olan nefs. Bir de Allah'la işbirliği açısında olan ruh. Ruhun talebine uyarsa kişi sebil-i reşattadır. Ruhun talebine uyarsa tarik-i müstakimdedir. Ruhun talebine uyarsa sırat-ı müstakimde, sırat-ı rabbike müstakimdedir. Ruhun talebine uyarsa. Ama kişi nefsin talebine uyarsa gay yolundadır, tarik-i cehimdedir, sırat-ı cehimdedir ve şeytanla işbirliği halinde hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ölüm sonrası hayatta gideceği yer cehennem olan bir kişidir. Bu kısa tanıtım, bu iki slayt üzerinde yaptığımız zaman Allah'ın ülkesindeysek daima derecat kazanıyoruz, şeytanın ülkesindeysek daima derecat kaybediyoruz. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa cehennem, kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa cennet. Allah Teala bunu Müminin suresinin 102 ve 103. ayet-i kerimelerinde dile getiriyor. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi tamamen sahulet mevazinehu. Yani kimin Allah'ın ülkesinde kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazlaysa o onlar felaha erenlerdir ve gideceği yer cennettir. Ama kim ki kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazlaysa, yani şeytanın ülkesinde devamlı hayatı geçirmişse, o da nefsini hüsnüne düşürdüğü için onun gideceği yer cehennem. İşte muhterem efendimizin anlatımlarından der ki muhterem efendimiz Allah Teala, siz varsınız, biz varız ve Allah'ın ülkesinde başka diğer insanlar var. Allah'ın ülkesindeyiz. Pozitif dünyadayız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a ulaşmayı dilemek de şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmişiz. Şeytanın dünyası, alemi şu anda bizleri barındıran alem değil. Allah şu andaki konferansımızda, zikir sohbetimizde kazandığımız dereceler ve bizler için söz konusu. Hepimiz bir aradayız. Konumuz şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmek bir dilektir. Şu koordinatların kesiştiği yeri, absis ve ordinatı düşünün. Sıfır üst noktası Allah'ındır. Allah'ın ülkesidir. Orada mutluyuz, huzurluyuz. Orası sadece başkalarına mutluluk vermek üzere, başkalarına hizmet etmek için yaşadığımız sürece bizi mutlu eder. Ama o süreç içerisinde eğer biz Allah'ın bize verdiği her şeyi başka birinin veya birilerinin mutluluğu için harcadığınız sebeple yaparsak, o zaman mutluyuz. Bu mutluluğu Allah Teala içimize verir. İki hüviyette yaşayabiliriz. Ya şeytanın ülkesindeyiz, nefsimiz, şeytan, vücudu getirdiğimiz kötü ameller bize derecat kaybettiren işlemlerin bir üçgen oluşturduğu bir alemde, negatif alemde, şeytanın aleminde yaşarız. Yani mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatı yaşarız. Mutsuzluk üçgenine baktığımız zaman bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, bir kenarı da kaybettiğimiz negatif dereceler. Evet, bir kenarı şeytan, mutsuzluk üçgeni. Bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz negatif dereceler. Şeytanın ülkesinde burada şeytana hizmet ediyoruz.
şeytanın yardımcısı oluyoruz. Ama ne zaman bir tarafı Allah olan, bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhumuz olan, üçüncü kenarda işlediğimiz, kazandığımız hayırlar olan bir işlemde yaşıyorsak, o zaman da Allah'ın ülkesindeyiz. Mutluluğu yaşıyoruz. Birinci de mutsuzluğu, huzursuzluğu yaşıyoruz. Şeytanla işbirliği halindeyiz. Şeytanın yardımcısıyız. Burada ise Allah'ın ülkesindeysek mutluluğu, huzuru yaşıyoruz. Allah'a hizmet ediyoruz. Allah kendi vücut üçgenin bir kenarı, ruhumuz ikinci kenarı ve kazandığımız derecen de pozitif üçüncü kenarı teşkil ediyor. İnsanlara yardım için seferber olmuşuz. Ne zaman böyle bir işlemi düşünmeye başlarsak, düşünmeye başladığımız andan itibaren Allah bizimle beraberdir. Onunla birliktesiniz ve mutlusunuz. Bize bu düşünceyi fiile soktuğumuz ana kadar hep Allah-u Teala mutluluk verir. Fiil sırasında da mutluluk verir. Ancak olay bittikten sonra Allah'ın bu istikametteki bize olan direkt yardımı biter. Öyleyse bizi mutlu kılan şey nedir derseniz Allah'ın ülkesinde yaşamamızdır. Allah'ın ülkesinde yaşamak işte böyle bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi muhtevaya beraberce bakalım. Günümüzde insanların çoğu şeytanın ülkesinde mi yoksa Allah'ın ülkesinde mi yaşıyoruz? İstatistikleri incelersek bu sonuca ulaşan birinci slaytımız. İnsanların durumuna bakıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre depresyonda olan kişi sayısı dünya genelinde 322 milyon. Türkiye'de ise 3 milyonun üzerinde. Depresyonda olan kişi sayısı son 10 yılda %18 artmış. Antidepresan ilaç kullanımı her geçen gün artıyor. Evet. Bunların bütün bu negatiflerin vukua geldiği yer şeytanın ülkesinde olmamızın bir sonucudur. İkinci slaytımız, dünyada musibetler her geçen gün artıyor mu? Bir, doğal afetler, deprem ve sel. İki, pandemi ve salgın hastalıklar. Üç, yangınlar. Dört, savaşlar. Beş, ekonomi problemler her geçen gün artıyor. Gerçekten de bunlar da insanların mutluluğuna negatif tesir ediyor. Şimdi eğer tabii Allah'ın hakikatlerini bilebilirsek, doğal afetler, sabır gösterebilirsek, depremsel gibi kazanan taraf oluyoruz. Pandemi, salgın hastalıklar sonrasında yine sabırlı olabilsek, sabredebilmemiz için Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olmamız lazım. Yine kazanan taraf oluyoruz. Savaşlarda keza öyle, ekonomik problemler karşısında da yine sabırlı bir insansak hep kazanan taraf oluyoruz. Onun için böylesi imtihanlarda musibetlerin bizi negatif tesir altına alan olayların vuku geldiği noktalarda imtihanlarda eğer sabredebilirsek kazanan taraf oluyoruz ve Allah Teala derecatımızı artırıyor. Halk arasında bir söz var ki bu Peygamber Efendimiz'den kaynaklanıyor. Karın da hoş, lütfun da hoş. Yani negatif olaylarla karşılaşır da Allah'ın emrettiği biçimdeki davranışı sergilersek, sabreden birisiysek o zaman kazanan taraf oluyoruz. Ama pozitif davranışlar karşısında da yani şükrümüzü eda ettiğimiz zaman güzele ulaşıyoruz. Burada da sabrımızı yerine getirdiğimiz zaman sıkıntıda Allah'ın emrettiğini yerine getiriyoruz. Dünyadaki savaş, bireysel çatışma dünyada en az 40 bölgede geçmişte başlayıp günümüzde hala devam eden savaşlar var. Bu savaş çatışmalar etkilenen insan sayısı son 10 yılda 2'ye katlanmış durumda. Bu kadar çok savaş olmasına rağmen dünya genelinde cinayetler savaşlarda 5 kat daha fazla can aldı. Demek ki savaşlardan daha fazla can alan cinayetler toplumun ne kadar negatif durumda olduğunu kesinlikle bize ispat ediyor. Dördüncü slaytımıza geçecek olursak ne durumdayız? Dünyada felaketlerin etkileri. Son 40 yılda dünyada doğal afetlerin sayısı 5 kat artmış.
Doğal felaketler 10 yılda 2 milyar kişiyi etkilemiş. İnsanlar mallarını kaybetmişler, işsiz kalmışlar, yardıma muhtaç hale gelmişler. Böyle olunca da tabii mutlaka negatif yönden etkilenmiş ve bunlar eğer sabır gösteremezlerse bu sabırsızlık sebebiyle hem bu dünyada mutsuz, huzursuz hem de kaybettiği dereceler sebebiyle de eğer cehenneme gideceklerse bir kere daha orada azap göreceklerdir. Beşinci slaytımıza gelecek olursak Allah inancı. Pew Araştırma Merkezi'nin sonuçlarına göre 1991 yılından günümüze birçok ülkede yapılan bir anket çalışmasına göre yıllar geçtikçe insanların Allah'a verdiği değer azalıyor. Günümüzde insanların yarısından azı Allah'ın hayatımda önemli bir yeri vardır diyor. Ekranda bazı ülkelerdeki sonuçları tablo olarak gösterebiliyoruz. İspanya, İtalya, Polonya, Fransa, Litvanya, Birleşik Krallık, Çekya, Slovenya, Bulgaristan, Rusya birçok ülkeler ve bunların oranlarını tablo bize gösteriyor. 1991 yılından günümüze birçok ülkede yapılan bir anket çalışmasına göre yıllar geçtikçe insanların Allah'a verdiği değer azalıyor. Ülkelerin Allah'a verdiği değer azalmasını tabloda görebiliyoruz. Günümüzde insanların yarısından azı Allah'ın hayatında bir yeri vardır. Günümüzde insanların yarısından azı Allah'ın hayatında önemli bir yeri vardır diyor. Bu insanların Allah'a bağımlılığını gösteriyor. Diğeri de Allah'tan uzak bir yaşamın içerisinde olduğunu ifade ediyor. Tüm bu sorunlara rağmen şeytanın ülkesinden kurtulup Allah'ın ülkesine geçmek mümkün mü? Evet. Sadece bir dilek. Evet, şeytanın ülkesinden kurtulup Allah'ın ülkesine geçmek bir dilektir. Allah Teala en üst noktada mürşit, devrin imamıdır. O Allah'ı temsil ediyor. Devrin imamını temsil eden veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler de onlar da devrin imamını temsil ediyorlar. Bunların hepsi birlikte Allah'a davet ediyorlar devamlı. İşte bu daveti kabul edenler Allah'a ulaşmayı kalben dilerlerse, teslim olmayı talebini kabul ederlerse o zaman anında bir dilek onları şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmesini sağlıyor. Birinci slaytta iyilikle tedavi konusuna baktığımız zaman British Columbia Üniversitesi'nin araştırmasına göre depresyonda olan insanlar üzerinde yapılan bir çalışmada haftada en az 6 defa iyilik yapan bireylerin bir ayın sonunda depresyon oranında düşüş gözlenmiştir. İyilik yapmanın mutluluğu arttırmanın yanı sıra depresif duyguları azalttığı gözlenilmiştir. Mutluluğun iki kanadı var. Birisi Allah'la ilişkiler bu zikre dayalıdır. İnsanı mutlu eder, enfusi mutluluğu yaşar. İki, insanlarla ilişkiler, bu da afaki mutluluk. İnsanlara iyi davranmak, onları kötü etkilememek, onların bize karşı negatif davranışlarını affedebilmek, onların şartlar ne olursa olsun her zaman yardımcısı olmak, yardım etmek onu istisnasız bizim mutlu olmamızı sağlar. Yani insanlarla ilişkiler afaki mutluluğu temsil ediyor. Depresyonda olan insanlar üzerinde yapılan bir çalışmada haftada en az 6 defa iyilik yapan bireylerin bir ayın sonunda depresyon oranının düşüş gözlemiştir ifade ettik. İyilik yapmanın mutluluğu arttırmanın yanı sıra depresif duyguları azalttığı da gözlemlenmiştir. İkinci slaytımıza baktığımız zaman iyiliğin yayılması mutlu et ve mutlu ol formülünü Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümünün yaptığı araştırmada iyiliğe tanık olmanın iyilik yapmaya ilham verdiği ve bunun pozitif bir virüs gibi yayılmasına neden olduğunu gözlemlenmiştir. Evet, iyiliğe tanık olmanın iyilik yapmaya ilham verdiği. Mesela iyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Kim iyilik yaparsa insanın iç dünyasında ona karşı kendisine iyilik yapmayı mecburiyetinde hissediyor. İyiliğe tanık olmak, iyilik yapmaya ilham verdiğini
ve bunun pozitif bir virüs gibi yayılmasına neden olduğunu gözlemliyoruz. Rahman suresinin kaçıncı ayet-i kerimesini yanılmıyorsam 77. ayet-i kerimesi ve belki biraz önü arkası olabilir. Şu ayet. Hel cezaul ihsani alal insan. Belki 55. ayet, belki o civarlarda ama Kur'an'dan kardeşimiz bu ayeti gösterebilirse. Hel cezaul insani alal insan. İhsanın karşılığı yine ihsandır. Yani iyiliğin karşılığı yine iyiliktir. Allah kanun olarak koymuş. Siz bir iyilik yaparsanız mutlak surette kime o iyiliği yaparsanız ya ondan ya toplumun başka bir bireyinden evet. Rahman suresinin 60. ayet-i kerimesiymiş. Hel cezaul ihsani alal insan. İnsanın ihsandan başka mükafatı var mı ki? Yani kim bir ihsanda bulunursa mutlaka ona da ihsanla karşılık verilir. Yani böyle bir Allah'ın kanunu var. Öyleyse koronavirüs yerine iyiliğin yayılması, iyiliğin iyileştirici tüm etkilerinin bizleri sarması yine bizim elimizde. Üçüncü slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? İyilik yapmak mutluluk hormonu salgılıyor. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörünün yaptığı açıklamada iyilik yapan insanın beyninde mutluluk hormonları dopamin ve serotonin salgılanıyor. Ve bu hormonlar insanın tansiyonunu dengeliyor. İyiliğin en büyük düşmanının bencillik olduğu söyleniyor. Bilgiye dayalı iyiliğin o kişinin davranışlarını geliştirmek için yapılan ıslah ve rehabilitasyon olarak görülüyor. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimi yaptığı iyilik sevindiriyor, kötülükleri de üzüyorsa o kimse mümindir. Evet, kimin yaptığı iyilik sevindiriyor, kötülükleri de onu üzüyorsa o kesinlikle mümindir. Evet, kötülükler karşısında ruh nefse azap ediyor, sıkıntı yaşıyoruz. İyilikler karşısında da ruh kişiye inşirah veriyor, Allah Teala da kişiye mutluluk veriyor. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 grup hadiste imamın en sağlam kulbu sevgiden bahsediyor. İmamın, daha doğrusu imanın en sağlam kulbu sevgi. Muhterem Efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan şey, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Onun için Muhterem Efendimiz, daha doğrusu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Beşirû ve lâ tünefirû. Esirû ve lâ tuhassirû. Beşirû ve lâ tünefirû. Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Yani seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Yine Muhterem Efendimizin açıklamalarından seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar buyuruyor. Hadis-i şerifte yerdeki mahlukatı seviniz ki göktekiler sizi sevsin. Yeryüzünde olanlara merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. Tüm bunlar bize Allah-u Teala'nın emrettiği dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dinlemek, müşride tabi olmak ve Allah'ın emrettiği davranış biçimlerinin sevgiye dayalı olmasını kesinlikle buyuruyor. Şeytanın ülkesinden kurtulup Allah'ın ülkesine geçmek nasıl oluyor? Allah-u Teala sahabe için Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular diyor. Hangi ayet? Zümer 17. Yani şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine Zümer 17'de belirtildiği gibi bir yönelmekle, bir dilekle kendilerini kurtardılar. وَالَّذ۪ينَ اَنَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا لَاللّٰهِ لَهُمِ الْبُشَفَ بَشْرِ بَعْدِ. Onlar ki tağuta insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, öyleyse kulların müjdele. Bütün insanlar başlangıç noktasında şeytanın kuludurlar.
Kim olursa olsun olay budur. Herkes doğumdan itibaren delalettedir. 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Slaytımızda 19 negatif özellik. Bir insanın delaletten kurtulduğu nokta ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği noktadır. İşte bütün sahabe kainatın en üstün insanları ama onlar da delaletteymiş. Allah Teala sahabe için diyor ki onlar başlangıçta tavukta insan ve cin şeytanlara kuldular. Şeytanın kuluydular. Şeytanın ülkesinde hayatlarını sardırıyorlardı. Ama tebliğe muhatap oldular. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve böylece Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Yani bir dilek onları kesinlikle Allah'ın müjdesine kavuşturuyor. Şeytanın ülkesi, Allah'ın ülkesi slaytımızda gösterdik. Bir kere daha gösterelim. İşte bu şeytanın ülkesi negatif alem sıfır kodun altında her ikisinde şeytanın ülkesi var. Nefsimizin 19 afeti var. Şeytan 19 afetine tesir ediyor. Ve nefs aklı ikna ettiği her noktada şeytanın ülkesindeyiz. Ama aklın iki müşavirinden bir tanesi ruhtur. Ruh aklı ikna ederse bu sefer de Allah'ın ülkesindeyiz. Allah'ın ülkesinde derecet kazanıyoruz, mutluyuz. Hem bu dünyada huzurluyuz hem de ölüm sonrası hayatta kazandığımız derecede kaybettiğimizden fazlaysa yine cennete gideceğiz. Ama eğer nefs aklı ikna ederse o zaman kesinlikle şeytanın ülkesinde kaybettiğimiz dereceler sözü konusu. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Allah'a yönelmeyen, dünya hayatına yönelen, bize dünyada ver diyenler. Ekrana baktığımız zaman dünyanın peşinden koşanlar, dünyadaki var olan her şey nefsin talebidir. İşte Bakara 200, Rabbimiz bize dünyada ver. Bunların ahirette nasibi yok. Dünya hayatından razı olanlar ayetlerimizden gafildirler. Kazançların sebebiyle cehenneme gidiyorlar. Hud 15-16, dünya hayatını isteyenler veririz ama ahirette nasipleri yok. Ve Şura 20, Naziat 38-39, Fatır 5'te de aynı olay söz konusu. Bize dünyada ver diyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Onlar bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gidecekleri yer cehennem olan kişilerdir. Mutsuzluk yolları ve mutluluk yolları. Mürşitler yolu temsil eder. Hazreti İsa Aleyhisselam, Allah'a giden yol benden geçer. O zaman Hazreti İsa Aleyhisselam asaleten devrin imamı ise ve Allah'a giden yol benden geçer diyorsa o zaman bütün devrin imamları ister asaletten ister vekaleten olsun Allah'a ulaştıran yoldurlar. Onlardan geçmedikçe onlar kesinlikle hiç kimse hidayete eremez. Hadis-i şerifte Adem oğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Adem oğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar var. Arzu vadileri dünyadaki şeylere uzanan yollar vardır. Kalbinde nefsin 19 tane afeti var. Bu 19 afetinden dünyadaki vadilere uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu o arzuların keşmekeşliğinden kurtarır. Yani Allah'a ulaşmayı dilerse. Zariyat 56 وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. Allah-u Teala insanları bir sebebe dayalı olarak yaratmışsa, o sebebin tahakkuk etmesi halinde o kişinin mutlak surette cennete gideceğini bildiriyor. Allah-u Teala bütün insanların cennete gitmesini ister. Bunu da kuvveden fiile çıkartmak, Kur'an-ı Kerim'in farz hükümlerine tabi olmakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedef emri var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlasa ulaşmak, irşat ve iradenin teslimi. 7 safhanın 7'sini Allah-u Teala farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Mükemmel bir insan istiyorsa ama bir taraftan da hem cenneti hem de cenneti koymuş hem de cehennemi sonuca baktığımız zaman biz insanlar için Allah-u Teala'nın ne kadar lütufkar olduğunu görüyoruz. Bir insan bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle cehennemden kendisini kurtarabilir.
geri kalan şeyleri yapmasa da kurtulmuştur tek bir dilekle. Yani bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, gerçekten kalpten dilemişse, herkesi ertesi gün ölmüşse, bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. İşte bu kişi tek bir dilekle şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 19 ile 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. 19 ile 73 ayet-i kerime. Ve yine ruhun Allah'a yaşarken ulaşması tam Allah-u Teala 12 kere üzerimize farz kılmış. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ayetlerle yaptığı Kur'an açıklamasında buna dayalı 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşma dileğini anlatmış. Ama öbür taraftan da Allah'a ulaşmayı dilemeyin, başkasının dilemesine mani olan insanları da ayetlerde beyan etmiş. Bunların da kendileri ulaşmayı dilemeyin, başkasının dilemesine mani olan insanları da gidebileceği yerin cehennem olduğunu bildirmiş. Yunus 7'de ise yine Allah'a ulaşmayı dilemeyin, dünya hayatını dileyenlerin de kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Birinci negatif hüküm, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani şeytanın ülkesinde bir ikinci ana zamana kavuşmuşlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyor, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet getiriyorlar ama Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar. Dilemeyen kişinin şeytanın ülkesinden çıkması mümkün değildir. İşte şeytanın ülkesinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gay yolunda olanlar için bir mürşit, hidayetçi söz konusu değil. Allah'ın ülkesinde tek bir dilekle geçen Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler sebil-i reşat üzerinde olanlar inler için. Bir kere daha gösterelim Allah'ın ülkesini. Bir tarafta sıfır kodun üstünde Allah'ın ülkesi, altında şeytan ülkesi. Öbür tarafta bir kainat slaytımız var. O kainat slaytına bakacak olursak istisnasız Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sebil-i reşat üzerinde olduğunu görür sebil-i reşat. Ama dilemeyenler gay yolundadırlar. Sebil el-gay. Sebil-i reşat üzerinde olanların müşridi var. Tarik-i müstakimdedirler. Sebil-i reşatta değil, gay yolunda olanlar tarik-i cehimde. Allah onlara bir müşrit göstermiyor. Bütün sahabede delaletteymiş. Başlangıç doğuştan itibaren herkes delalette olarak doğar. Kişi dilerse Allah'a ulaşmayı ilk etapta delaletten kurtulur. Dileyen kişi bu minval üzere ölürse gideceği yer birinci kat cennettir. Ama bununla kalmaz, kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu takdirde ikinci kat cennetin sahibi olur. Allah-u Teala üzerimize farz kılmıştır. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü takullaha vebtegû ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Ve kim hacet namazıyla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sonra Allah'ta gösterirse ve gösterdiği mürşide tabi olursa o zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba mürşide tutunmuştur. Her şey Allah'ın koyduğu kanunlarla yürür. Bu kanunlar açık ve kesin hükümler taşırlar. Bir insan Allah'ın bu emrini yerine getirmedikçe Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine göre hükmü yerine getirmedikçe kişinin mürşidine ulaşması söz konusu değilse birinci kat cennetinde cennette kalır. Peki bu kişi hiç Allah'a ulaşmayı dilememişti. O zaman zaten mürşidine ulaşıp ulaşmaması bir şey ifade etmez. O kişinin gideceği yer zaten cehennemdir. Bu kişi tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı, yedinci gök katlarını aşarak Allah'a ulaşır. Onun için Allah-u Teala'nın nefs seskesi denen bir terbiye sistemi kurulmuş devreye. Hiç kimse bedavadan Allah'ın zatına ruhunu ulaştıramaz. Herkesten bir gayret istiyor. Allah-u Teala nefsin kalbindeki
nurların afetlerin yerine afetleri aşmasını istiyor. Yarıdan fazla nur oluşan bir nefs kalbi istiyor. Bütün insanların nefsi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ruhu tamamen hasretlerle doludur. Eşitlik sağlanmıştır ama düşünün ki bu kişi mürşidine ulaştı ve tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Ruhu onu terk edip Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah Teala onun etrafında bir koruyucu kalkan oluşturuyor ve şeytanın o kişinin nefsinin kalbindeki afetlere tesir etmesine Allah Teala engel oluyor, mani oluyor. Ne zamana kadar? Tabii ki bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne olur? Kişinin ruhunun zemin kattan birinci kata çıkabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde %50 fazıl birikimi mutlaka gerçekleşmesi lazım. Nefs tezkiyesinin 7 safhasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Nefsi emmare 15.000 zikir, %7 nur, derece tartımı 1'e 100. Anlatıldığı ayet-i kerime 153. Nefsi levame 17.000 zikir, %14 nur, 1'e 200 derece tartırımı, anlatıldığı ayet-i kerime kıyame 2. Nefsi mülheme 19.000 zikir, %21 nur, 1'e 300 derece tartırımı, Şems 8'de açıklanıyor. Nefsi mutmainne 21.000 zikir, %28 nur, 1'e 400, Fecir 20'de açıklıyor. Nefsi radiye 23.000 zikir, %35 nur, 1'e 500, Fecir 28'de açıklıyor. Nefsi marize 25.000 zikir, %2 nur, 1'e 600 ve Fecir 28'de açıklanıyor. Nefsi tezkiye 33.000 zikir, %49 nur, 1'e 700 kazanıyor ve Fatır 18'de açıklanıyor. Bundan evvelki kademede Allah zaten söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım demiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu şeytanın ülkesinden kendi ülkeme, kendime ulaştırırım demiş. Rad 27 İnnallâhe yudillî men yeşâv ve yehdî ileyhî men enâb. Şura 13'te ise Allahu yeştebi ileyhî men yeşâv ve yehdî ileyhî men yunûb. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah'ın ülkesine tek bir dilekle geçenler olmamızı Yüce Rabbimizden Efendimiz'in nimetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmek bir dilektir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet, her zaman olduğu gibi konferanslarımızın sonunda söylediklerimize nasipdar olmuşsanız Allah'a ulaşmayı kalben dileyip Allah'ın taniti mürşide tabi olmak suretiyle siz de 7 katlık bir İslam sarayının temelini inşa etmek istiyorsanız, tövbe etmek istiyorsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a ellesin mübarek olsun. Yeni tövbe alanlar 7.000 zikirle başlıyorlar. Ve bulundukları yerlerde vekil kardeşimizden de fiziki tövbelerini almayı unutmasınlar. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Yaşadığım toplumda herkes adeta şeytanın tesirinde gibi birbirine kötü davranıyor. Bu durum beni de çok etkiliyor. Bu kadar olumsuzluklara rağmen Allah'la beraber olmak mümkün olabilir mi? Evet sevgili kardeşim. Allah-u Teala daima insanın kalbine bakıyor. Ve kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, kalpten Allah'a teslim olmayı dilerseniz ki dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak bir taleptir. Yani bir kalbi talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olma talebidir. Dilerseniz Allah bu talebi kalbinizde görürse geri kalanını Allah söz vermiş. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah katında söz değiştirilmez. Mutlaka ama mutlaka ne yapar Allah-u Teala? Size Rahim esması ile tecelli ederek evvela 12 tane insanla sizin mürşide ulaştırır. Oradan da
sırat-ı müstakim üzerinden ruhunuzu kendisine ulaştırır ve sanki siz yapmışsınız gibi mükafat olarak 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sizi sahip kılar. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam birinci suali, Allah yolunda iman ve edep arasında nasıl bir ilişki vardır? İman arttıkça edep otomatik olarak artar mı? Evet. İman arttıkça otomatik olarak edep de artar. Yani imanla edep birbirine paraleldir. İkinci sual, Allah'ın indinde ahlakın önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, din baştan sona ahlaktır. Bütün peygamberlere bakarsanız hepsi biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderdik. Güzel ahlak Allah'ın ahlakıdır. Yani kutsal kitaplardaki ahlaktır. Biz Müslümanlar Kur'an ahlakı diyoruz. Hristiyanlar İncil ahlakı diyebilirler. Yahudiler Tevrat ahlakı diyebilirler vesaire. Yani kutsal kitaplarda Allah'ın vaaz ettiği hükümlerle biz onları öğrenir hayatımıza tatbik eder yaşarsak Allah'ın ahlakıyla ahlaklarınız, İslam güzel ahlaktır buyuruyor. Nefsimizin afetleri ve şeytanın tesiriyle yaptığımız yanlışlar bize derecet kaybettirdiği gibi Allah'ın ahlakından da uzaklaştırır. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi iyi amelleri de bozar. Ama iyi ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Öyleyse her zaman Allah'ın bizden istediği güzel ahlakın sahibi olmak, çirkin ahlaktan da uzaklaşmak. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, takva sahibi nasıl olunur açıklayabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman 7 safa takva var. Birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci safa takva 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride sahip olmakla. Üçüncü safa takva ruhun Allah'a teslimiyle. Dördüncü safa takva fizik vücudunda Allah'a teslimi. Beşinci safa takva nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa takva ihlas. Ve yedinci safa takva iradenin teslimiyle gerçekleşir. Muğla'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Günümüzde bazı insanlar ibadetlerle dini yaşadıklarını ve öldükten sonra kesin cennete gideceklerini inanırken bazı insanlar ise dünya kadar günahların olduğuna kesin olarak kurtuluşlarının olmadığına, cehenneme gideceğine inanıyor. Kur'an-ı Kerim'e göre cennet ve cehennemin gitmenin kesin hükmü var mıdır? Evet. Allah Teala bunu Mü'minin suresinin 102. ayet kelimesinde cennete gitmenin hükmünü açıklıyor. Kimin kazandığı pozitif dereceler negatif derecelerden fazlaysa mutlaka cennete gidecek. Ama kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması ancak Kur'an'ın hükmüne tabi olmamızla mümkündür. O sıra kişiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır. Öyle kişi tam cennete gitmek isterken kitabın hükmü devreye girer, Kur'an hükmü devreye girer ve bu kişi bu sefer cehennemlik amel işlemeye başlar ve gideceği yer cehennem. Öbür taraftan kişi tam kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır ve kitabın hükmü, Kur'an hükmü devreye girer ve kişi cennetlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Öyleyse burada ne anlıyoruz? Buradan kişi cennetlik amel işliyor ama tebliğ kendisine ulaşıyor. İslam'ın 5 şartı değil, kendini tebliğ kendisine ulaşıyor. İslam'ın 5 şartı cennetlik ameldir. Tebliğ kendisine ulaşıyor, Allah'a davet olunuyor. Eğer daveti kabul etmezse o zaman ameller boşa gidiyor. Ameller boşa gittiği için gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah Resulü ne buyuruyor hadisinde? Öyle insanlar var ki cennetlik amel işler ama gideceği yer cehennem. Öbür taraftan öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler. Hiçbir cennetlik ameli yok ama gideceği yer cennet. Tebliğ kendisine ulaşmıştır. Daveti kabul etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğinin mükafatı birinci kat cennettir buyuruyor. Onun için ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Bu bir dilektir. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizleri cennete girerler. Bu bir daha doğrusu nefs eskesiyle cennete girer. Bu müşride tabiyettir. Ümmetimin velileri kalp temizleri cennete girerler. Kendi amelleri değil. Bu da %51 oranında kalbin zikirle nurlanmasıdır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kaliteli zikirle kalitesiz zikir arasında rahmet ve fazl nurlarının kalbe yerleşmesi açısından farklılık var mı? Evet.
Çünkü kaliteli zikir Allah'ı düşünerek yapılan zikirdir. Diğeri sadece tesbih çeviriyor, zikir ehli. Zikir ehli ile zikir ehli ayrı. Zikir ehli daimi zikrin sahibi olan kişidir. Onun yaptığı zikir kaliteli bir zikirdir. Zikir ehli ise tesbih çeviriyor ama Allah'ı düşünerek yapılmayan bir zikirdir. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, soru sormanın çerçevesi nasıl olmalıdır? Bu çerçeve dışına çıkmamak neler dikkat etmeliyiz? Soru sormanın çerçevesi Efendimizin Kur'an-ı Kerim anlatım çerçevesi içinde olmalı. Yani Efendimizin anlatımlarına uygun olmalı. Mesela Efendimiz'e biz anlattıkları çerçeveden sual sorarsak edebe uyarız. Ama Efendimizin anlatımının dışında Efendimiz Kur'an'ı anlatıyor, dini anlatıyorsa biz gidip coğrafyadan sual sorarsak bu da kesinlikle edebe aykırı bir davranış biçimidir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansından birisinin daha sonuna geldik. Şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçmek bir dilektir konulu konferansımızı burada tamamlıyoruz. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk konusunda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumar ve şans oyunları ile ilgili istatistikler. Dünya çapındaki kumar bağımlılığı istatistiklerine göre nüfusun yaklaşık %26'sı veya 1.6 milyar insan kumar oynuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun araştırma raporuna göre Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor. Yapılan diğer bir araştırmaya göre kumar oynamanın başlıca sebebi çok para kazanmak, onun ardından da eğlence ve heyecan faktörleri geliyor. Ayrıca oyuncuların sosyal durumuyla bağlantılı aşağıdaki verileri de ilgi çekici. İnsanların kumarhane oyunlarıyla sorun yaşadığı ailelerde boşanma riski 3 kat daha fazla. Sorunlu kumarbazların %66'sından fazlası oyunlarının parasını ödemek için suç işlemek zorunda kaldıklarını itiraf etmektedir. Aşırı derecede kumar bağımlısı olan insanların yaklaşık %66'da farklı depresyon belirtileri ortaya çıkmış. Kumarla ilgili sorun yaşayan 5 vakadan biri intihar girişimiyle bağlantılı. Sevgili kardeşlerim, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın kumarla ilgili söylediklerine beraberce bakalım. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi. Maide 90'da ya yellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu vel esnamu rijsun min amali şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey amin olanlar. Şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Demek ki kumar şeytanın pis bir amelidir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha erersiniz. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Şarap da şeytanın pis amelidir. Kumar da şeytanın pis amelidir. Puta tapmak da şeytanın pis amelidir. Fal okları da şeytanın pis amelidir. Bunlardan kaçınmak zor mudur? Belki insanlar katında zor gibi görünür. Halbuki tek bir dilektir. Bunların hepsinden kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlardan kaçının, umulur ki siz felaha erersiniz. Allah Teala ne buyuruyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ يَنَجْتَنَبُوا تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشَفَ بَشَرْ اِبَادِي. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Burada şeytanın pis ameli sayılıyor ve ondan iştinab edin. İştinab etmenin de Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece onlar için müjdeler vardır. Öyleyse şeytanın pis ameli olan kumardan kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğin an gerçekten hedefe kişi ulaşır mı? Evet. Neden öyle diyoruz? Maide 91'de اَنَّ بَيْرُوذُ شَيْطَانِ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدِّكُ عَنْ ذِكْرَ عَلَى الْسَلَامِ. Yani şeytan kumarla ve içkiyle, şeytan şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık, kin sokmak,
ve sizi Allah'a zikretmek ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kimdir zikredenler? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir namaz kılanlar? Namaz, hacet namazı kılıp müşridine ulaşanlar. Öyleyse iblis şarap ve kumarla insanların arasını bozmak, düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Ve bizi zikirden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Nasıl olacak? Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa o şeytan ona apaçık bir düşmandır. İşte 7 tane ayet-i kerime şeytanın adımlarına uymayın, o apaçık bir düşmandır. Öyleyse bu ayette bahsi geçen içki içmek şeytanın adımına uymaktır. Kumar şeytanın adımına uymaktır. Puta tapmak şeytanın adımına uymaktır. Fal oklarıyla yön tayini şeytana uymaktır. O zaman şeytanın adımlarına uymayın. O apaçık bir düşmandır. Her geldiği dönemde iyiliği öğreten daima Allah'tır, Allah ve Resulüdür. Kötülüğü öğreten de şeytan ve avanesidir. Şeytan ve avanesinin şeytanın adımlarına tabir onlardan oluşuyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar da onlar da Allah'ın öğretisine tabi olanlardır. Öyleyse eğer biz insanlar kumarın üzerimizde, şeytanın kumarla üzerimize vücuda getirdiği hasardan korunmak istiyorsak, kalben ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusu. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu bir muhafız olarak üzerimizde yer alıyor. O zaman 4 ayet gereğince artık şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Tevekkül edenlere şeytanın sultanlığı yok. Kul olanlara şeytanın sultanlığı yok. Mümin olana şeytanın sultanlığı yok. Allah'a ulaşmayı dileyenlere şeytanın sultanlığı yok. Öyleyse bir dilek, bu dilek bizi mutlaka mürşid sevgisine, mürşide tabiyete götürür. Tabiyetle birlikte o kişi koruyucu kalkanın altına girer. O zaman sihir büyü onlara tesir etmez. Devrin imamın ruhu başınızdan yer alanlara. Delalette olanlar onlara zarar veremez. Şeytanın fısıltıları onlara zarar veremez. Musibetler onlara zarar veremez. Çünkü artık onlar koruma altındadırlar. Ne zamana kadar? Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Kişi gerçekten şeytanın pis amelinden kurtulmak istiyorsa, kalben Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olduktan sonra Allah'ın garantisinde o kişinin kalbine %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 nurla %49 karanlığa galip gelir, %51 nur. Ve o noktadan itibaren vazifelerini yerine getirdiği takdirde artık şeytanın onlar üzerinde sultanlığı yok. Şeytanın tesirinin olmadığı insanlar bu 5 ayet-i kerimede zikrediliyor. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Birinci sual, Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bir profesör zikir hakkında sorulan suale cevap olarak Allah-u Teala'yı zikretmenin temel manasının Kur'an okumak olduğu ve ayrıca Kur'an'ı tahlil ve tetkik etmenin ve bu hususta yapılan tartışmaların da zikir olduğunu belirtti. Bu konuyu açıklar mısınız? Şimdi tabii bu profesör kardeşimiz böyle diyor. Ama acaba Kur'an-ı Kerim ne diyor? Beraberce bakalım. Allah-u Teala 7 safa zikri Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Her kavramın nasıl 7 safalık bir yüzü varsa zikirde de öyle. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Buradaki zikirden murat kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yine Hadid suresinin 16. ayet.

kalpleri huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Burada belli ki Allah'ın isminin tekrarı var ve o tekrardan Allah'tan kişiye bir şeyler iniyor. Elem yenenezine amenu en takşa kulubun zikrallahi ve muazzehem ilhak. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle. Gelelim bu Müzemmil 8'de ise gariz olarak veskur ismi rabbike fetebetelehi tebdile. Rabbinin ismini zikret. Ve her şeyden keserek Allah'a dön. Şimdi bu ayet-i kerimenin devamı Müzemmil 8, Müzemmil 9 ve 10'da şöyle devam ediyor. Veskur ismi rabbike fetebetelehi tebdile. Rabbil meşriqeyni vel mağribeyn. La ilahe illa huve fettehizhu vekila. Rabbil meşriqi vel mağribi. Yani Rabbin ismiyle zikret ve her şeyden kesilek ona ulaş. O zikrettiğin Rabbin maşrıkın da mağribin de Rabbidir. La ilahe illa huve, ondan başka ilah yoktur. Fettehizhu vekila, onu vekil itaat et. Ve onda Müzemmil 10'a baktığım zaman konu Müzemmil 10. Vesbir ala ma yaquluna vahcurhum hecren cemile. Onların söyledikleri şeylere sabret ve güzel bir ayrışla onlardan ayrıl. Yani sabrı cemille sabret. Evet, demek ki Rabbini vekil itaz et ve sabret. Şimdi devam ediyoruz. Bu Müzemmil 8 arası yani az zikir, 3 saatlik bir zikirdir. Ama Azap 41'de ise ya yüllezine aminiz kurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu günün yarısından fazla Allah'ın isminin tekrarı. Nisa 103'te ise böylece وَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُنُ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِمْ. Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken Allah'ı zikredin. Şimdi yan üstü yatarken bu kişi nasıl zikredecektir? Nitekim alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Burada bahsi geçen yan üstü yatmak, kişinin iç sesiyle, kalbinin sesiyle Allah'ı zikretmesidir ki, bu daimi zikrin işaretidir. Ayaktayken kişi zikrediyor, otururken de zikrediyor. Ama yan üstü yatarken zikir, 24 saatlik bir zikre tekabül ediyor. Gelelim külli zikir, Nur 37'de. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrine alıkoymadı. Yani kişi ticaretini yapıyor ama neyle yapıyor? Zikirle yapıyor. El işte, gönül dosta. Evet, ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekâreti vermekten alıkoymadı adamlar ki. Var kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Bu da külli zikir. Kişinin her zerresinin Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmesi. Külli zikir. Yani ihlas. O ne yaparsa yapsın hep Allah'ın ismini tekrar ediyor. Enbiya 7'de ise iradenin de Allah'a teslim edildiği ve o kişinin Allah'a irşada memur mezun kıldığı birisini tarif ediyor. وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلِقْ وَهَلَ زِكْرِ مِمَّا تَعْلَمُونَ. Burada öğretim açısından hanımlar da mürşit olabilir ama Allah'a ulaştırma açısından mürşit daima erkektir ve Allah-u Teala o erkeklerden başkasını göndermedi. Bilmiyorsanız zikir eline sorun.

0: Her devirde en seviyedeki zikir devrin imamıdır. Ondan sonra kavim resulleri, ondan sonra evveli mürşitler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim burada profesörümüzün söylediğin tam tersini söylüyor. Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan zikir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde Ramazan ayı hakkında şöyle buyurmuşlar. Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Bu ayın başı rahmet. Gerçekten de Bakara 185'te Şehr-i Ramazan Ellezî unzile fîhil Kur'ân hüden linnâsi ve beyinâtin minel hüdâ ve furkân. Devam eden ayet-i kerimede yuridullâhu bükümül yusr, Allah sizin için kolaylık diler. Ve lâ yuridû bükümül usr, sizin için güçlük dilemez. Umulur ki şükredenlerden olursunuz. Kimdir bu kişi? Başı rahmet, rahmete kavuşan kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Gerçekten de Bakara suresinin 183. ayet-i kerimesinde Kutibu aleykum siyamu kema kutibu alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey amen olan oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılındı. Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Kimdir takva sahibi kişi? Takva sahibi kişi Rum 31'de Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse Ramazan ayı Allah'a ulaşmayı dileyenler için rahmet. Ortası mağfiret ve kim ki Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği müşride tabi olursa o zaman o Allah'tan yedi nimet alır. Bu yedi nimetten bir tanesi de günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Sonu da cehennemden kurtuluş felahtır. Ne diyordu Allah Teala? Şems 9'da قَدْ تَفْلَحَا مَنْ زَكَّاهَا. Nefsini tezkiye eden felaha, kurtuluşa ermiştir. Öyleyse bu Ramazan ayı adeta bir hidayet ayı olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk olarak karşımıza çıkıyor. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz muhterem hocam, nefsimizin alınganlık afetinden nasıl kurtulabiliriz? Başkasının yaptığı hareketlerden dolayı alınıyorum. İçimde bir kuruntu oluşuyor. Bu durum nasıl kurtulur? Yani alınganlık nefsin bir afeti. Öyleyse başkası nefsin o afetini senin üzerinden sana gösteriyor. Bak alınganlık afeti var. Her afetin panzehiri yani kalpten temizlenmesi olayı zikirledir. Öyleyse bir alınganlık söz konusu olduğu zaman karşı tarafı değil o senin için kesinlikle bir mutluluk penceresidir. Bir mutluluk kapısıdır. Ya sana bir fayda ulaşıyor ya bir hayır ulaştırıyor. Ama asla derecat kaybın söz konusu değil. Kişinin kaybettiği dereceler sadece nefsin afetlerinden kaynaklanan şeytanın da tetiklediği olaylardır. O halde bundan nasıl kurtulabilirim? Zikirle. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin, müşrine tabi olacaksın. Ve bütün bu negatif afetlerden Allah'ın zikriyle kurtulacaksın inşallah. Bir kardeşimiz, muhterem hocam, hayattan zevk alamıyorum. Beni yaşamaya bağlı hiçbir şey yok. Çok mutsuzum ve huzursuzum. Nedeni nedir? Bana ne tavsiye edersiniz? Şimdi sevgili kardeşim, zevk almamak, mutlu olmamak, huzursuzum diyor. Huzursuzluk Nefsin afetlerin bir sonucudur. Huzur ve mutluluk da ruhun hasletlerin bir sonucudur. Öyleyse belli ki hayattan zevk alamıyorsun. Hep devamlı nefsine tabisin. Şimdi mutsuzluk üçgenine bakalım. Bu huzursuzluğun insanda nasıl şekillendiğini görelim. Mutsuzluk üçgeninin bir kenarı şeytan. Nefsin afetlerini tetikliyor. Diğer kenarı nefsimizin afetleri öbürü de kaybettiğimiz dereceler. İşte hayattan zevk alamayan bu kişi beni yaşamaya bağlayan bir şey yok diyor. Çok mutsuzum. Zaten mutsuzluk burada ifade ediliyor. Sebebi ne mutsuzluk şeyi? Kişi bu mutsuzluk üçgenin yanında bir de yapabilirsek Mevlana'nın nefs bir kurt, akıl bir kuzu, iman da çoban olarak bunu yapabilirsek yan yana. Evet mesela şu anda geldi. Dikkat edin, şu anda olay bu. Devamlı nefs aklı ikna ediyor. Kurt devreye giriyor, nefs aklı ikna ediyor ve devamlı kişi şer işliyor. Mutsuzluk üçgeni içerisinde. Ne zaman çoban zayıf olursa ama ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi iman güçlü olur ve kuzuyu korur, kurdun elinden kurtarır, asla buna müsaade etmez. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Yani bir mutsuzluk üçgeni, bir de mutluluk üçgeni. Mutluluk üçgeni nereye bakalım şimdi tekrar? Bu mutsuzluk üçgeni kalsın şimdi. Mutluluk üçgenine geçelim. Mutluluk üçgeninde ne var? Mutluluk üçgeninde bir kenarı ruhumuz, bir kenarda fizik uçumuzun kazandığı dereceler, öbür kenarda mürşid Allah-u Teala. Yani Allah'ın yardımını alıyoruz. O zaman ne oluyor? O zaman kesinlikle her olayda iman çoban kuzuyu kurdun elinden kurtarıyor. Devamlı aklın emirleri vücut ülkesinde gerçekleşiyor ve kişi derecat kazanıyor. Devamlı mutluluğu yaşıyor. İşte olay bu. O zaman huzursun, bana ne tavsiye edersin? Bana, sana kalben Allah'a ulaşmayı dile. Eğer kalpten dilediysen Allah-u Teala mutlaka kalbine mürşit sevgisini koyar. Ve Allah-u Teala'nın kalbine koyduğu mürşit sevgisiyle hacet namazını kılarak Allah'ın senin için tayin ettiği mürşide ulaşırsın, tabi olursun. Mürşidin tayini Allah'a mı aittir? Evet. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Birinci sure Fatiha suresi, açış. Fatiha suresinin 4. ayet-i kerimesinde İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. Malik yevmi 3. ayet-i kerimesinde, Yuhar-Rahman 5. ayet-i kerimesinde İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve mürşidimizi sadece senden isteriz. İyyâke nâbudu, kul olanlar kimler? Başlangıçta herkes şeytanın kulu. Ama Allah'a kul olanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şimdi kişi diyor ki ben sana Allah'a ulaşmayı diledim, sana kul oldum. Ve iyâken estayin, şimdi mürşidimi de senden istiyorum. Niçin istiyormuş mürşidi? İhdine sirat-ı müstakim, beni sirat-ı müstakimle ulaştırman için. Sirat-ı müstakim ne? Sirat-ı lezine enamte aleyhim, üzerine nimet verdiklerin yolu. O halde kesinlikle ne yapılması lazım? O kişinin o hedefe ulaşabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabi olmasını tavsiye ediyorum inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öperim. Sizleri çok ama çok severim kalbimden inşallah. Muhterem hocamız, müsaadenizle sorumu sormak istiyorum. Anne, baba ve çocuklar arasında tahakküme yer var mıdır? Varsa bunun sınırları nelerdir? Açıklar mısınız? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Anne baba çocuklar arasında tahakkümün yeri var mıdır? Varsa bunun sınırları nelerdir? Anne baba çocuklar arasında tahakkümün yeri yoktur. Tahakküm Allah-u Teala'nın müsaade etmediği kişinin sahasına girerek ona hükmetmesi halini ifade ediyor. Herkesin serbest olduğu bir alanı vardır. Cüz irade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin karışmasını da istemiyor. Tabii ki aile içerisinde baba aile arasıdır. Anne onun yardımcısıdır. Çocuklar da diğer fertlere teşekkür ediyor. Her zaman çocukların anne babaya itaatkar olmasını istiyor. Kimler için? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için. Allah Teala bize farz kıldığı o emirden bir tanesi Allah'a şirk koşmamak. Sonra anne babaya ihsanla davranmak. Öyleyse anne baba ihsanla davranmak karşılıksız. Sevmek, gönülden onlara bedelsiz yardım etmeyi ifade ediyor. Şimdi anne baba ihtiyarlarsa, ihtiyarladığı zaman belki bilmedikleri bir takım sözler söyleyebilirler vesaire. Ama Allah Teala İsra 23'te diyor ki onun ikisinden bir tanesi veya ikisi senin yanında ihtiyarlarsa bile dahi ona öf vele deme. Öyleyse asla tahakküme yer yok. Anne babaya ihsanla davranmak ayetler gayet açık ortada. Anne babaya yakın akraba yetim miskinlere ihsanla bulunmak. Anne babaya akrabaya yetimlere yine miskinlere yakın komşu uzak komşuya arkadaşa ihsanla davranmak. Anam 151'de anne babaya ihsanla davranmak. İsra 23, Ankebut 8, Lokman 15 ve Ahkâf 5. Öyle ihsanla davranmak kesinlikle davranış biçimimizin temelini oluşturması lazım. Tahakküm değil, ihsanla davranışı Allah-u Teala bize öğütlüyor. Allah'ın izniyle. Ancak taraflardan bir tanesi bir başkasına zarar verirse o zaman belki burada bir cezai müdahale devreye girebilir ama tahakküm yok. Hükmün sahibi Allah'tır. Herkesin Allah'ın hükmüne razı olması söz konusudur. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Kasas suresinin 86. ayette geçen sakın kafirlere yardımcı olma ifadesini nasıl anlamalıyız? Peygamber Efendimiz sana müminlere yardım etmesi, kafirlere yardım etmemesi Allah-u Teala tarafından emrolunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in sana Allah'ın rahmeti olarak ilka edileceğini ümit etmezdim buyuruluyor. Elbette yani kafirler gay yolunda olanlar, gay yolundaki insanlara onların işini kolaylaştıracak nedir mesela? Allah Teala içki yasaklamıştır. Kişi de bir başkasına içki taşıyor. Olmaması lazım. Ama mecburiyet karşısında bu durum tabii ki farklı olabilir. Öyleyse her halükarda müminlere yardım tamam ama kafirlere yardım asla. Bir izleyici Mühterem Hocam nasıl Allah için olabiliriz? Allah-u Teala bizlere birçok fırsatlar verir ama bizler bunun idraki içinde olamıyoruz. İdrakimizin artması için neler yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak zikri kalpten yapma ifade ediyor. Daimi zikrin sahipleri herkes her zaman Allah içindirler. Ama daimi zikrin dışında olan pişanilerinde daimi zikir standartlarında mutlu yaşayabilmeleri ancak ve ancak daimi zikrindeki bir insanın davranışını sergilemesiyle mümkündür. Bu da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kur'an'ın bütününe tabi olmak, Allah'a davet etmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek meseleyi kökünden çözüyor inşallah. Mümin 96'da sen seyahati hasenatla yok et. Kasas 54'te onlar seyahati hasenatla savarlar. Sıra 34 hasene iyilikle seyyah kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. İyilikle karşıla. O zaman hepimize düşen görev kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Sinop'tan bir kardeşim muhterem hocam, bir ceza bu cezaya sebep olan suçun bir daha işlenmemesi için verilir. Cezanın mantığı eğer buysa cehennemde sonsuza kadar yanmayı nasıl anlamalıyız? Zaten eğer dünyada bu dünyadaki bir ceza ifade ediyor. Gerçekten Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerine baktığımız zaman cezâ-ü seyyiyetin seyyiyetin misli. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse, Reis Allah'ın bizden istediği şey ne? Affetmek ve ıslah etmek. Onun ecri mükafatı Allah'a aittir. Allah zalimleri sevmez. Şimdi kişi kötülük yapmıştır. لَمَنْ تَسَرَ بَعْدَ زُلْمِهِ فَاُولَٰيكَ مَا عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ. Yani kişi birisine zulmü tokat atmıştır. Ama arkasından o da ona bir tokat atmıştır. Kısas hükmü gerçekleşmiştir. Kısas hükmünde onun aleyhine bir yol yok. İşte onların üzerine aleyhine bir yol yok. Yani A B'ye tokat atmıştır, B de A'ya tokat atmıştır. İkisi ödeşmişlerdir. B'ye tekrar onun aleyhine sen niye tokat attın deme hakkına sahip değiliz. Ondan önce ona tokat atmıştır. Bir ceza yok. Şimdi şura 42'ye bakalım. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine ceza vardır. Öyleyse ceza kimin içindir? İnsanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine ceza vardır. İşte onlar için elin bir azap vardır. Cehennem kumanını koymuş Allah-u Teala. Şura 43'te ise لَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ. Kim sabreder ve affederse, bağışlarsa, kim sabreder ve bağışlarsa, işte o gerçekten azim büyük bir işlerdendir. Öyleyse eğer kanunu koymuşsa Allah-u Teala ceza olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennem, amelleri boşa gider. O zaman ve 58 ayet-i kerimede de cehennemlik olarak cehenneme girenin ebedi olarak kalacağı buyurulmuşsa mesela günümüzde nedir? Müebbet hapis vardır. İşlediği ceza sebebiyle. Öyleyse kanunları Allah koyar. Biz o kanunlara uyarız. Allah Teala bunu bu şekilde Kur'an-ı Kerim'e koymuş inşallah. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte bana hayat bahşeden Allah'a ant olsun ki siz ya iyiliği müredir kötülükten hakkarsınız ya da Allah kendi katından sizin üzerinize bir azap gönderir. O zaman dua ederseniz fakat duanız kabul edilmez. Buyur, hadisi açıklar mısınız? İyiliği emreder, kötülükten Allah'a koyarsınız. Mesela kişi ben de Allah'a inandım, Allah'a ulaşmayı diledim diyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Müşrikine tabi değil vesaire. O zaman bunlar için azap vardır. Bunlar marufla emrediyor ve münkerden ne etmiyorlar. Bu görevi yapmayan insanlar. Kendisi mümin olduğunu zannediyor ama kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kendisi mümin olduğunu zannediyor ama mürşidine tabi değil. Mümin olduğunu zannediyor ama ruhunu Allah'a teslim etmiyor dünya hayatına yaşarken. Öyleyse marufla emrediyor ve münkerden nehyetmiyor. Bu bilgi açısından, o zaman da Allah-u Teala katından azap gönderiyor. Azabın kalkması için dua ediyorlar ama Allah-u Teala dualarını kabul etmiyor. Şimdi gelelim bu ayet-i kerimeyle Duhan suresinin 13 ve 14. ayet-i kerimeleri. Rabbin nekşef enne azabe enne muminun. Ne diyorlar azap üzerine gelenler? Bizden bu azabı kaldır ya Rabbim. Biz müminleriz. 12'de. Biz azabı kaldır, biz müminleriz. Duhan 12, 13, 14. Evet. Rabbin ekşerine azab enne müminun. Ne diyor Allah-u Teala onların üzerine? Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikleri, müşride tabi olmadıkları için azap gönderiyor. Enne müminin, biz müminleriz. Ama Allah-u Teala hayır diyor. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Azabın kalkması için dua ediyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah-u Teala dualarını kabul etmiyor. O zaman dua edersen de Allah'ın duanızı kabul etmez buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Evet. Söylediğimiz gibi inşallah. Duanın kabulü kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğinin nişanesi o dileği başkasına ulaştırmasına bağlı inşallah. Görüntülü bir sualimiz var.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum inşallah Muhterem Hocam. Bir insan mürşide tabi olduktan sonra kul hakkı geçerse bunu en ahsen bir şekilde nasıl telafi edebilir? Arz ediyorum, ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah Muhterem Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüm.
0: İnsan mürşide tabi olduktan sonra kul hakkı geçerse bunu en ahsen bir şekilde nasıl telafi edebilir? Sevgili kardeşlerim, her olayı Allah-u Teala sevr-i hesap olarak anında gerçekleştiriyor. A, B'ye zulmetmiştir. A derecat kaybetmiştir, B derecat kazanmıştır. Kul hakkı geçmiştir. Hemen Allah-u Teala da adaleti gerçekleştirmiştir. Ama Allah-u Teala bundan sonraki noktada eğer müşride tabi olduktan sonra kul hakkı geçerse o kaybettiklerin hepsinin tekrar tövbe-i nasuhla tövbe ettikleri zaman evvel Allah onları örtüyor, daha sonra da sevaba çeviriyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem Efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst olan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri asra seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer asra seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin aklı melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nal 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.
3: Fatiha ma selavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cennet ve cehennem. Birinci sual, bir insanın cennete ya da cehenneme gitmesini belirleyen unsur nedir? Bir insanın cennete gitmesini belirleyen unsur kazandığı sevapların kaybettiği günahlardan fazla olmasıdır. Bunu sağlayan şart nedir? Bir insanın kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması günahların örtülmesine bağlı. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amenu olanlar, takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir, günahlarınızı örter. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman kimin günahları örtülmüşse onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Ve Mümin Suresi 102. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cennettir. Ama kimin kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazladır, onlar da ameli boşa gidenlerdir. Allah Teala Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65'te ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Kimdir o ameli boşa gidenler? Takva sahibi olmayan, şirkte olanlar. Öyleyse Enfal 29'a göre takva sahiplerinin günahlarını örtüyor. Kazandığı dereceler kaybettiğinden fazla gideceği yer cennet. Ama şirkte olanların ameli boşa gidiyor. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. İşte Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 500 yıl ibadet yapan birisini benim rahmetimle mi yoksa kendi amelinle mi deyince, bugünkü geleneksel din tatbikatında İslam'ın bir şartı yerine getiriyor ve ameliyle kurtuluşa uğrayacağını zannediyorlar. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor: size dinlemeyi emrediyorum, size itaati emrediyorum, size cihadı emrediyorum, size hicreti emrediyorum ve size cemaati emrediyorum. Cemaat demek ki kurtuluşun esasıdır. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse tevhidde olanlar, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar, onlar kurtuluşta olanlardır. İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Münibine ileyhi ve takuhu ve akimü selâ ve le takmü minel müşrikîn minellezîne ferakû dînehum." İşte şirkte olanlar, onlar ameli boşa gidenlerdir. Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Ameller boşa gittiğine göre günahları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Kimin ameli boşa gitmişse onun kaybettiği, kazandığı derecelerden daima fazladır, gideceği yer cehennem. Ama öte yandan 99 kişinin katili bir insan, o da eğer Allah'a ulaşmayı diliyor, takva sahibi ise, hiçbir pozitif ameli olmamasına rağmen günahları örtüldüğü için O kişi tek bir dilekle gideceği yer cennet. Cennet veya cehennem inanan herkes için hedef Allah'ın cennetine girmektir. Cennetin şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cenneti hak edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka ölçülerin hiçbirisi geçerli değildir. Öyle insanlar ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler, onlar ameli boşa gidenlerdir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Onlar da takva sahipleri, günahları örtülen insanlardır. O sebeple Yunus 7-8'de de kazançları sebebiyle kişi gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İkinci sual, dünya hayatının kötü amellerle geçiren bir insan da cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecek midir? Hayır. Cehennemden cennete bir transfer olayı yok. Meryem suresinin 71-72. Ayet-i kerimesinde Allah Teala başlangıçta herkesin cennetlik ve cehennem herkesin evvela cehenneme gideceği bildiriliyor. Sonra Allah Teala takva sahiplerini kurtarıyor ve zalimleri de orada cehennemde bırakıyor. Bir sıratımızda 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkamayacağını Allah-u Teala bildiriyor. Evet, tam 58 tane ayet. Ama tek bir ayet bile kişi günahını, cezasını cehenneme çıktıktan sonra geri kalan sevapların karşısında cennete gidip orada cennete gideceğine dair bir ayet bile yok. Allah-u Teala'nın söylediği açık ve kesindir. Cehennemde kalmak üzere cehenneme giren hiç kimsenin cehennemden çıkması söz konusu değil. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmıyor. Ve dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Dinimize girmiş olan bir hürafe, belki ibadetlerimizi yapamıyoruz. Belki günahlarımız var ama neticede biz mümin olduğumuza göre, Allah'a inandığımıza göre Allah da cehennemdeki cezadan sonra cennetine mutlaka alacaktır. Bu kesinlikle doğru değil. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur. Ölen muhsin ihsan sahibi, hayır ehli, salih bir kişi ise bu hani daha fazla artıramamış olduğuna, şayet bir kişi kötüyse kötülükten vazgeçerek halini ıslah edemediğine pişman olacaktır. Üçüncü sual, insanların cehenneme gitmesinde kaderin etkisi var mıdır? Hayır. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybetmez. Kader kişiye ya bir fayda ya bir hayır kazandırır. Kader sebebiyle cennete gitmek mümkündür. Ama kader sebebiyle hiç kimsenin cehenneme gitmesi mümkün değil. Bu kainatta hiç kimse ama hiç kimse kader sebebiyle cehenneme giremez. Allah onları hiçbir zaman cehenneme atmış olamaz. Yunus 44'te اَنَّ la يَزُمْنَ النَّاسَ Allah insanlara zulmetmez. Lakin النَّاسَ اَنْفُسَمْ يَزْمِنْ Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Onlar kendi kaybettikleri derecelere cehenneme girebilirler. Onları cehenneme götüren asla başkaları değildir. Sadece kendileridir. Resuller hak ile gelirler. İnsanlara hakkı açıklarlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Resul'ün söylediğine haberdar olmuştur. Haberdar olmasaydı dilemeyecekti. O sebeple evliya tabi olan şakirlerden olmaz. Öte yandan tebliğin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yoktur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse o zaman onun kurtuluşu mümkün değil. Emirah Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ın kendisine indirdiği dönemde cahiliye dönemini yaşayan Arap kabilelerine teker teker hitap ederek, ey Abdülmenab oğulları, ey Haşim oğulları, ey Kap oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdüşems oğulları, ey Kap İmmülvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatıma, kendi cehennemden kurtar. Acaba Allah Resulü cehennemden kurtarın, cehennemden kurtarın ne demiş oluyor? Hemen hadiste, ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde, şu vadide düşman atları hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Onlar hiç düşünmeden, evet inanırız. Çünkü sen bugüne kadar hiçbir zaman yalan söylediğine şahit olmadın. O halde ben şimdi size önünüze şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını, yani o halde ben şimdi size önünüze bir cehennem azabı olduğunu, Allah'a ulaşmaya mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba, cehenneme gireceğini haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşler, size karşı benim halim, düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedidir bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cennet ve cehennemi birbirinden ayıran şey sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ya Allah'ın yolundan, Allah'ın bize gösterdiği yoldan gitmemiz gerekiyor. Yani Allah'a tabi olmak lazım.
1: Allah'a ulaşmak, onun rızasına nail olmaktır. Bir ödül, bir mükafat değil. Onun rızası benim için bence cennetten daha önemlidir.
3: İmandan Allah'a ulaşabiliriz. Başka bir yolu yok. Kendisine ulaşamayız ama tabii ki cennet ve cehennem olaraktan ulaşabiliriz kendisine.
4: Yapılan çoğu eylemin Allah rızası için olması gerektiğini, muhakkak bir ilahi varlığın olduğunun inancı olması gerektiğini düşüncesindeyim.
3: Tabii yaptığımız iyilikler karşısında, kötülükler karşısında cennet ve cehennem olarak ayrılıyor, ikiye ayrılıyor.
1: Çünkü cennete girdiğin zaman onun razı olduğun kullarından olmak daha önemli diye düşünüyorum. Şahsi fikrim.
2: Yani dinle ilgili elhamdülillah yani çok şey biliyoruz. Bu tür soruları ilk defa duyuyorum senden abla.
5: Şu an olduğumuz durum yani boş bir durum. Yani cennet ve cehennem var. Bunun sonunu düşünmek gerekiyor. Yani ve yani bu dünya boş ve sonunu düşünmeyen kahraman olamaz derler.
0: Misafirimiz, Allah'ın rızasını kazanmak bence cennetten daha önemlidir. Cennete girdiğin zaman onun razı olduğu kullarından olmak önemli dedi. Allah'ın rızasını kazanmadan cennete gidenler de olacak mı? Hayır. Birinci safar, yedi safar rıza var ve yedi tane cennet var. Birinci safar rıza Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razıdır. Ve Allah-u Teala onlara birinci kat cenneti vermiştir. İkinci safar rıza müşriden tabi olanlardan yazılır, razıdır. Kalbine iman yazılanlar razıdır. Onların da gideceği yer ikinci kat cennet. Her safar rıza için bir cennet söz konusu. Allah'ın rızası olmaksızın hiçbir şey gerçekleşemez. Allah'ın rızası olmadan hiçbir işlem tamamlanamaz. Her halükarda Allah'ın rızasına ermek temel farzdır. İnsanların büyük bir kısmı Allah-u Teala tarafından seçilir. O Allah'ın rızasıdır. Allah Teala onun kendisine ulaşması için gerekli müsaadeyi vermiştir. Bu kişi vize almıştır. Bu vize alanlardan küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda cehennemden kendisini kurtarmıştır. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Allah Teala Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَهُ تَعْهُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُ اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْلُمُ شَفَى بَشَرِ اِبَادِ. Başlangıç noktasında tüm insanlar tağutun dostu ve kuludurlar. Yani insan ve cin şeytanların hem dostudurlar hem kuludurlar. Ama insan ve cin şeytanlarının dostu ve kulu olmaktan kendisini kurtarmak isteyen kişi ne yapması lazım? Anabuyullahi Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen herkes, onlar için müjde var. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala Zümer 17'ye göre. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanlar kendilerini cennete kavuşturacak olan hedeflerden sapmasın diye Allah her devirde mürşitler tayin etmiş. Ve onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Evet. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit ilim, bilim ve imandır.
6: Yani bizi Allah'a yakınlaştıran, yani aracılık yapan kişiler.
7: Mürşit zaten irşattan geliyor köken olarak. Birini irşatta yol gösterici demektir. Ahir zaman olarak da benim mürşidim Peygamber Efendimiz'dir. Her devre bir mürşit gönderildiği zaman her devre bir peygamber gönderilmiştir aslında. Peygamber Efendimiz benim için en büyük irşat edici, yani yol göstericidir. Bu zamanda da benim tek yoluna hiçbir şekilde aklımda soru işareti kalmaksızın tabi olduğum tek kişi de Peygamber Efendimiz'dir. Ve Allah'a yönelmek için de, onun rızasını almak için de Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu sünnetleri yapman farzlara giden yoldan geçer diye düşünüyorum.
4: Aracı veyahut elçi veyahut peygamber tarzı ibareler olabilir. Aracıdan ziyade rehber ulaşan kişi diyebilirim.
5: Allah da bize yol göstermesi için, özellikle biz gibi gençlere yol göstermesi için böyle mürşitlere yani yolunda gitmemizi isterler. Çünkü doğru yol onların yoludur.
0: Sahibimiz her devreye bir mürşit gönderdiği zaman aslında her devrede bir peygamber göndermiştir dedi. Her devirde bir peygamber mürşit var mıdır? Hayır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nebidir, son peygamberdir. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَنِنُ مُجَالِكُمْ وَلَاكَنَ السَّلَيْهِ وَخَاتَمِ النَّبِي. Ama nebiler olmadığı dönemlerdeki Allah Kur'an-ı Kerim'de Maide 19'da nebiler arasında fetret dönemi var buyuruyor. İşte bu nebilerin fetret döneminde Allah Teala ardı arkası kesilmeksizin kavim resullerinden bir tanesini devri imamı olarak seçiyor. Secde 24. Neye göre seçiyor? Al-İmran 179'a ayet-i kerimeye göre seçiyor. Kavim resmini arasından seçtiği birisi, o vekaleten devri imamıdır secde 24'e göre ve o peygamberin vazifesini, makamını vekaleten derifte ediyor, yerine getiriyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman peygamber resuller var, nebi resuller ve peygamber olmayan resuller, veli resuller var. Peygamber resuller arasında fetret dönemi var. Maide 19'a göre, ama veli resul arasında fetret dönemi yok. Müminin 44'e göre. Peygamberlik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devrinde bitmiştir. Risalet ise kıyamete kadar devam edecektir. Peygamber resullerle evliya resuller birbirinden 10 farklı özelliğe sahiptir. Evet, şu anda ekranda gördüğünüz gibi peygamber resuller şeriat kitabının sahibidirler. Veli resuller peygamberin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Şeriat kitabının sahibi değiller. Onlar veli resuldür. Peygamberler onlardan farklı bir yapıya sahiptir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. Ama her nebi asaleten devrin imamıdır. Her imam mutlaka Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul imam değildir. Her Resul peygamber de değildir. Her Resul velidir. Ama her veli Resul değildir. Böyle bir yarışık sistem içerisinde Allah Teala ayetlerle bize konuyu açıklamış oluyor. Öyleyse her devirde devrin imamı var. Peygamber ise asaleten devrin imamıdır. Peygamber olmayan bir veli Resul ise vekaleten devrin imamıdır. Serdeyi Müdür'de göre. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacak. İnsanların cennet saadetine ulaşmaları için Allah'la olan ilişkilerini hatırlatmak bizlere düşer mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyorum ve insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmaları için Allah'la ilişkilerini hatırlatmak, tebliğ yapmak bize düşer mi? Evet. Herkese Allah-u Teala tebliği yapmasını emir buyuruyor, farz. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Kendinizi ve evladınızı aklı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyunuz. İşte kişi evladına tebliğ yaptığı zaman kendisini korumuş oluyor. Evladı da nasihate uyduğu zaman o da kendisini korumuş oluyor. Fakat 256'da her devirde mutlaka öğrenenler var ve öğretenler var. Hatırlatmak bizlere düşer mi? Sualin cevabı kesinlikle evet. Daha ötesinde sizlerin birinci vazifesidir. Göreviniz öğretmeye çalışmaktır. Teklifte bulunmaktır. Ama onlara zorla öğretmek sizin göreviniz değildir. Onlar öğrendikleri ilimle itibariyle buna değer vermeyebilirler. Bunu kendileri için gerekli görmeyebilirler. Kendi cehennemlerini kendileri hazırlayabilirler. Bu onların problemi ama biz onların da kurtuluşu için bunu mutlaka söylemek, bir zemin aramak mecburiyetindeyiz. Tebliğ hepimizin işi ve mutlaka tebliği gerçekleştirmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
9: Allah-u Teala dünya hayatını mutlu geçirmemiz ve ahirette de en üst kat cennete gidebilmemiz için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
5: Huzur. Huzur sağlar. Çünkü insan zikir ettiği zaman mesela ben kötü rüyalar gördüğüm zaman genellikle Yasin okurum ve içimdeki şeyler gider ya, içime su serpilir resmen. Uyuduğum zaman Ayet-el Kürsi'yle uyuduğum zaman kendimi korunmuş gibi hissederim.
7: Birincisi teslimiyet sağlıyor. Kalbin teslim oluyor. Eğer gerçekten hoşuyla yaptıysan yüreğin de ferahlıyor. Dünyevi ve uhrevi bütün şeyi yollara açıyor. Bir kez sen psikolojik olarak ruhun teslim oluyor, sükunete varıyorsun. Sükunete vardığın zaman aldığın kararları da sükunet halinde verdiğin için hata yapman minimuma iniyor.
3: Allah Allah diye Allah'ı zikretmek çok faydasını sağlar. Yani Allah'ın vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'den, Elif B'den başlayaraktan cennetin yolunu bulabiliriz.
4: Ya zikir yapmak insana yaşamına bir çeki düzen verme, adaletli davranma, var olan haksızlığa, zulme, sessiz kalmama, Allah'ı zikretmek de bunları beraberinde adaleti getirmedi. Yani insan olur, eğer zulüm görülürse bir yerde buna ses etmek de Allah'ı zikretmektir. Var olan bir zulme sessiz kalınmamak bile zikirdir.
0: Misafirimiz Allah'ı zikretmek beraberinde adaleti getirmeli. Eğer bir yerde zulüm götürülüyorsa buna ses etmek de zikretmek demektir. Allah'ı zikreden herkes aynı zamanda adaletin temsilcisi midir? Elbette. Allah-u Teala Arap 181'de وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّتٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki onlar hakka ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Alimen 104'te maruf emreden mükerden neyden bir topluluk olun insanları hayra çağırır. Allah-u Teala adaleti Allah'a inancın paralelinde bir müessese olarak

0: kavimlerdeki Resuller ve Mürşitler ve bu toplumunu, bugünkü toplumunu içeriyorlar ve hadis-i şerifte ümmetin içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanlara hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Evet, bu imam yani her devirde ümmetin içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Size bir sualim vardı inşallah. Sahabeden sadece 10 kişinin cennetle mücadele doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyorum. Sahabeden bile sadece 10 kişinin cennetle müjdelendiği doğru mudur? Sevgili kardeşlerim, sahabe dediğimiz Resulullah'a ihsanla tabi olanların hepsi cennette müjdelenmiş. Ama belki Resulullah bu müjdeyi verdiği zaman zaten 10 kişi ona tabi olmuştu. Öyle olabilir. Ama Araf 157'ye baktığımız zaman Araf 157'de Allah Teala açıkça Resulullah'a ihsanla tabi olanların hepsinin felaha erdiği, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erdiğini Allah Teala bize müjdeliyor. Sahabenin sadece 10 kişinin cennete girmesi, ötekilerin girmemesi bugünlere kadar ulaşabilmiş halkın kulağından çınlayan bir masal. Kur'an rahatelisiyle, hakikatiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Şu Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o mümin nevi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erendiler. Demek ki sadece sahabeden 10 kişi cennet müjdelenmemiş, bütün sahabe felaha ermiş. Hepsinin gideceği yer kesin cennet. Öyleyse Allah Resulü 10 kişi kendisine tabi olduğu zaman cennet müjdesi almışlarsa bu olabilir. Allah Resulü buyuruyor ki isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulullah? Diretenler cennete gidiyor. Kimdir diretenler deyince beni istemeyenler buyuruyor. Kim bana itaat ederse cenneti istemiştir. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir. Yani cenneti istememiştir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ve Selam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena.

0: namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Dünyevi lezzetler, kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah-u Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, alemler nasıl yaratılmıştır? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de alemlerin nasıl yaratıldığına dair bilgi var mıdır? Evet. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah yaratmayı diledi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde وَاَلَمْ يَرَنْ لَز۪ينِ كَفَرُوا اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bitişikti? فَفَتَقْنَهُنَّ Ve biz onların arasını ayırdık. Ve cealna minel mai kulli şeyin hay ve her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse hiçbir şey yoktu. Allah vardı. Ve Allah Teala yaratmayı diliyor. Her şeyi çift olarak yaratıyor Allah Teala. Bu yaratmada o bir tek noktayı patlatan Allah Teala 6 zaman parçasında 6 yevimde 3 asıl ve 3 de onların zıttı olmak üzere 6 tane alem yarattı. Zariyat 49 ve min kulli şeyin hadaknahum zevceyni leallekum tezekkerun. Her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık ki umulur ki tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala vardı, başka bir şey yoktu ve Allah gökleri ve yerleri 3 asıl ve 3 de karşılamak üzere 6 alemden oluşturarak yarattı. Hadid 4 Huvellezi halaka semavate vel ardı fisitte eyyam. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Summa istavi ilel arş, sonra arşa istiva etti. Ya'lemu ma yulcu fil ardı ve ma yukhrucu minha ve ma yunzilu mines semai ve ma yurcu fiha. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَس۪يرٌ. Allah yaptıklarınızı görendir. İşte Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesi bu hakikati bize söylüyor. Kur'an-ı Kerim 7 alemden bahsediyor. 7. alem yokluktur. Yokluk yaratılmamıştır. Yokluk zaten mevcut olmayan demektir. Allah-u Teala elektronlarda vücuda getirdiği temel değişikliklerle alemleri birbirinden kesin şekilde ayırmıştır. Evvela Allah-u Teala enerjiyi yarattı. Günümüz nükleer fizik ve nükleer kimyada nötrino adıyla anılan enerjiyi de çift yarattı. Sağ spinli bir nötrino, sol spinli bir nötrino, sağ spinli bir karşıt nötrino, sol spinli bir karşıt nötrino, sağ spinli bir antinötrino, sol spinli bir antinötrino, sağ spinli bir karşıt antinötrino, sol spinli bir karşıt antinötrino olmak üzere zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi ve karşıt gayb aleminin elektron karşıt elektron, pozitron ve karşıt pozitronlarını vücuda getiriyor. Böylece 3 asıl ve 3 de karşıt olmak üzere 6 alem, 7.si de yaratılmayan alem yokluk. Allah Teala zatıyla yoklukta ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmış durumda. İkinci sual, alemlerin yaratılma sürecinde insanlar ne zaman ortaya çıkmıştır? Alemlerle beraber, kainatın yaratılmasıyla beraber canların da yaratılması bir bölüm içerir. Allah-u Teala Enbiya 30'da biz hayatı sudan başlattık buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْنْ حَيْ. Bu muhteva Allah-u Teala'nın dilediği türleri var etmesi, dilediği türleri yok etmesiyle hayat dizaynı devam ediyor. Suda başlayan tek hücreli bir amip, çeşitli hücrelerin bir araya gelmesiyle sudaki geniş çeşitli canlı türleri, bunların karada devamı, en sonunda maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri söz konusu. Allah Teala bu konuyu Nur Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde şöyle dile getiriyor. Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı ise dört ayağı üzerinde yürür. Yani sürüngenler, iki ayaklar ve dört ayaklar olmak üzere hayvan türlerini vücuda getirir. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah Teala her şeye kadirdir. Bitkiler, atmosfer, yeryüzü, hayat olan olmayan gezegenler hep insan için yaratılmıştır. Ama insanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kılmıştır. Örneğin bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasında oksijen, karbondioksit döngüsü içerisinde birbirine ihtiyaçlıdırlar. Bitkilerin ürettiği artık madde oksijen, hayvanların ve insanların ürettiği artık madde karbondioksit. Karbondioksit bitkilerin hayati maddesini oluşturuyor. Oksijen de insan ve hayvanların hayati maddesini oluşturuyor. Allah Teala her şeyi birbirine ihtiyaç içerisinde yaratmış. Üçüncü, Enbiya Suresi'nin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللّٰهَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, seni alemlere rahmet olarak gönderdik. İnsanın dışında bütün kainat insan için yaratılmış ama insan Allah içindir. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا, göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi insanın emrine musahar kıldık. Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki Ali İmran 33'te İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin. Muhakkak ki Allah Hazreti Adem'i yarattı, Hazreti Nuh'u yarattı, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Bunlar hepsi nebileri oluşturuyor. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve İmran ailesi alemlerin üstüne seçti buyuruyor. Öyleyse bütün alemler insanlar için ama insan Allah içindir. Üçüncü sual, kıyametin kopması bütün alemlerin yok olacağı manasına mı gelir? Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde Kullu men aleyha fan ve yapka ve şey rabbike zül celali vel ikram. Her şey fanidir. Sadece Rabbinin zatı baki kalacaktır. Bir gün bütün bu alemler kıyamette birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacaktır. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacaktır. Ne zaman ki Allah'ın bütün bu gezegenleri, bütün bu yıldızları, kainatın şeklini hiçbir zaman bozmayacak kuvvette aynı hızda büyütmesini temin eden kinetik enerji sona ererse, o zaman kainatın büyümesi duracak ve zaman da duracak. İşte bu kıyametin kopması anıdır. Allah Teala Hud suresinin 107-108. ayet-i kerimelerinde cennet ve cehennem hayatının da bir gün sona erdiğinden bahsediyor. Halidine fiyâ mâ dâmeti semâvâti vel ard illâ men şâ'a rabbuk ene rabbeke fealini mâ yuridî. Gökler, cennetin ve cehennemin gökleri bir yere çatladığı zaman. Öyleyse cennet hayatı, cehennem hayatı, dünya hayatı ile mukayese edildiği zaman bir sonsuzluğu ifade ediyor. Ama Allah'ın dışında her şey yaratılmış olması hasebiyle bir başı var, bir sonu var. Cennet de mahluktur, cehennem de mahluktur. Bir başı var, bir sonu var. Başı ve sonu olmayan sadece Allah'ın zatı. Ne kadar geriye giderseniz gidin hep Allah vardır. Ne kadar geçmişe giderseniz gidin yine hep Allah var olacaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bütün alemleri insanlar için yaratmış ve emrine amade kılmış. İnsanlardan isteği ise Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmaları. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Onun söylediklerini yapmak, yasakladıklarından kaçmak.
3: Allah için ibadet anlıyorum.
4: Dua Allah rızası için her şey, yani cömertlik, yani hayrı hayret, hacaya gitmek şeyi ise Rabbim inşallah, Rabbim inşallah biz Rabbe ulaşıyor.
5: Hastalığa yakalanmadan önce namaz kılıyordum. Allah'ım kabul etsin. Sonra bu hastalıktan sonra namazı da unutturdu. Yani çok sıkıntılı bir dönem oldu benim için. Hani şimdi onunla mücadele ediyorum. Bu hastalık dediğim yani Allah'tan geldi. Hani isyan etmiyorum. Diyorum ki Allah'ım varsa daha üstüme yükle. Yani razıyım, senden gelecek olan her şeye razıyım diyorum.
1: Peki yaşarken, bu dünyadayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: İstersen ulaşırsın.
3: İsteklerimizle ulaşabiliriz. Dua ederek, zikrederek, onun dediği ibadet de yaparak öyle ulaşabiliriz. Başka ulaşamayız. Vefat ettiğimiz zaman ulaşırız. Onun ümmeti kulu, yani iyiysek ulaşırız. İyi değilsek ulaşamayız.
1: Allah-u Teala'ya ulaşabilmemiz için bunu istememiz gerekiyor Allah'tan. Hacı Bayram gibi, Mevlana gibi Allah dostu olmayı. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: İstiyorum. Neden istiyorum?
5: Benim de dualarımı kabul etsin. Şu hastalıktan kurtuluyum. Tek derdim bu yani.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a dua ederek, zikrederek ulaşırız. Vefat ettiğimiz zaman ulaşırız. Onda da iyiysek ulaşırız. İyi değilsek ulaşamayız. Ölüp de Allah'a ulaşamayan bir insan var mıdır? Hayır. Ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a otomatik olarak geri döner. Ama marifet, ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması değildir. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mutu kablete mutu, ölmeden evvel ölünüz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'a gördükleri an ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anlayacaklardır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلِكُ الْمَتُ الَّذ۪ينَ وُكُولَ بِيكُمْ سُمَّا اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mükafaa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. Ama Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesi وَاِنِي بِلَا رَبِّكُمْ مَاسْتِمُوا لَهُمْ مُقَبْلِيَتِكُمْ مِنْ عَذَابِ سُمَا لَا تُمْسَرُونَ. Zümer 54. O halde Allah'a yönelin, ona teslim olun, kabir azabı gelmeden evvel. Yoksa yardım olunmazsınız. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala Rad 21'de bizlere açıklıyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a vasıl ederler. Ruhun Allah'a vasıl olabilmesi kişinin kendi serbest iradesiyle Allah'a mülaki olmayı dilemesi gerekir. Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Dünya hayatını yaşarken mutlaka Rablerine mülaki olacaklarını, ölümle birlikte bir kere daha ruhun Allah'a döneceğini yakin olarak inanan, yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Tebliğe muhatap olup da Yunus 7-8'e göre kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dünya hayatından razı ise, o zaman o kişinin kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Mülk suresinin 2. ayet-i kerimesinde Tebarekellezi biyedil mülke ve ala kulli şeyin kadir Ellezi halakal mevte vel hayate liyebiliyokum eyyukum ahsenu amela. Allah Teala ölümü de yarattı, diriliği de yarattı. Hanginizin ahsen amel işleyeceğini tespit etmek üzere. Mü'minin suresinin 49. ayet-i kerimesi ölümle ruhun Allah'a ulaşması durumunda kişi diyor ki Mü'minin 99. Feize ahadekumul mevtü birinize ölüm geldiği zaman قَالُوا رَبِّ اِرْجِعُونَ beni tekrar dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih ameli işleyeyim diye. Hatta اِذَا جَاكَ رَحَدُهُ مَكْتُ ölüm geldiği zaman beni dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih ameli nefs eskisini işlerim. Artık bu onun kendisinin lisanıyla öyle bir söz. Boş bir kelimedir. Bahsedilecek güne kadar onların arkasında berzah alemi vardır. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i alemlere rahmet olarak göndermiş ve bu rahmetten faydalanmamız için onun varisi olan mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit ilim, irfan sahibi bir insandır yani. Mürşit yani hakiki ilimdir.
3: Mürşit demek ilim demek benim için yani başka bir şey değil yani ilim öğretmek, bilmek, irfan demek yani onlar öğretmek demek.
2: Onlar Allah dostları, Allah'a ulaştırırlar. En güzel şeyleri biz onlardan öğrenmedik mi?
4: Allah bizim onları yanatacağız Rabbim ilahim. Allah'ın dostları, Allah dostları.
1: Peki bu zamanda da Allah dostları var mıdır sizce?
5: Olmaz olur mu? Yani hocalarımız var, Diyanet'teki hocalarımız var, bizden bilgililer, bizden ilim irfan sahibi kişiler.
3: Ya vardır illaki ama biz yani biz yakınımızdadır, uzağımızdadır. Bilemiyoruz ki nerede olduğunu yani bilsek.
4: Belki var, biz bilmiyoruz. Belki var.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
2: Hiç benim kimsem yoktu. Bir sürü dostum oldu, bir sürü insan şeyim oldu. O Allah dostları çok muhterem bir insanlar.
4: Rabbim neye nesil ederse ulaşırım, beraber şeydir. Rabbim nesil istese başka bir şey yok.
3: Vallahi araştırarak buluruz herhalde. Sizler gibi, sizin gibi yani siz biliyorsunuzdur nerede olduğunu, nerede yaptığını, nerede ettiğini.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı istiyor. Hacet namazı kılarak Allah-u Teala'dan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
5: Evet, olabilir yani. Dediğiniz gibi hacet namazı dediğiniz gibi kılınabilir.
4: İnşallah. O kadar dua ediyorum ki. O kadar dua ediyorum ki Rabbim.
0: Misafirimiz mürşit. İlim irfan sahibi bir insandır. Mürşit hakiki ilimdir dedi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Her ne kadar insanlar hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyorlarsa da Allah-u Teala öyle söylemiyor. Hayatta en hakiki mürşit Allah'tır. Hayatta en hakiki mürşit Kur'an'dır diyor. Bu ilim dedikleri şeyi Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeymiş gibi ifade ediyorlar. Oysa ki ilimlerin hepsi topal ayaklarla yürüyor. Hiçbirisi pozitif ilim değil. Bugün kendilerini alim sayan insanlar Allah'ın ilminden haberdar değiller. Onları felaha götüren bir ilim sahibi olmamışlar. Öyleyse ilimsiz din kördür, dinsiz ilim topaldır. İşte pozitif bilim dalı diye zikrettikleri şey matematiğin dışındaki her şey fizik ötesini kapsamıyor. El-Cabir'in matematiğe negatif sayıları koymasıyla Kur'an gerçeğini yaşayan tek bilim dalı matematiktir. Câsiye 23'te hevasını ilah edinenleri görmedin mi? bir ilim üzere Allah onları deratta bırakmıştır. Kimdir hevasını ilah edinen? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan. Halbuki Maide 35'te ya yolle zina müttakullaha vabdehu ileyhi vesilete, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Üç yakin hali var. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. Ve ilim ve irfan. İrfan fizik ötesi muhtevayı da içine alıyor. Kimin kalp gözü, kalp kulağı açılmışsa o irfanın sahibidir. Ama Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde kalp gözü, kalp kulağı açık olmayan mürşidinden ilim alanlar, onlar ilme yakinin sahipleri. Fakat daimi zikirde olmamasına rağmen kalp gözü, kalp kulağı açılmışsa onlar da irfanın sahipleri. Ama kişi daimi zikre alışmışsa ona hikmetin sahipleri ve iradesini teslim edenler, onlar da hikmetin ötesine sahip olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zikir yaparak nefsimizi ıslah ettikçe alemlerin sırlarını öğrenme yetkisi vereceğini açıklıyor. Sizce zikri diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
2: Allah'a ulaşmak demek ya, zikir etmek. Ne demek? Allah'ı anmak demek. Ne güzel bir şey ya.
4: İnsan zikir yapsa, namaz kılsa hem huzur veriyor, hem mutluluk veriyor. Onlar da başka. Namazda, duada başka bir şey, güzel başka bir şey yok.
3: Ya daha da yakınlaştırmak ya Cenab-ı Allah. Zikir demek yok yani benim bildiğim. Bol bol zikretmek. Allah'ın isimlerini sanmak. Onlarla zikredersen ulaşırız.
5: Ama bir de şöyle bir şey var. Hani kendilerini hoca zannedip de hani çıkıyorlar, böyle bağırıyorlar, çağırıyorlar. O değil. Allah'a gönülden zikredeceksin. Aşkla, sevgiyle.
1: Peki zikrettikçe sizce mutlu olur muyuz?
4: Bana zikse ben çok mutlu oluyorum. Bilmiyorum milleti bilmiyorum. Ben çok mutlu oluyorum. Namaz kılıyorum çok mutlu oluyorum. Dua ediyorum çok mutlu oluyorum. Böyle yerlere hac bayram falan gelse çok mutlu oluyorum. Ben çok mutlu oluyorum.
3: Etmez olur mu? Çok mutlu eder zikretmek. Her zaman. İşin rast gider, güçün rast gider. İnsanlar diyorlar iyi olur yani bazı insanlarla yani.
1: Peki zikrettikçe insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur? Onlarla iyi anlaşır mıyız?
4: İnsan insana iyi karşılıyor. Rabbim ben herkesi seviyorum yani. İnsanlar, insan oralık herkesi seviyorum. Rabbim herkesi hidayet nasip etsin.
2: Allah'ı sevenleri çok seviyorum. Sevmeyenleri hiç sevmiyorum. Sevmediğim için de onlar da beni sevmiyor.
0: Misafirimiz Allah'ı sevenleri çok seviyorum. Sevmeyenleri ise hiç sevmiyorum. Sevmediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Allah'a muhabbet duymayan insanlara karşı nasıl bir tutum içinde olmalıyız? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. İşte başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafir, herkes hüsranda, sağır, dilsiz ve kör, küfürde, şirkte, delalette, şeytanın kulu dostu durumda vesaire. Bütün bu negatif koşullar söz konusu. İşte kişi şeytanın kulu ve dostuyken davete muhatap oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi kendisini tağuta kul olmaktan, tağut insan şeytanlara, cin şeytanı ve şeytan şeytanlara kul olmaktan kendisini kurtarıyor. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse kişi bu tağutlara buğz ediyor. Allah için buğz ediyor. Çünkü bu tağutlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Öbür taraftan Allah'ın dostları var. Kendisi Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olan, onları sevmek imanın esasını teşkil ediyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesine bu sebeple bana ulaşanın yoluna tabi ol. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını da sevmeyenlerdir. Zalime de mazluma da yardım etmek asıldır. Ama Allah ve Resulüne karşı o kişi bir zarar vermeye yönelmişse o zaman aynı şey söz konusu değil. Zalime, mazluma yardım edeceğiz. Fakat Allah ve Resulüne karşı o kişi bir zarar içindeyse ona kesinlikle farklı davranmak söz konusu. Hadis-i şerifte يَسُرُوا وَلَا تُعَسُرُوا بَشْرُوا وَلَا تَنُفِرُوا kolaylaştırmayınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Hadis-i şerifte de Emine Sultan-ı Peygamber'in zalime de mazluma da yardım ediniz buyuruyor. Yani kısacası bizim dışımızdaki herkesi sevmemiz asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cappar hocam. Bir sorum olacak inşallah. Berzah aleminde yaşayanlar dünyadaki yakınlarının nasıl olduklarından haberdar olurlar mı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok severim kalbimden inşallah Efendimizin nimetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar. Berzah aleminde yaşayanlar dünyadaki yakınlarının nasıl olduklarından haberdar olurlar mı? Evet, olurlar. İzin alabilenler bu dünyaya mutlaka gelirler ve yakınlarının hangi durumda olduğuna bakarlar. Kalp gözü açık olanlar da onları sık sık görürler. İki alem arasındaki bağları her zaman vardır. Bu dünyada yaşayanlar da bir gün mutlaka kıyametten evvel oraya gideceklerdir. Kara delikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Vakıa suresinin 75. ayet-i kerimesinde فَلَا اُقْسُمُ بِالْمَوَاقِعِ النُّجُمِ yıldızların mevkilerini yemin ederim. اِنَّهُ لَوْ قَاسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ اِنَّهُ لَقُرْعَانِ كَرِيمٍ فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ لَا يَمَسَّهُ اِلَى الْمُتَهَرِمِ Tay mekanla da gidiş söz konusu, rüyalarla da gidiş söz konusu. Ne demiştik? Kara delikler başka alemlere geçiş kapılar. Diyelim ki anneniz veya babanız veya dedeniz rahmetli olmuş ve gidiyorsunuz berzah alemine, kara delikten geçtiniz. Bu dünyada da gene bir koordinattasınız ama o alemi siz de görebilirsiniz. O alemi hissedebilirsiniz. Allah razı olsun. Programımıza sizden gelen suallerle devam ediyoruz inşallah. Sivas'tan bir kardeşim muhterem hocam, ailemizde tabi olan ve olmayan kişilerin davranışlarına nasıl bakmalı ve davranmalıyız? Ailemizde tabi olan ve olmayan kişilerin davranışlarına nasıl bakmalıyız ve davranmalıyız? Sevgili kardeşlerim, tabi olmayanlar nefslerin tesiri altında muhakkak ki negatif davranışlar sergileyeceklerdir. Biz onları hoş görmeliyiz. Kusurlarını değil, onların güzel taraflarını görmeliyiz. Tabi olanlar da onları sevmeliyiz. Onların mutluluğu istikametinde her gayreti göstermeliyiz. Tabi olanların da mutluluğu için çalışmalıyız. Tabi olmayanların mutluluğu için çalışmalıyız. Çünkü yaratılışta her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. Allah razı olsun. Tokat'tan bir izleyici muhterem hocam, Allah'a ulaşma dileğimiz serbest irade ile olduğuna göre burada ruhun, nefsin ve aklın fonksiyonu nedir, açıklayabilir misiniz? Allah'a ulaşma dileğimiz serbest iradeyle olduğuna göre, evet. Burada ruhun, nefsin ve aklın fonksiyonu. Sevgili kardeşlerim, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız? Yani hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah Teala ruhumuzdan misak almış, Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücuttan ahd almış, Allah'a teslim olacağına, nefsimizden yemin almış, Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudun kumandanı akıl, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor akıl. Kişi tebliğe muhatap olduğunda ya daveti kabul eder veya etmez. İradesiyle daveti kabul ederse o akleden birisidir. Daveti kabul etmediği takdirde akletmeyen, delaletteki durumuyla devam eden, delalette kalan birisi olarak söyleyebiliriz. İlk etapta ruh irade bu akıl üçlüsü mutlaka kişiyi Allah'a dost kılar. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse iradesini kullanmayan, akletmeyen, nefsine tabi olan birisi durumuna düşer. Nefsin manevi kalbinde afetler vardır. Ruhun kalbinde ise hasretler vardır. Hasretler Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklayıp fiilleri işlemeyen, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işlemeyen yapıdadır. Çankırı'dan bir kardeş muhterem hocam, gizli şirk ne demektir? İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan gizli şirkten kurtulmuş mudur? Açıklar mısınız? Hayır. Gizli şirk, kişinin nefsinde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ben artık eskiden olduğu gibi ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleri yontuklarını tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. İşte nefsin 19 afeti, Kur'an'daki adı heva. Her olayda hevasını ilah ediniyor. Nefsin bir afetini Allah'ın yerine koyuyor ve ona tapıyor. İşte bu hevasını ilah edinen insanlar, onlar gizli şirk içinde. Gizli şirkten kurtulabilmek için mutlaka ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir kalpten. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar gizli şirkten kendilerini kurtaranlardır. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hacet namazını ilk kıldığı an mürşidini görebilir mi? Kalpten ulaşmayı dileyen huşu sahibi herkese Allah Teala hacet namazı ve mürşidini göstereceğini beyan ediyor. Zamanı Allah tayin eder. İlk kerede de gösterebilir. Üçüncüsünde de gösterebilir. Yedincisine göre. Tamamen o Allah'ın iktidarındadır. Allah keyfi mayaşadır. Her şeye kadirdir. Ama huşu sahibi ise Allah mutlaka gösterir. İstanbul'dan bir izleyicimiz muhterem hocam, Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler kimlerdir, açıklar mısınız? Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler ruhlarını Allah'a vasıl edenlerdir. Ermiş evliya olanlardır. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde bir sürü hoca, mürşit var. Bunlardan herhangi birinin sohbetlerine gitmek de, gitmek ya da elini öpmek bizi Allah'a ulaştırır mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Mürşidin tayini Allah'a aittir. En üst seviyedeki mürşid her zaman devrin imamıdır. Allah'ın tasarrufundadır. Allah ona öğretir. O da Allah'ın emriyle bizlere öğretir. İkinci etapta her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan Allah'ın veli resulleri var. Onlar da mürşittirler. Devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Veli resulleri ise irade rafinde Allah'tan aldığı emirleri %100 yerine getirirler. Onun için resule itaat Allah'a itaattir. Bu resul devrin imamı olabilir. Bu resul diğer kavim resulleri olabilir. Ama Allah resullerine insanlar itaat etsin diye gönderiyor. İşte Nisa 64 وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُطَعَ بِزْنِلَهِ Biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Nisa 80'de resule itaat Allah'a itaattir. Öyleyse resule itaat Allah'a itaatse, Allah resulleri insanlar itaat etsin diye gönderiyorsa, itaat edenler kimlerdir? İtaat edenler resulün davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, İtaat edenler 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar. Onlar Allah ve Resulüne itaat ederler. Ama günümüzde emaniyeden beslenen el yazması kitaplardan ilim edilmiş insan mürşit değildir ama bidatlerle din öğretiyorsa onun elini öpmek, ona uymak doğru değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâine uyan beni tekzip etmiştir. Beni tasdik eden kişinin kendisine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanı inkar etmesi lazım. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi, mutluluğu bu yanlış adresi aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyaya kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Hadisine uyumlu Kur'an ayetlerini açıklar mısınız? Evet. Rad 27, Ankebut 5 ve Şura 13. Şimdi o ayetleri tek tek bakalım. Evet. Bunları söylemişti. Bir de Hud 29'da var. Şimdi kul innallahi dülümen yaşa. Başlangıçta herkes delalette. Delalette kalmak isteyenleri Allah Teala delalette bırakır. Onlar ilgilenmiyor. Ve yehdi ileyhi men enab. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a yönelirse, ulaşmayı dilerse Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah istiyor. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı, yani onun ruhunu kendisine ulaştırmayı diler. Allah'ın dilemesinin önünde bir engel olmadığı için bu Allah'tan verilen bir garantidir. Şura 13. Allah'u yeşte bi ileyme yaşav ve yeht ileyme yünüp. O delalete olanlardan seçtiklerinden kim? Burada delalette olanlar söylüyor. Burada ise seçtiklerinden kim Allah'a yönelip ulaşmayı dilerse Allah onların kendisine ulaştırıyor. Başlangıçta herkes delalette ama delalette olanlardan bir kısmını Allah seçiyor, bir kısmını seçmiyor. İşte o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırıyor. Ankebut 5. Men kâne yercü lika Allahi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağı için Allah Teala burada bir garanti veriyor. Hud 29. Kim Rabbine mülaki olmayı dilerse mutlaka Allah onun kendisine ulaştırıyor. Ve hadis-i şerifte bu. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Ama kim de kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Şimdi ve kerihikumul küfre vel fesuka vel isyan. Evet. Yani Allah tarafından küfrü, fıskı ve isyanı verikliyor. Ulaşmayı dilemeyenler onlar kafirlerdir. Mürşitlerine tabi olmayanlar onlar fasıklardır. Vesaire inşallah. Antalya'da mı kardeşim muhterem hocam? Kur'an hedefi hidayet, hidayetin hedefi mutluluktur. Muhterem Efendimiz'den bu hakikati öğrendik. Bu noktadan hareketle Kur'an'da açıklanan bütün ayetler hidayetin detayları mıdır? Açıklayabilmişsiniz. Evet ama diğerlerini de ihtiva ediyor. İnsan merdiveni 28 basamak bir dizaynda gerçekleşiyor. Şimdi o İslam merdivenine baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin ilk 21 basamağı ruhun teslimini ifade ediyor. Ruhun hidayeti. 25. basamakta fizik ucu hidayeti. 27. basamakta nefsin hidayeti. 28. basamağın 4. kademesinde iradenin hidayeti. İradesini Allah'a teslim edenler. Ondan sonra
şehitler var, Allah'ın zatını görenler, kavim resulleri ve devrin imamları var. Bu bir bütünü. Ama Kur'an'ın hedefi hidayet, yani ruhun hidayeti, fizik vücut hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. İradenin Allah'a teslimi. Ondan sonra nedir? Ondan sonra Kur'an-ı Kerim hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluk.

Nedir açıklar mısınız? Elbette. Mesela iblis Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. Tard olmuştur. Sebep ne? Allah'ın emrine isyan ettiği için. Ama Allah'ın rahmetinin kişiye kime gelir? Alimran 132'de Atiullah ve atir Resulü leallekum turhamun. Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ki böylece rahmete kavuşursunuz. Kardeşimiz diyor, Allah'ın rahmetinin kişiye tecelli etmesiyle Allah ve Resulü'ne itaat arasında ilişki var mıdır? Var tabii. Allah ve Resulü'ne itaat edenlere Allah'ın rahmeti ulaşır. İnşallah. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah için hizmet yapılırken evlerde aynı hizmeti dergahta da yapıyoruz. Derecat, feyiz ve mükafat bakımından ikisinin arasında farklılık olur mu? Açıklar mısınız? Evet.

0: Evde yaptığınız hizmetle dergâhta yaptığınız hizmet feyz açısından daima dergâh hayatını tercih etmemiz lazım. Dergâh hayatı mürşidi temsil ediyor. Mürşidi yaptığımız bir durum ile kendi başımıza yaptığımız bir durum birbirinden farklı tabii. Buna misal şöyle verebiliriz. Tabii öyle değil ama bunu o şekilde açıklayabiliriz. Kendi kendine yaptığın tövbede 1'e 10 kazanıyorsun ama mürşidle yaptığın tövbede 1'e 700, 7 nimet alıyorsun. Buradaki farklılıktan da dergâh hayatının daha feyizli olduğu ortaya çıkıyor. Her zaman toplumsal iş bireysel işten daha verimlidir, daha Allah katında makbuldür. Onun için dinimiz cemaat dinidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hep ben sana ibadet ediyorum diye bir şey yok. Biz ibadet ederiz ve biz sana kul oluruz. O halde mutlak surette bir ve beraber olmayı gerektiriyor dini yaşamak için. Derecat açısından örneğin beraber namaz kılıyorsak 27 kat tek başına kılınan namazdan daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Feyz ancak dergâhta mürşidin sohbetiyle elde edilir. Mükafat, liyakat ve mükafat kanununa tabi. İştiyak, liyakat, mükafat, gayret, himmet, nusret. Biz gayret ediyoruz. Mürşidimizin himmeti devreye giriyor. Allah'ın yardımı, o Allah'ın yardımıyla da Allah yolunda hizmete gidiyoruz. Ve hizmetimiz liyakatımızı oluşturuyor. Allah'ın yardımıyla iştiyakımız artıyor ve iştiyakımız da hizmeti üst seviyede götürüyoruz, liyakatımız artıyor ve bunun neticesi olan mükafata ulaşıyoruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacak da arz ediyorum inşallah. Allah'ın varlığına inanan bir insan hakiki imana nasıl sahip olabilir? Bunu bize açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Allah hepimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Allah'ın varlığına inanan bir insan diyor kardeşimiz. Hakiki imana nasıl kavuşabilir? Evet,

0: verso ediyor. Allah'ın 99 esması var en başında. Hak. Ne büyük kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel'aş suresini okumlarmış. Bu neden? Çünkü meknundur. Bu surede esrar-ı felah. Kurtuluşun bütün sırları bu surede gizli. En başında imani hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Öyleyse hakiki iman Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Diğeri de mesela İslam'ın 5 şartını yerine getirenler, onlar taklidi imanın sahipleridir. Hakiki imanın sahipleri değil. Babadan dededen gördüklerini ancak öyle görmüşler, öyle yapıyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in hükmü lika Allah, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemek, o Kur'an'ın giriş kapısıdır. Cennetin de anahtarıdır. Öyleyse kavuşmak için mutlaka mürşidin devrede olması lazım. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil, yani kamil mürşid olmadan yeni safhanın yedisinin de olamayacağını buyuruyor. Bir kişi tek başına Kur'an-ı Kerim okuyamaz mı? Kur'an-ı Kerim okur. Anladıkları var, anlamadıkları var. Ama cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Öyleyse her halükarda ehli zikre sormak, mürşide sormak durumundayız. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Sigara içen bir kişi 18 saat zikir yaparsa fizik vücudunu teslim edebilir mi? Kur'an-ı Kerim'de sigaranın yasak olduğuna dair bir işaret yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir hadisi var. Kendisi için faydalı bir işi yapan veya zararlı bir işi bırakan Allah katında sevap işler. Bilimsel olarak da Kur'an-ı Kerim, sigara sağlığa zararlı. İşte İncil'deki bir ayet-i kerimede fizik vücut tesliminde bedeninizde Allah'ı yüceltin. Bu Allah'ı temsil eden ruhun mekanıdır. Öyle olunca zararlı olan nesnelerin tümünü bırakmak asıldır. 18 saat zikre ulaşan bir kişi muhtemeldir ki Allah-u Teala ona sigara içmeyi kerih gösterir. O kişi sigarayı bırakır. Böylece fizik vücut teslim eder. Çünkü fizik vücut teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan işlememek. Kendisi için zararlı mı? Bilimsel olarak ispat edilmiş zararlı. Zararlı olan bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işler ve sen bunu gerektiriyor inşallah. Ama Allah her şeye kadirdir. Kabul eden Allah'tır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeş Muhterem Hocam, benden ileride olan tasavvuf kardeşlerimizi gördüğüm zaman çok imreniyorum. Ben de öyle olmak istiyorum. Ayet ezberlemek istiyorum ve gece ibadetlerini yapmak istiyorum. Ama başarılı olamıyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Efendimiz buyuruyor ki her zaman çalışkanları kendinize örnek alın. Herkesi mukayese etmek durumunda değilsiniz. En yakınınızda öğrendiğin bir kişi, imrendiğin bir kişi varsa onun gibi olmaya çalış. Ve onunla beraber ol inşallah. Onu kendine örnek al. Allah razı olsun. Yaptığın takdirde Allah Teala'nın da yardımı sana gelecektir. Bir de tabii ayet ezberlemek istiyorsan bu başkalarına ayet öğretmeni gerektiriyor. O zaman hizmetlere kalktıracaksın. Gece ibadetleri yapmak salihlerin adeti, o zaman irşat makamıyla yakın olman gerekiyor vesaire. Bunları yaparsan Allah'ın yardımıyla inşallah olur. Azerbaycan'da Mikaş Muhterem Hocam, Mumin 40 ayetine göre nefs eskesi yapan kişi cennete giriyor. Neden sahabeler cennete girmek için 7 sefa 4 teslimin hepsini yapmakla sorumlu olmuşlar? Açıklar mısınız? Nefs eskesi yapan kişi cennete giriyor önünde. O ikinci kat cennet. Tam tersi onun öncesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete giriyor. İşte Mumin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Tamamen sahulet mevazinehu feulâkim müflühûn. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse ona ferahlendirir. Şimdi kimin hasenat tartıları ağır geliyor? Kimin hasenat tartıları hafif geliyor? Mumin 103. Hasenat tartıları hafif gelenler, onlar hüsranda olanlardır. Men khafet mevazinehu feulâke lezîne khâsûl enfisem fî cehenneme hâlidîn. Öyleyse hüsranda olanlar, hasenat tartıları hafif gelenler, gidecekleri cehennem. Hasenat tartıları ağır gelenler, gidecekleri cennet. Şimdi amel ne olursa olsun, ameli boşa gidenler, onlar hüsrandadır. Zümer 65. لَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana ve senden önceklere vahyettik. لَنْ اَشْرَكْتَ. Eğer şirk koşarsan, amelin boşa gider ve hüsrana düşen olursun. Kimdir şirk koşan? Rum 31. مُنِوِنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَاَقِمُ السَّلَى وَلَا تَكُنُ مِنْ مُشْرِكِينَ. Öyleyse kimdir müşrikten olmayan, la tekun müşrikin, müşriklerden olmayan, Allah'a yönelen, ulaşmayı dileyen, takva sahibi olan. Takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet. Bakara 223. Ayetleri birbirine bağladığın zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Onlar hüsrandadır, gidecekler. Cennet, cehennem. Hiçbir ameli yoksa nika Allah'ı dileyen, Allah onların günahlarını örtüyor ve gidecekleri yer cennet. Öyleyse cennetin anahtarı, cehennemin kilidi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü kişinin durumu ne olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilediği an ameller boşa gitmiyor. Allah onun günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman ameller boşa gidiyor ve kazandığı negatif dereceler sebebiyle gideceği yer cehennem. Oysa belirleyici unsur 7 sabah değil. Allah'a ulaşmayı dileyen mesela. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler, Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler. Yani belirleyici unsur Allah'a ulaşmayı dilemek. Diledikleri takdirde Allah onların bütün günahlarını örtüyor. Ameller ağır geliyor. Ve bunun gibi Allah'a ulaşmayı diliyor. Nem 89. Kim hasenat kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Yani ulaşmayı dileyenlere cennet müjdesini veriyor. Ama kim seyahatle gelirse, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla geldiyse, işte o zaman onlar için yüzüstü ateşe atılmak vardır. Yani dilemeyenlerin mutlaka gideceği yer cehennem, dileyenlerin de gideceği yer cennet. Belirleyici unsur Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememek. Neden sahabeler cennete girmek için 7 sabah 4 teslimin hepsini yapmakta sormuşlar? Hayır, 7 sabah 4 teslim yaşamak için cennet değil. Tek bir dilek cennete getiriyor. 7 sabah 4 teslim ahiret ve dünya saadetinin tamamını içeriyor. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, peygamberlerin ve salih nefsleri öldükleri zaman berzah alemine mi gidiyor? Herkesin nefsi berzah alemine gidiyor, kim olursa olsun. Kıyamete kadar orada bekliyorlar. Berzah alemi herkes için bir bekleme yeri. Efendimiz her zaman buyuruyor, zaman bir bumerang gibidir. Atıldığı zaman tekrar ait olduğu yere dönecektir. İşte herkes için olay budur. Doğumla başlayan zaman ölümle ait olduğu noktaya gelecek ve ondan sonra da devam edecektir inşallah. Ve herkes tekrar dirilecek, Allah'ın huzurunda hesap verecek. Yaptıkları amellerle ya cennet ya cehenneme gidecektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahu berekatuhu muhterem hocam. Başta Efendimiz olmak üzere hasretli ve hürmetli ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum. Mahluklar içinde insanların Allah katındaki yeri nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mahluklar içinde insanların Allah katındaki yeri nedir? Açıklar mısınız? Tabii bu suallerin hepsi cevabı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an ayetleriyle sonuca gitmek gerekiyor. İnsan Allah katında mahlukların en şeriflisi. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, kısacası yaratılan bütün mahlukattan üstün. İşte Allah Teala insanlar için diyor ki Bakara 29. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîan. Yeryüzünde neyi yarattıysam hepsini sizin için yarattım ey insanlar. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Acaba bütün kainat için kim için yaratılmış? Yine insan. Câsiye 13. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size müsahar kıldı. Öyleyse bütün kainat insan için yaratılmıştır. Hangi insan için? En üst seviyede Allah'a teslim olan insan için. İşte en üst seviyede Allah'a teslim olan insan, Allah'la diğer insanlar arasında bir köprü. Ey Ademoğlu, her şeyi senin için yarattım ama seni kendim için yarattım. Öyleyse her şey Ademoğlu için ama Ademoğlu Allah için. Olayları bu minval üzere gerçekleştirmek, düşünmek lazım. Allah Teala bizden serbest irade sahibi insanlardan 7 sabah 4 teslim yaşamasını istiyor. Çünkü 7 sabah 4 teslim teslimi külli ile Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. O zaman her şey onun için, onu Allah Teala iki cihan saadetine ulaştırıyor. Mesela İblis cinlerdendir. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Huzurundaki meleklere ve cinlere ona secde edin diyor. Melekler secde ediyorlar. İradeleri yok. Ama cinlerden iblis secde etmiyor. İradesi var. Niye secde etmedin? Ey iblis diyor Allah Teala, ben emri verdim. O diyor ki çamurdan, ben ateştenim. Ben ondan üstünüm. O zaman Allah onu huzurdan kovuyor. Arkasından melekler iddia ediyorlar. Biz seni tesbih takdis ediyoruz. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizden önde olabilir? Harut ve Marut isimli iki melek, Allah Teala ben ona nefs verdim. Nefsine galip gelirse sizden üstün. Bize de nefs ver. Ama nefs verdiği takdirde Harut ve Marut isimlerinin nefsine hakim olamadığını görüyoruz. İşte bütün bunları özetlediğimiz zaman mahluklar içerisinde insanlar Allah katında yeri en üst noktada. Hepsi Allah'a temsil ediyorlar. Ama Allah'a temsil etmeleri Allah'a teslim oldukları orandadır. Fakat teslimlerini yapmayanlar, onlar Allah katında mahlukatın en şerlisidirler. İnne şerrid devabi indallahi sümme bükme ellezine la yekulun. Allah'ın katında en şerli varlık sağır dişsiz ve kör olan insanlardır. Öyleyse Allah katında en iyisi de insandır. Allah katında en kötüsü de insandır. Kötü olan Allah'ın emrine isyan eden. İyi olan da bahsen sonra Allah'ın emrine itaat eden ve o itaatin gerektirdiği makamın sahibi olan kişidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sorular ve cevaplarından bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranılmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu, Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrillah şefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: İnancımız gereği kadere inandığımız için hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini inanıyoruz.
1: Bir insan hayrı isterse Allah hayrını verir, şerrini isterse şerrini verir.
2: Güzel şeyler Allah'tan geliyor ama şerler insandan geliyor tabii ki.
3: Fatiha maasselevan. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hayır ve şer kavramlarını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an hayrın bize derecat kazandıran her şey olduğunu görüyoruz. Şerrin de bize derecat kaybettiren her şey olduğunu görüyoruz. Ne olur derecat kaybetsek, kazansak? Allah Teala Mü'minin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazla ise felaha, cennete ulaşıyoruz. Ama Mü'minin 103'te ise kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazla ise o zaman da ebedi cehennemlik oluyoruz. Öyleyse hayır ve şer standardını Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde incelemek ve asli hakikate ulaşmak biz insanlar için çok çok önemli. Nisa 78'de Allah Teala muhatap olan Peygamber Efendimiz var ve ayet-i kerimede zikredilen münafıklar var. Münafıklar hoşlarına giden olayları hayır Allah'tan, kendilerini üzen olaylar şer Peygamber Efendimiz'den olduğunu ifade ediyorlar. Halbuki bütün peygamberler Allah'ın tasarrufunda. Allah Teala devrin imamlarının kesinlikle Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor ki Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamları için her şey hayırdır. Her şey Allah'tandır. Çünkü onlar iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Aynı zamanda akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar için sorumluluk söz konusu değil. Aynı şey veli resuller için söylenebilir mi? Kasas 68'de Allah Teala doğmadan seçilen veli resuller için Allah iradelerini teslim aldığı için onlar için de kesinlikle her şey hayırdır. İşte bir kere daha tasarrufla ilgili ayetlere bakacak olursak, Necm 3'te o hevasından konuşmaz. Onun söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiği vahidir. Necm suresinin 3. ayet-i kerimesi. Enfal suresinin 17. ayet-i kerimesinde bir yerden avuç kumu atıp düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın ama biz attık diyor Allah Teala. Halbuki herkes Peygamber Efendimiz'in attığını görüyor ama Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın daimi tecellisinde olduğu için olay bu şekilde ifade ediliyor. Arap 188 de ki ben kendim için ne menfaat eriştirmeye ne zararı önlemeye muktedirim. Ola ki Rabbim dilemiş olsa. Öyleyse ilahi iradeyle Peygamber Efendimiz hareket ediyor. Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde de biz insanlar serbest irade sahibi insanlar hayır ve şerle imtihan ediliyoruz. Ve özellikle Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah Teala senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe edip zikre başlamıyorlar. Şimdi bu muhtevaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde acaba ne diyebiliriz? Kur'an-ı Kerim'de hayır ve şer mefhumuyla Kur'an-ı Kerim'in bilmeyen insanlara göre hayır ve şer birbirinden tamamen ayrı manalar ifade ediyor. Allah'a göre hayır, derecat kazandığımız bütün olaylardır. Allah'a göre şer, derecat kaybettiğimiz bütün olaylardır. Ama insanların hoşlarına giden olayları hayır, hoşlarına gitmeyen olayları şer kabul ederler. Oysa ki olayın bizim hoşlanmamızla veya hoşlanmamamızla ilgisi yoktur. Bize derecat kazandırmasıyla veya kaybettirmesiyle ilgisi vardır. Allah-u Teala hayır bizdendir. Şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ayetler gayet açık. Evet. Allah Teala Araf 23'te Adem Aleyhisselam biz nefsimize zulmettik. Enfal 51'de bu ellerinize takdim ettiğiniz yaptıklarınız sebebiyledir. Allah kullarına zulmedici değildir. Hud 101'de aynı şekilde biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Öyleyse şerrin ayetlerde kesinlikle nefsimizden kaynaklandığını görüyoruz. Ama biz insanlar hayrı da şerri de Allah'a bağlamışız. Buna delil olarak da Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesini gösteriliyor. Sadece tasarruf altında olan insanlar için hayır da şer de Allah'tandır. İşte bir kere daha o slaytımızı gösterirsek, evet tasarrufta olan devrin imamları, ister vekaleten devrin imamı, ister asaleten devrin imamı, onlar için hayır da şer de Allah'tandır. Onlar masumdur, onlar yaptıklarından sorumlu değillerler. Allah-u Teala bize ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şey bize derecat kaybettirmez. İmanın 7 inanç şartından 6'sı olan hayır da şer de Allah'tandır sözü bir yanlış ifade olarak din tatbikatına girmiştir. Bütün insanlar hayır ve şer ile imtihan olurlar. Yani derecat kaybettikleri ve derecat kazandıkları olayları yaşarlar. Allah-u Teala bunu Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenleri ayırt etmek için yaptığını söylüyor. Evet. Hangi ayet-i kerimede bu geçiyor? Sebe 20-21. Sebe 21-20-21'de Allah-u Teala andolsun iblis insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ki o fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi şeytana tabi oldular. Ama bu olayın arkasında ne var? İblisin onlar üzerinde bir sultanlığı nüfuzu yoktu. Ahirette hayattayken ruhun Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Öyleyse şerle imtihan olduğumuz zaman kesinlikle iblis devrede. Senin Rabbin her şeye hepsedendir. İşte hayır ve şer bir bütün olarak ele aldığımızda her gün insanları hayır ve şer işlediklerini görürüz. Daimi zikir Allah-u Teala'nın farz bir emri olarak karşımıza çıkıyor. Zamanın bütünü içerisinde kişi zikir yapmadığı her saniyede derecat kaybeder. Hayırdan nasibini alamamış demektir. Kim de daimi zikre ulaşırsa hayatının her saniyesinde derecat kazanan bir insan olacaktır. İslam olmanın tanıtıcı vasfı hayırlarda yarışmaktır. Toplum değerleri Allah'ın istediği istikamete döndükçe insanlar hayırlarda yarışacak hale gelirler. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Erzurum İbni Hammak Hazretleri hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse her halükarda en güzeli daima derecat kazandırıcı hayırları işlemektir. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat namazı.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden sıkça tekrarlanan nikahlar nedir? Nikahlar, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de çok ciddi bir konu olarak ayetlerde ifade edilmektedir. Gök katlarında yükselecek olan, Allah'a ulaşacak olan ruhumuzdur. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Demek ki yaratılış gayemiz kul olmaktır. Ama bu yaratılış gayemizin yani hedefine ulaşmak, kul olmak duanın kabulüyle mümkündür ve ruhun Allah'a yükselmesiyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir duadır. Bu dileği, bu duayı kimin kalbinde Allah görürse, ondan sonrası tamamıyla Allah'a aittir. Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve o kişi ruhun Allah'a ulaşmasıyla yedi kanadındaki nefs sezgisi ve peşinden Allah'ın kulları arasına giriyor. Nitekim Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bir cuma hutbesinde Allah beni kulluğuna kabul etti buyuruyor sahabe, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Allah Resulü buyuruyor ki hayır, bu başka bir kulluk. Bu kul olmak yedi kademedeki nefs tezkesinin sonunda gerçekleşen Allah'ın kulları arasına girmek manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili bir ifade var. Hidayete ermek de zaten ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını içeriyor. Ölümü herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İsra 85'te yes'elunken ruhu, sana ruhtan soruyorlar. Kul er-ruhu min emri Rabbi. Ruh Rabbim'in emrindendir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ruh hakkında pek az bilgi verilmiştir ifadesini kullananlar bir büyük eksikliğin içindedirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en önemli safhası ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İslam olabilmenin vazgeçilmez şartıdır. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek kurtuluşun anahtarıdır. Ve kesinlikle insan olduğu için bir can simididir. İblis tabi hedefine ulaşmak için bütün insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Bunu ancak ne zaman başarabilir? Onları dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemekten men ettiği zaman. İşte böyle bir hurafeyi İblis uydurmuş. Ne demiş, ne diyor? Hürafe Allah'a ulaşılmaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hem Allah'ın ezelde bizden almış olduğu misak, ahd ve yemin ruhumuzun misaki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefsimizin yemini, yedi kademe tezkiye olmak. Şimdi sırasını değiştirebilirsek daha güzel olur bence. Evvela ruhun bizden ayrılabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Evvela ruhun talebi, arkasından rahat olmak, fizik ucunda Allah'a kul olmasıyla alakalı. Ama ruhun yükselebilmesi için de yeminin devrede olması lazım. Nefsimizin manevi kalbinde bu talebin gerçekleşmesi lazım. Yani şöyle bir sıralama daha uygun. Yemin, misak, ahd. Kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebi, peşinden yemin, misak, ruhumuzun bizden ayrılması, Allah'a ulaşması, arkasından bunun neticesi olan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam ruhun iki defa Allah'a dönüşünü anlayanlar ölümsüzlük sırrına ermişler. Bu da onun bir açıklaması. İkinci sual, Allah'a nasıl ulaşılır? Allah Teala diyor ki kim ameni olursa mutlaka Allah'a ulaşır. Ameni olmak, ameni olmaksa bir dileğin sahibi olmak. Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemektir. Yani öncelikle kalbimizden Allah'a ulaşmaya dair samimi sıcak bir dilek ulaştırılmalıdır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşmadan ulaşamaz. Öyleyse evvela nefsimizin manevi kalbindeki bu dilek, peşinden mürşidimize ulaşmak, ruhun gök katlarında yükselebilmesi bir kılavuza bağlı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırdığını garanti etmiştir. Kişi ne yaptı? Allah'a inandı. Arkasından dünya hayatında Allah'a ulaşmaya inandı. Arkadan farz olduğuna inandı. Allah Teala mutlaka o mürşidine ulaştıracaktır. Ondan sonra emanetini geri alacaktır. Bir hürafe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yok. Bunlar tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırı insanların uydurduğu bidatler. Üçüncü sual, Allah'a ulaşmanın ilk belirtileri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, ilim ibadetin imamıdır. Eğer olay buysa, nefsimizin manevi kalbinde bu talebe ait olan ayetlerin olması lazım. Bu bizde Allah-u Teala mürşid sevgisini ulaştırıyor ve mürşide tabi olmamız lazım. Arkasından da kul olmanın gerektirdiği vasıta emirleri yerine getirmek gerekiyor. Allah'a ulaşmanın ilk belirtisi bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Çünkü Allah Teala şeytanlarınızı kapatır ve yeni bir hüviyete kavuşursunuz. Her an mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluncaya kadar bu mutluluk devam eder. Nasıl olduğunu anlamak için bizim yayınladığımız kitaplardan bir tanesi Mutluluk Senin de Hakkın isimli kitaba bakın. Bu kitabı biz yazmadık, aramıza katılan kardeşlerimiz yazdılar. Eskiden hayatları neymiş, tasavvufa girdikten sonra ne olmuş? İbret de okumanızı tavsiye ediyoruz. Okuduğunuz zaman sualimizin cevaplarını da orada bulacaksınız. Belirtiler muhteşem bir mutluluğa işaret ediyor. Allah razı olsun. Öyleyse mutluluk, mürşid sevgisi artı ibadetler. Dünya saadetin yarısı ve üçüncü kat cennet. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala hepimize bir ruh vermiş ve bu ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını, böylece hidayete ermemizi ve Allah'ın ermiş helviyasından olmamızı istiyor. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İnsanın ruhunun kalbini dinlemesini anlıyorum. Çünkü ayet-i kerime ne diyor? Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Farkındalık, ben öyle diyorum. Farkındalık yeter bize.
3: Ona karşı sevgimizi, saygımızı, yani nasıl insanlar belli ediyorsak ona da olan görevlerimizi yerine getirmek.
4: Son dua Allah'a ulaşmak için, başka bir şey yok.
1: Siz de evliyalar gibi Allah'ım ben de sana yaşarken ulaşmayı diliyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
3: Yok, yaşarken dileyemiyorum ama ölünce kavuşmak isterim tabii. Yani iyi bir mertebeye ulaşmak, iyi bir yere gelmek ya da cennete girmek isterim. Ama hayattayken de aman öleyim de Allah'ım sana kavuşayım demiyorum.
2: Yani dilemeye gerek yok, Allah'a ulaşıyorsun zaten sen de. Sen onun içinde, o senin içinde.
4: Çok ediyorum. Yüce Rabbim'le çok ediyorum. Elimizden geldiği kadar tabii ki kızım ediyoruz. Aklımızın erdiği kadar duamız ediyoruz. Elhamdülillah. 5 vakit namazımızı da kılıyoruz. İnşallah ulaşırız.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları Allah'ın bizden istediği emanet olan ruhu yaşarken Allah'a ulaştırmışlar. Bu duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
2: Tabii isterim. Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
1: Bütün evliyaların gibi.
3: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
1: Beni de dostların ve velilerin arasına al. Amin.
0: Bin misafirimiz ölünce iyi bir mertebeye gelmek, cennete girmek isterim ama hayattayken öleyim de Allah'ım sana kavuşayım demiyorum dedi. Ölüm sonrası mükafatlara kavuşmak için ölmeyi beklemek mi gerekir? Hayır. Dünya hayatını yaşarken de Allah'ın bizim için vaaz ettiği mutluluk dünyada da yaşanır. Ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ahiret saadeti bir tek dileğe bağlı. Çünkü ahiret saadetinin ön şartı olması olmaz şartı kazandığımız pozitif derecenin negatif derecenden fazla olmasıdır. Bunu da Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ancak kazandığımız pozitif derecenin negatif derecenden fazla olması şartı günahların örtülmesine bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek, günahların örtülmesi, amellerin sigortasıdır. Her insanın nefsine uyarak işlediği günahlar da var. Her insanın ruhun talebine uyarak işlediği sevaplar da var. Öyleyse Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemek, onun günahlarının örtülmesine ve amellerinin boşa gitmemesinin garantisidir. Yani Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, pozitif amellerimizin sigortası, günahlarımızın da örtülmesini ifade ediyor. Bu ne demek? Allah bu dileği kimin kalbinde görürse Allah-u Teala onun bütün günahları kadar sevap veriyor ve günahlar sıfırlanıyor. Ameller de bu dilek amelin de sigortası ise pozitif amellerin günahlardan fazla olması sebebiyle tek bir dilek o kişiyi cennete ulaştırıyor. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemese onun pozitif amellerin boşa gitmesi ve günahları sebebiyle de cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse cennet Allah'a ulaşmayı kalben dilemektir. Cehennem de Allah'a ulaşmayı kalben dilememektir. Ama dünya mutluluğu öyle değil. Dünya mutluluğunu yaşayabilmek mutlaka nefsimizin tezkiyesine bağlı olan bir konudur. Çünkü bizi huzursuz mutsuz kılan bu dünyada nefsimizin afetleridir. Nefsimizin afetlerini hangi oranda temizleyebilirsek o oranda mutluyuz. Bu da ancak nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin olması olma şartı mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmadan olmaz. İşte yemin, misak ve ahd. Ruhumuzun bizden ayrılması mürşidimize tabi olduğumuz zaman gerçekleşir. Ölüm sonrası mükafatlara kavuşmak için ölmeyi beklemem gerek ayrı. Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle cennet mutluluğunu yakalamıştır. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama kim bu dünyada hedef olarak kendisine Allah'a ulaşmayı, Allah'ın mutlak saadetini görmüşse, hem ahiret saadetinin hem dünya saadetinin karşılığını alacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerine de dünyada delalet hak oluyor, ahirette de cehennem hak oluyor. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ölmeden önce ölün ki Allah size bile 700 versin. Allah razı olsun. Şura 13. Allah dilediğini seçer ki seçtiği kişiler hepsi başlangıçta delalette ve o delalete olanlardan dilediğini seçer. Seçmedikleri de Allah'ın kendilerine hayır görmediğidir. O seçilenlerden kim Allah'a yönelik ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştırınca garanti ediyor. Ve Allah Teala onu üzerimize farz kılmış. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir insanın Allah'a ulaşma fiilini gerçekleştirebilmesi için mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olması emrediliyor. Peki mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Dua ettiğimiz Allah dostlarımız.
5: Allah dostları dua ediyorlar. Abdestlerini alıp namazlarını kılıp Allah'a dua eden insanlar.
2: Din yolsa mürşit köprüdür diye düşünüyorum. Hani mecbur musun değilsin ama tek başına o yolda hedefe ulaşamayacağını düşünüyorsan bir mürşidin de o kurduğu köprüden faydalanmanı dilerim yani. Onun bir ipine tutunmanı isterim.
6: Mürşitlere tabi olmak Allah'a yakınlığı sağlıyor. Onların yolunda olmak.
1: Sizce her mürşit insanı Allah'a ulaştırır mı? Yaklaştırır mı?
6: Ulaştırmaz. Yani bunu kullanan insanlar da var. Doğru mürşidi bulmak gerekiyor.
2: Onun etrafında birileri varsa o mürşid Allah'a ulaşmıştır. Ama gerisi biraz da kişinin kalbine, ruhu, niyetine, ahlakına, edebine kalıyor.
5: Hiçbir mürşid de İlla Allah'a ulaşacağım demez. Ben duam ediyorsam ben kendi kendime ulaşırım.
1: Ki biz Allah-u Teala'nın hakiki dostunu, gerçek mürşidi nasıl bulabiliriz, nasıl ayırt edebiliriz?
6: Davranışlarıyla, bize örnek olmasıyla illaki insan kendini belli ediyor.
2: Hikmetleri. Hani ya onun hizmetine gittiğin zaman yaşadıkların hikmetleri, orada maneviyatı hissedebiliyor musun? O ruhaniyetine dolu dolu oluyor mu? Yani derdini, kederini unutabiliyor musun? Huzuru hissedebildiğinde bence onu yakaladığını düşünüyorum.
0: Mesela hiçbir mürşit Allah'a ulaşacaksın demez. Ben duamı ediyorsam ben kendi kendime ulaşırım dedi. İnsanları Allah'a ulaşmaya davet etmek yanlış mıdır? Allah'ın farz bir emridir. Allah 7 ayet-i kerimede Allah'a daveti anlatıyor. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Haç 67, Kasas 87, Fusilet 33. Tam 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a davetten bahsediyor. Ve daveti yapanların Allah'ın mürşitleri olduğunu buyuruyor. Her devirde, en üst seviyede Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı, vekaleten devrin imamı secde-i müdürüne göre Allah'a davet ediyor. Ama o tek kişi, bütün insanların ona ulaşması imkansız. Maide 35'te her kavmin içerisinde okumun anlan lisanıyla ayetleri tilavet eden Allah'ın meli Resulleri, onlar devrin imamı temsil edendir. Kişilerdir, vesiledirler. O vesileyi Allah'tan istemek gerekiyor. Allah'a davet haktır ve Allah'ın İslam yeni safhasını da bütün insanlara davet ettiği gibi tüm safhalarda da bulunan insanların da başka insanları bu hedeflere davet etmesi gereklidir. Neye davet? Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Neye davet? İrşad makamına ulaşmaya davet. Neye davet? Allah'a ulaşmayı davet. Dedikken bakıyoruz bütün sahabe bu davetin sahipleriydi. Bütün sahabe mürşitti. Hepsi sırat-ı müstakim üzerindeydi. İnsanları sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a ulaşmaya davet ediyorlardı. Sırat-ı müstakim insanı Allah'a ulaştıran yol. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir başka videomuz var. Bitirin birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Canvar Hocam, hasretle hürmetle ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizle. İzniniz olursa sizlere bir sualimi arz etmek istiyorum. Günümüzün en büyük fitnesinin Allah'a ulaşma dileğinin gizlenmesi olduğunu söylenebilir mi? Hürmetle, hasretle ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Kardeşimiz diyor ki günümüzün en büyük fitnesine Allah'a ulaşma dileğinin gizlenmesi olduğu söylenebilir mi? Evet. İster Yunus 45 olsun, ister Bakara 159 hidayeti gizleyenler olsun, ilk Allah'ı yalanlayan olsun, bunlar kitabı bilmeyenler, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İnancı sebebiyle insanlar hidayet kavramını yok etmişler. Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'ın farz hükmü olduğunu bile haberdar değiller. Korkunç bir tuzak. Bütün insanlığı bir duhan olarak sarmış durumda. İşte bu fitnedir. İçinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Önümüzdeki devre hidayet içinde yaşayan insanların devri olacaktır. Bu fitneden kurtulmak ancak Allah'ın davetinin kabulüyle gerçekleşir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı Kur'an'da. Fitnenin cinsi ne olursa olsun evvela Kur'an'la olay başlıyor. İlim ibadetin imamıdır. Nefsimizin manevi kalbinde Allah'a ulaşma dileği olacak. Bu dileği Allah-u Teala kimin kalbinde görürse o zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek onu kitap insanla onu mürşidine ulaştıracak. Kalbine koyduğu mürşid sevgisiyle. Mürşidine ulaştırdığı kişi de onun ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle ermiş evliya kılacak ve onu Allah'ın kulu kılacaktır. Nasıl? Yedi kademedeki nefs eskesi, ruhun da Allah'a ulaşmasıyla fizik vücut şeytanı korumaktan kurtulup Allah'a kul olacak.

0: İşte 19 bidat şurada 19 bidat devreye girince Kur'an'daki 19 tane kavram unutulmuş durumda. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaşabilmesi için zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemiz, onu temizlememiz gerektiğini açıklıyor. Sizce nefsi temizlenen insanda neler değişir?
2: Hal ve hareketi değişir, konuşması değişir, davranışları değişir, dünyaya bakış açısı değişir, maneviyatı genişledikçe genişler.
3: Günlük yaşantısı değişir bence. Ya zaten insanın günlük yaşantısı değişince her şey değişmiş oluyor. Çevresine, ailesine, dostlarına, memleketine iyi davranırsa zaten Allah'a da anmış oluyorsun böylelikle.
4: Allah her şeyin başı. Yani her şeyin başı, her şey ondan gelecek. Sen her şeyi dilerken de onsuz dileyemezsin ki. Eğer inancın varsa bir Allah diyeceksin önce.
1: Peki siz Rabbimizin ismini Allah, Allah, Allah diye zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
2: Vallahi huzur buluyorum. Kalbim daralıyorsa sükunete eriyor, rahatlıyorum. Gözüm açtığı zaman bir oh diyorum. Yani bunu yaşıyorum.
4: İnsanın gönlü ferah oluyor, rahat oluyor. Daha bir güzel bakıyorsun etrafa.
3: Huzur buluyorsun. Beynin hipotalamus kısmı çalışmaya başladığı için Alzheimer'den koruyor seni. Bu da bir tıp bir şeyi. Zikrederken ağzını kapatıp dilini damağına vurarak Allah'ı zikredersen mutluluk hormonu salgılanıyor. Mutlu oluyorsun. Mutlu olunca da sen mutlu olunca çevrendekiler de mutlu oluyor. Rabbim de mutlu oluyor bizim için.
0: Misafirimiz ağzını kapatıp dilini damağına vurarak Allah'ı zikredersen mutluluk hormonu salgılanıyor. Sen mutlu olunca çevrendekiler de mutlu oluyor. Rabbim de mutlu oluyor. Mutlu olmak da Allah'ın bir emrini yerine getirmek anlamına gelir mi? Elbette. Allah Teala tüm insanlar için en üst seviyede vaaz ettiği hedef mutluluktur. Allah'ın temel emrini bileceksiniz. Onu gerçekleştirmek üzere harekete geçsin. Bir emir tek bir emirdir. Sizin mutlu olmanız ve çevredeki insanları mutlu etmeniz. Siz mutluysanız çevrenizdeki bu mutlu olması anlamına gelir insanların. Bu herkesin mutlu olması demektir. İnsanların birbirine karşı olan davranış biçimleri iki tarafı da mutlaka etkisi altına alacaktır. Eğer etrafınızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlar bulunursanız, onlardan da size mutlu edecek davranışlar geriye döner. Allah Teala başkalarına yaptığınız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar. Kendini başkalarına adayan insan kendisini Allah'a adamış insandır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sorumu arz ediyorum. İnsanların Allah'a yönelebilmesi ve Allah'a ulaşabilmesi için acıyla yorulması gerektiği doğru mudur? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanların Allah'a yönelmeleri, Allah'a ulaşmayı ulaşabilmeleri için acıyla yorumları gerekir. Doğru mudur? İnsanı Allah'a ulaştıracak olan şey hamdtır, şükürdür ve sabırdır. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Nasıl hamd şükrün anahtarı ise şükür de sabrın anahtarı. Gerçekten de bizi üzen bir takım olaylarda Allah Teala ders almamızı istiyor. Örneğin musibetlerden negatif istikamete edinleniyoruz ve üzülüyoruz musibetlerde. Ama Allah Teala'nın musibetlerden muradı ders almamız ve daha üst seviyede olgunlaşarak Allah'a yaklaşmamızın bir vasıtasıdır. Allah'a yaklaşmak da teslim olmak da üzüntülerden geçer. Bu üzüntü denilen şey insanın manevi olgunlaşmasının ilacıdır. Daha az üzülmek istiyorsanız o üzüntülerin nefsinizin hangi afetinden kaynaklarını tespit edip o istikamette gayret sarf etmek lazım. Her üzüntünün arkasında iblis yatar.

Allah ne istiyor? Bizim mutluluğumuzu, Allah-u Teala üzülmeyin demiyor ama güçlü olmamızı istiyor. Eğer Allah'tan yardımı dilersek Allah mutlaka bizim huzursuzluğumuzu almak için harekete geçecektir. Mevlana Hazretleri'nin ifadesinde hamdım, piştim ve yandım. İşte ömrünün mahsulatı bu üç sözdür. Öyleyse zaman zaman nefsimize uyduğumuz noktalarda şer işlemek, derecat kaybetmek söz konusu. Ama Allah-u Teala biz insanları çok seviyor. Öncelikle ahiret saadetimizi garantiliyor. Ahiret saadeti kazandığımız pozisyonun negatif derecenin fazla olmasına bağlı. Allah da bizden yana. O zaman o kazandığımız negatif dereceleri nefsimize uyarak onları telafi etmek üzere musibetler devreye giriyor. Musibetler bizim canımızı atsa da acıtsa da derecat kazandıran olaylardır. Ama aynı zamanda o musibetler ahiret hayatından açısından bize derecat kazandırdığı gibi dünya hayatı açısından da bizim bir ders almamızı sağlıyor. Hangi konuda musibeti yaşıyorsak o konuda nefsimizin afetinin farkına varıyoruz. Ve onun ilacı zikre başlıyoruz. İşte hamd, şükür ve de sabır. 7 ayet-i kerimede musibetlerin sabrı gerektirdiğini görüyoruz. 7 ayet-i kerime Allah'tan insanlara zulmetmez, zaten insanlar kendi nefsine zulmeder. 7 safa sabra baktığımız zaman sabrın temelinde bu olay var. 7 safa sabır. Evet. Bakara 155'te imtihanların sabrı gerektirdiğini görüyoruz. Onlara isabet eden musibetlere sabredenler. Haç 35. Öyleyse musibetler oluştuğu zaman bizim onlara sabretmemiz halinde derecat kazanıyoruz. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir. Ve sabredenler Allah-u Teala bu şekilde açıklıyor. Öyleyse hamd, şükür ve de sabır. Allah razı olsun. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu konumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır.
Allah biz insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebi Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebiler Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Ali İmran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah'ın son nebisine, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği son şeriat kitabıdır. Hicri 9'da enne nahnu nezelne zikre, bu zikri Kur'an'a biz indirdik. Ve ennehu lehafizun, onu biz koruyacağız. Allah Resulü benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Nasıl Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e son şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim verilmişse, ondan önceki her peygambere de bu hadiste zikredildiği gibi bir şeriat kitabı verilmiştir. Gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucize. Yani şeriat kitabı. Bana verilen, Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti İsa Aleyhisselam'a İncil'i vermiş, Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı vermiş, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a sahifeleri vermiş, Hazreti Nuh Aleyhisselam'a şeriat kitabı vermiş. Yani kısacası bunların hepsi Allah'ın ilmini içeriyor. İnsanların Kur'an'la röntgenini çekecek olursak, üç grup insan karşımıza çıkıyor. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Öyleyse her devirde ilmin sahibi insanlar var mıdır? Vardır. İşte ilmin sahibi insanlar en üstünde tasarrufta olan devrin imamı vardır. Ondan sonra kavim resulleri vardır. Ondan sonra veli mürşitler. İşte özellikle Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı devrin imamı Enbiya 73'te en üst seviyedeki ilim sahibi olarak karşımıza çıkıyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Bu secde 24'tü. Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِينَ. Onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Nebiler arasında fetret dönemi var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bize bildirdiği mürşidin 19 ayrı ismi var. Bu isminin başında Nebi geliyor. Nebi Arapçadır. Onun karşılığı Türkçemizde peygamber Farsçadır. Öyleyse Allah'ın bütün peygamberleri, bütün nebileri en üst seviyede Allah'ın tayin ettiği mürşittirler. Her nebi kendi yaşadığı dönemde asaleten devrin imamıdır. Ama her imam nebi değildir. Her nebi yaşadığı dönemde Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ama her halife nebi değildir. Her nebi Allah'ın kavmi için tayin ettiği bir veli resuldür. Ama her veli resul nebi değildir. Veli resuller var, nebi resuller var. İşte ister nebi resul olsun, İster devrin imamı olsun, ister halife olsun, ister veli resul olsun, bunlar ilmin sahipleridir.
Ama sadece ilim sahibi bunlar mı? Evet. İlmin sahibi aynı zamanda kavim resulleri de var. İşte kavim resulleri ifade eden ayet-i kerime Arafat 52. Size Rabbimin risaletlerini gönderildiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Al-İmran 104, maruf rahmeden, münkerden, nehyeden bir topluluk Allah Teala'nın veli mürşitleri. İşte bunlar ilmin sahibi ama diğerleri de ilim verilenler oluyor. Bu ilmi diğerleri devri imamdan alabilirler, kavim resullerinden alabilirler, veli mürşitten alabilirler. Öyleyse insanların bütününü Kur'an-ı Kerim'le röntgeni çektiğimiz zaman ilim sahipleri Allah Teala'nın veli mürşitleri, veli resulleri ve her devirde bir tek kişi olan en üst seviyede devrin imamıdır. Diğer insanlar kendilerine ilim verilenlerdir. Ama bir de kutsal kitaplardaki ilmi kalbe indirmeyenler. Onlar cahillerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu ümmet için en korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Öyleyse Allah'a göre cahil kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayanlar onlar cahillerdir. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Siz bu sözleri benden dinliyorsunuz. Sahabeye söylüyor. Başkaları da sizden dinleyecek. Sahabenin tebliğiyle. Allah Resulü sahabeye tebliğ ediyor. Sahabe de başkalarına tebliğ ediyor. Dinleyecekler. Sonra gelenler de tabi'in de tebe-i tabi'in de tabi'inden dinliyor. Demek ki dinleme esas. Tekrar ediyorum. Siz bu sözleri benden dinliyorsunuz. Başkaları da sizden dinleyecek. Yani sahabeden dinleyecek. Kimdir sahabeden dinleyen? Tabi'in. Sonra gelenler de onlardan dinleyecek. Onlardan dinleyecek. Tebe-i tabi'inden dinleyecek. Ama dinleme esas. Dini yaşamanın temelinde dinleme var. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaati emrediyorum. Öyleyse Resulullah size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyecekler? İlim sahibi kişiyi dinleyecekler. Nekim Allah Resulü buyuruyor ki hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinden farz. En üst seviyede hikmet sahibi alim devrin imamıdır. Ondan sonra hikmet sahibi alim veli resullerdir. Ondan sonra hikmet sahibi alim veli mürşitlerdir. Ve hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek. Yani dinleyen kişi işitebilir. Hangi ayet gereğince? Araf 204. Feiza kuryal Kur'anu festemi'u lehu ve'nsitu le'allekum terhamun. Hikmet sahibi alim Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman, okuduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Ancak dinleyen ve susan, dinleyin ve susun. O zaman rahmet size gelir. Rahmet Allah'ın yardımına ulaşıyor. O zaman Resulullah diyor ki, siz benden dinliyorsunuz sahabeye,
Sonra sizden sonra gelenler de sizden dinleyecek. Onlardan sonra gelenler de onları dinleyecek. Yani size dinlemeyi emrediyorum. Dinlediği kişi kim? Tekrar ediyoruz. En üst seviyede devrin imamını dinleyebilir. Kendi kavim resulünü dinleyebilir. Veli mürşidi dinleyebilir. Ve size dinlemeyi emrediyorum. Dinleme, itaati emrediyorum. İtaat nedir? Hikmet sahibi alim diyor ki ruhunuzu Allah'a teslim edin. Teslim etmeyi dileyenler itaat edenlerdir. Fizik vücudu Allah'a teslim edin. Teslim etmeyi dileyenler itaat edenlerdir. Nefsinizi teslim edin. Teslim etmeyi dileyenler itaat edenlerdir. İradenizi teslim edin. Sonra size cihadı emrediyorum. Sonra size hicreti emrediyorum. Ve sonra size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılan da kurt kapar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya. Bir tanesi hariç. Hepsi cehenneme gidiyor. Hristiyanlar 72 fırkaya. Bir tanesi hariç. 71'i cehenneme gidiyor. Müslümanlar 73 fırkaya. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. İşte bu cemaat üzere olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, sırat-ı müstakim üzerinde olanlar, onlar kurtuluştadır. Diğerleri dinde fırkalığa ayrılmıştır. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Öyleyse dinimizin üç esasından bir tanesi vahdet, tevhid ve teslim. Tevhid akidesi en önemli unsuru oluşturuyor. Tevhidde yer almayanlar fırkalara ayrılanlardır. Ama tevhidde olanlar cemaat üzere olanlardır. Size cemaati emrediyorum. Ve kişinin cemaati oluşturanlar onlar dinleyenlerdir. Dinlemişlerdir. Dinlemeyenler bunlar Allah'tan yardım alamayacaklardır. Resulullah'ın Nasr suresiyle örtüşen bir hadisi İzâ câ nesrullâhi vel fetû ve reyten nâsi yedhûnâ fî dinnâ efvâcen fesabî bihamdi rabbike. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, Allah'ın yardımı Rahim esmasıyla kime gelir? Cemaat üzere olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Çünkü cemaat rahmettir. Ereytennâse o zaman insanları görecek. Yedhuluna fî dinine yafuacen. Fevfteş grup grup Allah'ın dinine girdiğini göreceksin. Ne zaman olacak bu iş? Dinler birleştiği zaman. Herkes şu anda ayrı dinin mensubu olarak, farklı dinin mensubu olarak zannediyor kendisini. Yahudiler benim dinim, diğerleri küfür üzere. Hristiyanlar benim dinim, diğerleri küfür üzere. Müslümanlar benim dinim, diğerleri küfür üzere. Halbuki yaptığımız araştırmalarda kesinlikle Tevrat'ta 7 safa farz ve Rabbani'nin 7 safayı yaşadığı, İncil'de 7 safa farz ve Havvarilerin 7 safayı yaşadığı, Kur'an-ı Kerim'de 7 safa farz ve sahabenin 7 safayı yaşadığı. Öyleyse eğer olay buysa farklı dinler olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Farklı dinler yok. Tek bir din var. İşte bu mürşid önlem tövbe, yani dinler birleştiği zaman, İslam birliği kurulduğu zaman, İslam birliği demek ne demek? Hazreti Musa, ona tabi olanlar 7 safa İslam'ı yaşadı. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar 7 safa İslam'ı yaşadı. Hazreti Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar 7 safa İslam'ı yaşadı. Yani Mehdi Aleyhisselam'la da bu İslam birliği kuracak. Yahudiler Tevrat'ta
Rabbani yaşadı, yedi sefa Hristiyanların, havarilerin İncil'de yaşadığı yedi sefa, sahabenin Kur'an'da yaşadığı yedi sefanın aynı dini teşkil ettiğini, farklı dinlerin olmadığını ve İslam birliği, din birliğinin gerçekleşmesi söz konusu. Bu ancak kimin görevidir? Mehdi Aleyhisselam'ın görevidir. 14 asıl evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdeli ümmetimin halisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Ne diyor Allah Resulü buyuruyor ki Mehdi Aleyhisselam evladı Resul'dür, benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani Kur'an'la ben mücadele verdim. O da Kur'an'la mücadele verecek ve Kur'an'la havarilerin yaşadığı yedi sefayı, Kur'an'la Rabbani'nin yaşadığı yedi sefayı açıklayacak ve Kur'an'la sahabenin yedi sefayı açıklayacak ve böylece onunla da benim nasıl bu din başlattıysa onunla sona erdirecek. Benim insanı nasıl şirkten kurtulmuşsa ona da fitneden kurtulacaklardır. En büyük fitne nedir? Aynı dinin mensubu olan insanların farklı dinden olduğunu zannetmeleri. Yahudilerin dini de İslam, Hristiyanların dini de İslam, Müslümanların dini de İslam. Ama şunun günümüzde farklı dini mensubu olduğunu zannediyorlar. Yahudiler, benim dinim Yahudiliktir. İslam'la hiçbir alakam yoktur. Hristiyanlar, benim dinim Hristiyanlıktır. İslam'la hiçbir alakası yok. Müslümanlar diyor, öbürleri gavurdur. Benim dinimle onların alakası yoktur. Halbuki onların indirdiği kutsal kitapları incelediğimiz zaman hiç de ayrı dinin mensubu olduğunu göremeyeceksiniz. Ve böylece büyük fitne, insanların dinde fırkalara ayrılması fitnesi tamamen devreden çıkacak ve dinler birleşecek. Allah Teala En'am suresinin 159. ayet-i kerimesinde innellezine feraku dinehum ve kanu şiya. Muhakkak onlar dinini tefrik ettiler, parça parça aydılar. Grup grup oldular. Senin onlarla bilgin yok. Yahudilerden 70 fırka, onlar dinini parça parça ettiler. Hristiyanlardan 70 bir fırka, onlar dinini parça parça ettiler. Müslümanlardan 72 fırka, onlar dinini parça parça ettiler. Ama Yahudilerden de bir fırka, fırka-i naciye, Hristiyanlardan da bir fırka, fırka-i naciye, Müslümanlardan da fırka, fırka-i naciye, onlar İslam birliğini, din birliğini gerçekleştirenlerdir. Ve hidayet çağı onların birlik ve beraberliğiyle gerçekleşecektir. Dinler birleşecek. İşte sevgili kardeşlerim, şunu görüyoruz. Allah Resulü bu Tövbe Suresi ile ilgili ayetlerde beyan ettiği sıra binaen muhakkak ki benden sonra bir takım topluluklar size gelerek ilim talep edeceklerdir. Siz onlara merhaba edip selamlayınız ve onlara ilim öğretiniz. İlim nedir? İlim hidayettir, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nereden biliyoruz? Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala Bakara 120'de hidayeti tarif ediyor. Alimen 73'te hidayeti tarif ediyor. Bakara 120'deki tarif ettiği hidayet وَلَنْ تَرْدَا عَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَسَرَى hatta تَتَّبِيُوا مِلَّتَهُمْ. Yahudiler ve Nasraniler sen onların dinine tabi olmadıkça senden razı olmazlar. Ama Allah Teala din birliğini söylüyor. Dinleri birleştirecek olan ilmi söylüyor. قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَالْيُدَى de ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Öyleyse din birliği hidayetle gerçekleşecek. Sana gelen ilimden sonra
Eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, gelen ilimle hidayetin hayattayken ruhun Allah'a ulaşması olduğu ilmi sana geldikten sonra, eğer sen onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır. Tuli emel ahireti unutturur. Sevgili kardeşlerim, heva Kur'an-ı Kerim'in unutulması, Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerin yerine bidatlerin yerleşmesi. Bidatların hepsi insanların hevasını oluşturuyor. Heva ve tuli emel. Heva insanı haktan alıkoyar. İşte 19 sene bidat insanları haktan alıkoymuştur. Tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları var. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya, kimdir dünyanın evlatlarından olmayan kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Yunus 7-8 innellezine la yercune likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Varadi bil hayati dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar ayetlerimizden gafildirler. O zaman hevaya tabi olmak istemeyen kişi ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Hevaya tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hevaya tabi olmayanlardır. Bu ümmet için en çok korktuğum şey, heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'tan ayrılmışlardır. Tuli emel ise ahireti unutturur. Her birinin kendisine has evlatları var. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, o zaman bolca salih amel işleyin. Yani hevasına uymak istemeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ahiret hayatını dileyen kişi ise mutlaka mürşidine talip olup onun hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. İşte olay buysa bir takım diyor benden sonra bir takım topluluklar size gelerek ilim tabir edeceklerdir. Yani bu ilim hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını. Onu size sen soracaklar, haber vereceklerdir. Siz onlara merhaba edip telaminiz ve onlara ilim öğretiniz. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını öğretiniz. Sizden ilim öğrenmek için insanlar gelecektir. Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz. وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتَنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَا الْمُنْكَرِ Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz. İşte bu ayetlerden hareketle insanların üç gruba ayrıldığını görüyoruz. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller hevasına uyan insanlardır. Zanlarına tabi olan insanlardır. 7 ayet-i kerimede de hevaya tabi olanları görüyoruz. Hevaya tabi olanların hepsi cahillerdir. Yani Kur'an'a muhalif olan bidatleri din edinmiş kişiler. Hevalarına tabi olanlar. İşte bu ümmet için en korktuğum şey heva tuli emel, heva hevasına tabi olanlar. Kur'an ayetlerine tabi olmayıp da hevasına tabi olanlar. Araf 176. Fakat dünyaya meyletti, hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu.
Onlar kalpleri nefsin afetleriyle doludur. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız zikir yok kalpte, hevasına tabi olan kişi. Taha 81, kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur. Sad 26, hayvaya nefse tabi olma, aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Ve Kamer 3, ve yalanladılar, kendi hevalarına tabi oldular. Neyi yalanladılar? Kur'an ayetlerini yalanladılar. Mürşidi yalanladılar ve hevasına tabi oldular. Yani dinleyecekleri ismi onları dinleyiniz. Hikmet sahibi alimi dinleyiniz. Veli Resulü dinleyiniz. Veli Mürşidi dinleyiniz. Onu dinlemek yerine, itaat etmek yerine dinlemiyorlar ve hevaya tabi oluyorlar. Fussilet suresinin 29. ayet kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Fussilet suresinin 29. ayet kerimesi قَالَ لَذ۪ينَ كَفَرُوا. Bu kafirler dediler ki Rabbimiz insanlardan ve cinlerden bizi saptıranlar bize göster. Kafirler diyorlar. İnsanlardan ve cinlerden bizi saptıranlar. Yani insan ve cinlerden mücrimler. Şuara 99. Bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım. En aşağıdaki kalanlardan olsunlar. Şuara 99. Evet. Bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası delalette bırakmadı. Her devirde hidayete mani olanlar var. Ve bu cinlerden, kafirler diyorlar ki cinlerden, insanlardan bizi delalete bırakanlar, onları bize göster. Onlar ayaklarımızın altına alalım, en aşağıda kalanlar olsunlar. Bunlar kimlerdir? Bunlar kafirler ama henüz başkasının hidayetine mani olmayan kafirler. Başta herkes küfürde. Ama başkasının dilemesine de mani olmuyor. Mücrimle ise kendi günahlarından başka insanların günahını da yüklenen kişilerdir. Fussilet 26'dan 29'a kadar Allah-u Teala bakın ne diyor. Fussilet 26. Allah-u Teala قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْعَانِ. Kafirler. Yani kendisi Allah'laşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. Allah Resulü hadisinde diyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytanın lokma olur demesine karşılık bu kendisi dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar, onlar Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın. Belki galip gelirsiniz diyor. Fussilet 27. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Onlara yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. 28. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Bunlar Allah'ın düşmanları. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik vardır. Ve işte o kendisini saptıranları bize göster, biz onları ayaklarımızın altında ezelim diyorlar. Ama tersi bu cahillerin dışında ilim verilenler ve ilim sahiplerine baktığımız zaman Nahl 30'da Allah-u Teala takva sahiplerine Rabbiniz ne indirdi size denildi. Hayır güzellikler dediler. Ahsan olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere bu dünyada haseneler vardır. İyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakiler takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Sevgili kardeşlerim,
Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayetle örtüşen hadis-i şerifte diyor ki zenginlik ve fakirlik de kalptedir. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ki fakir kimdir? Herkes parası olmayandır. Bilemediniz diyor. Fakir kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Bakın fakirlik de kalptedir. Ama kalpte Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Zengin kimdir? Zengin parası çok olan yine bilemediniz. Kalbi Allah'ın nuruyla dolan, Allah'ın kendisine verdiğine kanaat edendir. Yani mutmain olan kişi zengin. İşte zenginlik de fakirlik de kalptedir. Gönlün zengin olana dünyada karşıtı zorluklar, mutmain olan kişi zarar vermez. Kalbinde fakirlik bulunan kişi ise, kalbinde ayetleri bulunmayan insansa, dünyadan nasiplendiği yığın mal abat etmez. Karun'u gösterebiliriz. Bilakis bunlara bağlanıp pintilik etmesi nefsine zarar verir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Karun'u bize örnek veriyor. Zengin gibi insan çok parası olan kişi olarak görünüyor. Ama baktığımız zaman zengin parası olan değil, kalbi mutmain olan kişi. Kasas 76, 77, 78, 80, 90'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Beraberce bakalım. Kasas 76'da وَاَنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ. Karun'u misal veriyor. O azdı. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineme verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarları mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Ama kavmi ona sevinme, gururlanma. Muhakkak ki Allah şımaranları gururlanını sevmez demişti. 77. Allah'ın sana verdiği şeyler içinde buna hayret yurdunu iste. Dünyadan nasibini de unutma. Allah Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Şimdi bakın kalbinde fakirlik bulunan kişiye dünyadan nasiplendiği yığın yığın mal abad etmez. Tonlarca hazine vermiş Allah Teala ama ondan faydalanamamış Karun. Allah sana nasıl verdiyse sen de insanlara ver. Yeryüzüne fesat çıkartma. Allah mufsitleri sevmez. Ama Kasas 78'de Karun o servet ancak bendeki ilim sebebiyledir. Allah ondan daha güçlü, ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. İşte Karun bir mücrim. Kendisi dilemiyor, servetiyle başkasının dilemesine mani oluyor. Ve 79. Böylece Allah-u Teala ziynetiyle, ihtişam o zenginliği kendisine fayda vermedi. Ve dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Ama muhakkak ki o çok mutludur. Zannediyor fakir, zenginliğe ulaşırsa mutlu olacak. Fakir olan bir insan, zengin olursa mutlu olacak. Hasta olan bir insan, hastalıktan kurtulursa mutlu olacağını zannediyor. Evi olmayan bir insan, ev sahibi olursa mutlu. Bunlar hiçbirisi geçerli değil. Geçerli olan mutluluk Allah'ın unutulmaması, Allah'ın zikriyledir. Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 57'de Ya eyyühen nasu kad câkum a'uzetim min rabbikum ve şifan limâ fi sudûri. Size Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Huden ve rahmeten lil mu'minin. Ey insanlar size Rabbinizden öğüt ve nefsinizdeki kalpteki hastalıklar şifa. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. İşte Allah Resulü bir kere daha söylüyor. Kur'an'da, kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. Evet, kalbinde ayetlerin bulunması Rahim esmasının tecellisiyledir. Rahim esmasının tecellisi de ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o zaman Rahim esmasıyla tecelli eder.
Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine Allah rahim esması ile tecelli eder. Yusuf 53. Ve ma uberru nefse inne nefse le amaretin bisuy. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Ama rahim esmasının tecellisini mala mazhar olan nefsler müstesna. Öyleyse Allah kimin üzerine rahim esması ile tecelli ederse o Allah'tan yardım alır. Hud suresinin 118-119. Ayet-i kerimesi. Hud 118'de لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلْنَ النَّاسَ اُمَّةً وَحِيدَةً. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet kılardı. İslam dininin 3 esas üzerine bina edildiğini biliyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati, tek ümmeti oluşturmaktır. Ve teslim. İşte Rabbin şey dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Tek bir fırkada toplardı. Oysa ihtilaflar devam edecek. Yani serbest iradenin bir sonucu olarak herkes Allah'ın kendisine verdiği imkanları ya Allah'ın emrettiği biçimde kullanacak veya kendi nefsinin istikametinde kullanacak. İşte kalbinde Kur'an'dan ayet bulunmayan kalp harap bir eve benzer. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ayetlerle hadisler birbiriyle 180 derece, daha doğrusu birbiriyle %100 örtüşüyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir zamanlar gelecek hadislerim tartışma konusu olacak. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı hadis benden değildir. Kur'an'a uyanlar bendendir. Öyleyse her zaman hadisler üzerinde bir tartışma varsa Kur'an'a bakacağız. İşte şu anda pazar sohbetlerinde hep ne yapıyoruz? Ayetler ve bu ayetlerle örtüşen hadisleri devreye alıyoruz ve sohbetimizi onun üzerinden gerçekleştiriyoruz. İşte mesela şu anda az evvelki hadiste Allah Resulü diyor ki zenginlik de fakirlik de kalptedir. Gönlü zengin olana dünyada karşıtı zorluklar zarar vermez. Kalbinde fakirlik bulunan kişiye ise yani zenginlik ve kufarlık ikisi de kalptedir. Kalbi zengin olana dünyada karşıtı zorluklar zarar vermez. Kalbi zengin olan kalbinle Allah'ın nurlarıyla dolu olup mutmain olan kişi. Kalbinde fakirlik bulunan, kalbinde nur bulunmayan kimse bir dünya ve bir ikinci bir dünya daha onun olsa yön mal abat etmez. Bilakis bunlara bağlanıp Karun gibi pintilik eder. Ben kazandım der ve Allah-u Teala da onun cezasını verir. İşte ayetlerle hadisler, hangi ayetleri söyledik? Bu minmal üzere Kasas 76, 77, 78, 80'e kadar olan ayetleri verdik. Ama bu kalbinde fakirlik bulunan kişi. Kalbi zengin olan da kalbinde Allah'ın ettiği bulunan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Yusuf 53. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın üzerine rahim esması ile tecelli eder. Dördüncü basamak. O kişi Allah'tan yardım alır. Ve Allah Teala o kişinin hasarlardaki engeli kaldırır. O kişinin huzurlardaki engeli kaldırır. O kişinin kalbine ihbatı koyar. Yani yedi furkanı Allah ona sahip kılar. İşte zenginlik de kalpte, fakirlik de kalpte. Hepsine ait olan örnekleriyle Allah-u Teala vermiş durumda. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az. Sevgili kardeşlerim, bugünkü pazar sohbetimiz, okuduğumuz Al-İmran 110'te
ve diğer ayetlerle buna uyan hadisleri devreye aldık. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmediği hiç kimseye manevi yardımda bulunmaz. Rahman esması herkes için geçerli. Bu dünya hayatını yaşayan herkes Rahim esmasının tecellisinden faydalanır. Eğer bir hayır yaparsa da 1:10 kazanır. Bir şer işlerse 1:1 cezalanır. Ama Rahim esmasıyla Allah'ın nimetlendirdiği kişiler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 12 tane insanla Allah onu mürşidine ulaştırıyor ve daha sonra oradan da ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Böylece Allah'ın garantisi gerçekleşiyor. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı olan Allah'ın garantisi tek bir kişinin talebine bağlı. O kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sevgili kardeşlerim, pazar sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikir Allah'ın adını sesli söyleyip tekrar etmek olarak anlaşılmış. Ancak zikir, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamak, tefekkür etmek bu sayede Allah'ın lütfuyla, ilhamıyla konuşmaktır. Allah'ın isimlerini tekrar etmek zikir değil, çağrıdır. Çağrıya cevap, Allah'ın kalbindeki değişim ve kelami zikirdir. Allah'ın lütfuyla Allah'tan bahseden kalp, Allah'ın adına konuşan değil, bir izleyicimizin yorumu, Kur'an-ı Kerim ışığında açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu kardeşimizin söyledikleri Kur'an'a uymuyor. Zikir Allah'ın adını sesli söyleyip tekrar etmek olarak anlaşılmış. Öyledir zikir. Nitekim beraberce bakalım Ankebut Suresi'nin 5. ayet-i kerimesi. Utlu mahviye ileyke minel kitabi. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et oku. Bu bir zikir midir? Bu bir zikirdir. Vakimus salate, namaz kıl. İnne salate tenhavun el fahşâ'yı münker. Namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. Bu bir zikir midir? Zikirdir. Ve le zikrullahu lekber. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Bu bir zikir midir? Evet, zikir en büyük zikirdir, budur. Öyleyse üç çeşit zikirden bahsedebiliriz. Kur'an ayetlerinin tilaveti, açıklanması bir zikirdir. Namaz kılmak, ayetlerin içerisinde ayetler okunduğu zaman sonda tekrarın Allah'ın isimlerinin tekrarı bir zikirdir. Ama Kur'an ayetlerinin açıklaması zikir olmasına rağmen namazda okunan ayetlerin o sonunda tekrarın Allah'ın isimlerinin tekrarı bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin ard arda tekrarıdır. Öyleyse ancak zikir Kur'an-ı Kerim okuyup anlamak, tefekkür etmek, bu sayede Allah'ın lütfu ilhamıyla konuşmaktır olayı zaten birinci zikir olarak ifade devreye girmiş. Bu kardeşimiz bunu bilmiyor. Devreye girmiş konuşmak. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikir. Allah'ın isimlerini tekrar etmek zikir değil, çağrıdır. Sevgili kardeşim, sen kendi zanına uyarak değiştirmen bir şey ifade etmez ki. Allah Teala bakın, bu ayet-i kerimede kişi namaz kılıyor, sureleri okuyor. Örneğin Fatiha'yı okudu ve peşinden Furkan 70'i okudu. İlla men tâbe ve âmene ve amile amele salihan fe ulâke yübeddülham seyyat mila hasenat innallâhe gafurun rahim. Şimdi sen ne desen de, Allah'ın dediğidir. Furkan 70'i buraya ilave edelim. Onu görelim. Kişi zamm-ı sure olarak
Ankebut 70'i, pardon Furkan 70'i okudu. Kanallahu gafuran rahim. Allah Teala gafur ve rahimdir. İşte burada ismin tekrarı namazın da bir zikir olduğu buyruluyor. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde beni zikretmek için namaz kıl. Namazda görüyorsunuz aynı şekilde Taha 14. Vakimü salate li zikri. Öyleyse namaz bir zikir midir? Zikirdir. Zikir olabilmesi için okunan ayetlerin sonunda isimlerin tekrarı sebebiyle bir zikir. Allah isminin tekrarı zikirdir. Allah ismi. Çağrıdır. Sen kendine uyuyorsun. Hani nerede çağrı? Allah Kur'an'da zikir diyor. Sen ise farklı bir şey söylüyorsun. Çağrıya cevap aranın kalbindeki değişim ve kelami zikirdir.

olurlar ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain oldu. Ela bi zikrillahi tetmeynel kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah razı olsun. Bursa'da bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an meali okuyorum. Ali İmran suresinin 8. ayetinde Rabbimiz kalplerimizi saptırma ve İbrahim suresinin 4. ayeti kerimesinde ise Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıklıkta bırakır deniyor. Allah insanın kalbini saptırır mı da böyle dua ediliyor. Allah insanı sapıklıkta bırakır mı? Mahallerde mi yanlışlık var? Yoksa benim bilmediğim bir husus mu var? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, gerçekten de Ali İmran suresinin 8. ayet-i kerimesinde Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahmeten inneke entel vehhab. Eğer kişi fıska düşerse, Nahl suresinin 106. ayet-i kerimesi. Allah Teala ne buyuruyor? Men kefere billahi min ba'di imanihi. Kim imandan sonra küfre düşerse, illa men ukriye ve kalbu mutmainen bil imani. Ama kalbi imanla mutmain olmuş, zorlanan hariç. Lakin men şerhe bil küfri sadren fe aleyhim gadabin min Allah ve lehum azabun elim. İşte burada Allah Teala fıska düşen, zikri bırakan müşriten şüphedenin küfrü, kim göğsünü küfre açarsa, yaşayan makamdan şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah Teala onun göğsünü küfre açar, şer eder. Yoksa onun davranışı bu olmadıkça elbette Allah Teala kimseyi şey yapmaz. Şimdi Ali İmran suresinin 8. ayetinde Rabbimiz kalplerimizi saptırma. İbrahim suresinin 4. ayetinde ise Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıklıkta bırakır. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de küfürdür. Delalettir. Herkes başlangıç noktasında delalette ama Rad 27'ye göre o delalette olanlardan her kim Allah'a yönelik ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama o delalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri yine delalette bırakıyor. Allah onları delalette düşürmüyor. Delalette bırakıyor. İnnallâhe kul innallâhe yudillü men yeşâhu. Allah Teala açıkça de ki muhakkak Allah diledi kimseyi delalette bırakır. Delaletteydiler. Ulaşmayı dilemedikleri için Allah rahim esmasıyla tecelli etmez. Onları delalette bırakır. Ama onay olan bu delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah insanın kalbini saptırır mı da böyle dua ediliyor. Yani bu duayı yapan kişi fıska düşmemek için bu talebi sahibi. Çünkü kişi zikri bırakır ve müşritten şüphe ederse o zaman otomatikmen Allah'ın kanunları devreye girer. Allah insanı sapıklıkta bırakır mı? Evet, başlangıç noktasında herkes delalette. O delalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kendi halinde bırakır. Mahallerinde yanlışlık var, yok. Yok, benim bilmediğim. Evet, bilmediğim bir husus var. Yanlışlık yok. Herkes delalette. O delalette olanlar hidayet davetine muhatap oluyor. Daveti kabul edenler var, etmeyenler var. Daveti kabul etmeyenleri Allah delalette bırakıyor. Daveti kabul edenleri de hidayete erdiriyor. Ama hidayete erdikten sonra tekrar zikri bırakır, müşrikten şüphe ederse o zaman Allah Teala onların kalbini küfre açıyor. Allah razı olsun. Onların durumu sebebiyle. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kendi aklını ölçü alıp tasavvuf alimlerinin
ruh aleminden keşif yoluyla anlayıp bildirdiklerini akla

uygun değildir diye kabul etmemek akla da ilme de uygun olur mu? Sevgili kardeşlerim, benim aklımdır diye insanlar zanna tabi oluyorlar. Aslında akleden kişi kimdir? Akleden kişi işiten kişidir. İşiten kişi kimdir? Allah Teala hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Hikmet sahibi alim ne okuyor? Biz ne işitiyoruz? Hikmet sahibi alim ayetleri tilavet ediyor. Ayetleri tilavet ettiği zaman ayetlerin manasına varmak işitmeyi gerektiriyor. İşte Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik, yani ayetlerin, Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün, Veli Mürşid'in söylediği ayetleri biz işitseydik, manasına varsaydık, beakletseydik, kalbimize indirseydik, o zaman bugün cehennemde olmazdık diyorlar. Öyleyse akletmek ayetlerin manasına varmaktır. E şimdi ayetlerin manasına varmak, akletmek olmasına rağmen kişi manayı asli manadan saptırır da ben aklıma uyuyorum derse o aslında tevhidine gider ve fitneye sebep olur. Yunus suresinin 40. veya 41. ayeti, belki 39. Yunus suresinin 39. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala bakın ne diyor. Veli Resul, Nebi Resul ayetleri tilavet ediyor. Ama onu dinleyenler bel kezebu, onu yalanladılar. Hayır, onlar tevil gelmedikçe, gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Yani Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söylediklerini haktan inen sözler olduğunu kavrayamadılar ve yalanladılar. Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladı. Artık bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu. Öyleyse Veli Resul, Nebi Resul ne yapıyor devrin imamı? Sadece Allah'ın kendisine söylettirdiğini söylüyor. Allah ona ne söylettiriyor? Ayetleri söylüyor. E diğerinin de aklı mantığı almıyor ve Veli Resul, Nebi Resul'ün söylediklerini yalanlıyor. İşte ayet bu diyor ki onların ilmi kavrayamadığı için, ihata etmediği için onlar yalanladılar ve böylece kendi sonlarını hazırladılar. Yunus 40. Yunus suresinin 40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yunus 40'ta وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ Bazıları iman ediyor, ulaşmayı diliyor. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ Bazıları da iman etmiyor. وَرَبُّكَ عَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ İşte bu iman etmeyenler müfsitlerdir, fesat çıkaranlardır. Yunus 41'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala açık açık ifade ediyor. Eğer seni yalanlarsa وَاِنْكَزَبُكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ Benim amelim bana, sizin ameliniz size. اَنْتُمْ بَرِيُونَ بِمَا عَمَلُوا Ben sizin yaptığınız amellerden beriyim. وَاَنَا بَرِيُونَ مِمَا تَعَمَلُونَ Ve siz de benim yaptıklarımdan uzaksınız. Ama bunlar kimler? Bunlar işitmeyenler, akletmeyenler. Nereden biliyoruz? Yunus 42'den anlıyoruz. Anlamayan, akletmeyenler. Yunus 42 ne diyor Yunus 42'de? وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمُونَ اِلَيْكَ Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akletmiyorlarsa da sağırlara sen mi duyuracaksın? Akletmiyorlar. Yani manasına varmıyor, işitmiyorlar. Manasına varabilmeleri için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Ama dilemiyorlar. Dilemeyince akletmiyorlar. Ve akletmeyenler Allah hasalarına engeller koyuyor ve onlar sağır olarak hayatlarını devam, sağır dilsiz ve kör olarak. Yunus 43 aynı şey ifade ediyor. Menhum men yanzura iley. Bir kısmı da sana bakıyor. Efente te'dil umye ve lev kanim la yibsun. O ama olanlara onları sen mi hidayet erdireceksin? Onlardan sana bakanlar var. Bakıyorlar ama Nuh diyor, peygamber demiyor.
Yani Nuh Aleyhisselam'ın Allah'tan bir nebi, resul olduğunu söylemiyor. İnanmıyor kişi. O zaman o amaları, körleri, mürşidi görmeyenleri sen mi hidayete erdireceksin? Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Allah-u Teala'dan razı olmak, bela ve nimet olarak gelen her şeyden razı olmak, itiraz etmemek mi demektir? Açıklar mısınız? Rıza üç çeşit şekilde tahakkuk eder. Bir, derecat kazanmak açısından rıza. Allah-u Teala namaz kılın diyor. Namaz kılandan razıdır. Çünkü o namazı kısa derecat kazanır. Kılmadığı takdirde o derecatı kaybeder. Farzdır. Safalar itibariyle rıza. Allah-u Teala ruhunu Allah'a teslim edenler razı, teslim etmenden razı değil. Ama bu teslim edenler o basamakları, tezkiye basamakları geçenlerdir. Ve bunun gibi Allah hedef emirleri yerine getirmekten razı. İşte yedi safa rıza. Dolayısıyla rızayı bu şekilde ele almak lazım. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dergi hayatı ile nefs tezkiyesinin arasında önemli faktörler nelerdir, açıklar mısınız? Dergi hayatı zikir meclislerinde bulunmayı ifade ediyor. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde zikirden bahsederken şöyle diyor. Ey Ademoğlu, benden başka her şeyi unutan beni zikreder. O beni zatında zikrederse ben de onu zatımda zikrederim. Bakara 152. O beni bir toplulukta anarsa ben de onu bir toplulukta anarım. İşte bu topluluk içerisinde Allah'ın zikredilmesi, Allah'ın da zikir meclisinde meleklerle onları zikretmesi ayrı. Beni dilinle zikret ki seni rızanla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadeleyle zikret ki seni müşahedeyle zikredeyim. Beni kurca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ey Ademoğlu, beni yutuyor başkasını zikrediyorsun hep. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olmuşken kalbin başkasıyla meşgul. Eğer beni bilseydin benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu, beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmakla küfretmiş olursun. Ey Ademoğlu, zikrimle nimet bul, benimle ferahla. Ey Ademoğlu, kulumdan benim zikrim galip durumda olunca o bana, ben de ona aşık olurum. Ey Ademoğlu, kim benim zikrim meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğinden daha fazla veririm. Ama beni bir zatında zikreden, ben de onu zatında zikrederim. Beni bir toplulukta zikreden, ben de onu ondan daha iyi bir toplulukta zikredeceğim diye başka hadis de var. Öyleyse dergi hayatı toplulukta Allah'ın isminin tekrarı ve bu ayetlerin manasının açıklanmasını ihtiva ediyor. Ayetlerin manasının açıklanması zikir midir? Evet. Nefs tezkiyesiyle bunun şeyi nedir? İlim ibadetin imamıdır. Kişi o ilmin sahibi olduğu zaman nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir, onu zikirle kalbine indirecektir. Dolayısıyla ikisinin arasında bir illiyet rabıtası var. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani eğer ilmi yoksa, ilme dayanmıyorsa, ne kadar zikrederse o zikrin ona bir fayda sağlaması söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun, ne kadar zikretse zikretsin, ameller boşa gidiyor. Üç ayet-i kerime. Bir tanesi Yunus 45. Bir tanesi Kehf 105. Bir tanesi Zümer 65. Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Hepsinin temelinde amellerin boşa gitmesi, lika Allah'ın yalanlanması, lika Allah'ın inkar edilmesini ifade ediyor. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, 3 aylar yaklaşıyor, 3 aylarda oruç tutmamız uygun mudur? Evet. 3 ayları nasıl idrak etmeliyiz?
Ya sevgili kardeşim, Allah da ahiret ve dünya saadetinin kazanmasında 3 aylar mukaddes zaman parçalarını içeriyor. Recep ayı benim ayımdır diyor Allah Teala. Şaban ayı Allah Teala Şaban ayı Resulümün ayıdır ve Ramazan ayı ümmetimin ayı buyuruyor. Ramazan başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu felah kurtuluştur. Ramazan bir hidayet ayıdır. Bin aydan dairli gece Ramazan'da bulunuyor. Kur'an-ı Kerim kesinlikle Ramazan ayında indirilmiştir. Öyleyse Ramazansız bir hidayet, Ramazansız mutluluk mümkün değil. Burada bir kardeşim, muhterem hocam, yaşadığımız her türlü güçlüklere, zorluklara rağmen Allah'ın emir ve nehirlerine riayet ederek hedeflere ulaşmamız için gayret ve mücadele içinde olabilmemizin önemini bizlere açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimiz buyuruyor ki din üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Ya kişi gizli şirktedir, ya kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim putlara tapmaz, yıldızlara tapmaz, aya tapmaz, güneşe tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin nefsine uyması halidir. Şehvet ve riya. Riya nefsin bir afetidir ve gizli şirki temsil ediyor. İşte olay buysa Allah'ın emir ve nehyine riayet ederek hedeflere ulaşmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olup ilk emir olan ustatı gerçekleştirmekle, yani ruhun teslimiyle. Vahdet Allah'ın tekliğidir, gizli şirkten beri olmayı ifade ediyor. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Tek cemaat, sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak ve fırkalara ayrılmamayı ifade ediyor. Enam 153'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Ümen haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Sırat-ı müstakimde olanlar tek cemaati oluşturanlardır. Kurtuluşa ulaşanlardır. Ve la tetebi'u subule feteferakka bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran sebillere tabi olmayın. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah'ın Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çizerek bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu yanlışa davet eden şeytanlar, onlar fırkalara ayrılanlardır. Fırkalara ayrılmayanlar, fırka-i naciye, bunlar sırat-ı müstakimde bulunanlardır. Kimdir fırka-i naciyeyi teşkil eden ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakim deyip geçmeyin. Tek cemaati oluşturmak sırat-ı müstakim üzerinde bulunmayı ifade ediyor. Sinop'tan bir kardeşimiz muhterem hocam, Bingöl'den bir kardeş muhterem hocam. Kardeşler arası sevgi ve hizmeti artırabilmek için, birbirimize daha iyi teşvik verebilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler Efendimizin sohbetlerinde. Şimdi bakın, beraberce baktığınız zaman Efendimizin mihr.com'daki sohbetlerini incelerseniz göreceksiniz ki sanki Efendimiz 24 saat hep sohbet etmiş. Öyleyse evvel emirde biz sohbete önem vermeliyiz. Bu sohbet dergahta olabilir, ev sohbeti olabilir, kardeşlerimizle olan beraberliklerin hepsinde esas Allah'tan bahsetmek, dedikodundan uzak, mutlaka Allah'ın ayetlerini anlamak, kalbimize indirmek ifade ediyor. Arkasından
kesinlikle mutluluğun Allah'ın zikrinden geçtiğini biliyoruz. İnsanlar bu dünya hayatında sahip olmadıklarına sahip olmaları halinde mutlu olacaklarını zannediyor. Mesela eşiyle kavgalı olan bir insan, eşi kendisini itaat ederse mutlu olacağını zannediyor. Hasta olan bir insan, hastalığından kurtulursa mutlu olacağını zannediyor. Fakir olan bir insan, fakirlikten kurtulursa mutlu olacağını. Evi kiracı olan bir insan, ev sahibi olursa mutlu olacağını. Yani neyi sahip değilse ona sahip olması halinde mutlu olacağını zannediyor. Halbuki bunların hiçbirisi doğru değil. Bir zevke ulaşabilir ama mutlu olmak, Allah'ı unutmamak, Allah'ın ismini ard arda tekrar etmekten geçiyor. Allah bunu söylüyor. Öyleyse Allah neyi söylerse doğruyu söyler. El-hakku min rabbike. Fela tekum yemimterin. Hak Rabbindendir. Sakın şüphe edenlerden olma. Öyleyse sevgiyi aramızda arttırabilmek için hizmeti yaygınlaştırmak lazım. Hizmetin yaygınlaşması insanları Allah'a davetle gerçekleşir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hep bunu söylüyor. Yedi sabah davet. Kim Allah'tan başkasına davet ediyorsa o gerçekten de fitnenin içerisindedir. Allah'a davet edenler Enfa 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Haç 67, Kasas 80 ve Fusilet 33. Hep Allah'a daveti görüyoruz. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali. Tövbe neden el öpülüyor? Açıklayabilir misiniz? İkinci suali, cezbe nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah öyle buyuruyor. Tövbeden neden el öpülüyor? Açıklar mısınız? Şimdi Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine, pardon 10. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? İnnellezîne yübeyyüneke. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Çünkü Peygamber Efendimiz'e Allah daimi tecelli ediyordu. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. O tecelliyat, yani Resulullah'ın eline Allah'ın tecellisi el şeklinde teşekkür ettiği için o el şeklindeki tecelliyata Allah-u Teala Allah'ın eli diyor. Bundan sonra kim ahdini bozarsa, öyleyse bu biat olayında önünde tövbe edilen kişinin eli tövbe edenin üzerinin elinin üzerindedir. Eğer tokalaşma olursa iki el yan yanadır. Ama kesinlikle biat olayında, tabiyette tövbe eden kişinin eli altta, önünde tövbe edilen kişinin eli üstte. İşte tövbe eden neden el öpüyor? Açıklayabilir misiniz? Fetih Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Resulullah ve tabi'in sahabe beraber hac edeceklerdir ama müşrikler bırakmıyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara elçi gönderiyor, Hazreti Osman'ı. Ama onlar elçiyi de yakalıyorlar ve geri döndürmüyorlar. Bu durum karşısında Allah Resulü ağacın altında sahabesini çağırıyor ve biat istiyor. لَقَدْ رَيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ اِذْ يُبَيْنُكَ تَحْتَ شَجَرَتِ. Andolsun ki o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu. Orada bulunan bütün müminler Resulullah'a biat ediyorlar. Her türlü güçlüğe rağmen ondan ayrılmayacaklarını, onunla beraber olacaklarını ifade ediyor. Allah Teala onların kalplerine sekineti indiriyor. Ama bu biat olayında Resulullah'ın eli tövbe edenlerin elinin üzerine o gerçekleşiyor. Ve orada olmayan Hazreti Osman'ın yerine de Allah Resulü sağ elini sol elinin üzerine koyarak üç kere alnına götürüyor ve el öpüyor. Biz diyoruz ki biz dini Resulullah'ın sünneti üzere yaşarız. Eğer Resulullah bunu gerçekleştirmişse biz de onu söylüyoruz. Hem ayetler hem de Resulullah'ın ayetlerden olan tatbikatı. Dolayısıyla tövbe eden neden el öpüyor? Sahabe Resulullah'ın elini tutup biat ettikleri için, o biatta Hazreti Osman'ın yerine Allah Resulü'nün elini öptüğü için, diğerleri de Resulullah'ın elini öptükleri için biz de diyoruz ki bugün onun varisleri olan
Allah'ın mürşitleri, devrin imamı, onun önünde tövbe ediyorsak, biat gerçekleştiriyorsak o zaman el öpüyoruz. Ve tasavvufu yaşayan herkes el ele el hakka düsturunu bu şekilde yaşıyor. Neden el öpülüyor? Ayetlerin gereği. Neden el öpülüyor? Resulullah'ın sünnetinin gereği bu gerçekleşiyor. İkinci suali cezbe nedir? Cezbe Allah'tan gelen, vücudu titreten, üst seviyede bir titreşim hali, bir frekans. Allah Teala kaç ayette açıklıyor? Tam 6 ayet-i kerimede cezbeyi açıklıyor. Belli 7. İşte Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesi, siz kitabın tamamına iman edersiniz. Enfal 2, o kitabın tamamına iman edenler Allah'ın ismini zikredildiği zaman kalpleri titrer. Allah'ın katından gelen bir titreşim onları hazan yapıp titretir. Hicr 52, Hazreti İbrahim'e gelen melekler onun yanında buldukları zaman onlarda da bir titreşim hali oluşuyor. Hac 35, onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Cezbedir bu kalplerin titremesi. Mümin 60, onların kalpleri titrer. Meryem 58, secde 15, aynı şekilde ve Zümer 23, Allah Teala Allah hitas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer indiriyor. Kitaba müteşabih olarak Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan üfer evvela, sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, titrer. Öyleyse cezbe Allah'ın Kur'an ayetlerine dayanan, Allah'tan bize ulaşan bir titreşim halidir. Kişi kendisinin dışındaki bir kuvvetin hazan yaprağı gibi kendisini titrettiğini görüyor. Ve bu ancak kalplerine iman yazılanlarda tahakkuk ediyor. Cezbeyi şeytan ve avanesini vermesi imkansız. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an değil de bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimize. El-Fatiha ma'a salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi, nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen
bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah-u Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımızın konusu Allah tevazu sahiplerini sever. Allah tevazu sahiplerini sever konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha beraberiz ve Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Her devirde Allah'ın dostları var. Allah dostlarını sever. Her devirde şeytanın dostları var. Şeytanla birlikte bir hayatı yaşarlar. Allah kimleri sever? Dostlarını sever. Kur'an ayetleriyle araştırdığımız zaman Allah'a dost olanlar, Resul'e ve meleklere dost olanlar, birbirlerine dost olan müminler ve daha ötede büyütebilirsek Allah'a tevekkül edenlere Allah onların dostları, kendi yolunda saf bağlayan Allah'ın sevdikleri, Allah'ın yeryüzünde Allah adına adaleti temsil etmekte, yerine getirmekte vazifeli olan adil kulları ve sabredenleri sever. Doğal olarak bunlar kimlerdir? Bunlar yeryüzünü ıslah eden Allah'ın sevgili dostları. Aynı zamanda Allah yolunda en üst seviyede itaati gerçekleştirenler, her devirde hidayeti insanlara açıklayanlar, her devirde Allah ve Resulü ile saf tutanlar ve her devirde en üst seviyede Allah'ın kendilerine ilmi nedim bahşettikleri Allah'ın Resulleri, Allah'ın veli mürşitleri bunlar, Allah'ın sevdikleri. Ama Allah'ın dostlarıyla mücadele edenleri Allah sevmez. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hazretinizde buyuruyor ki hamele-i Kur'an olanlar, Kur'an taşıyıcıları onlar Allah'ın dostlarıdır. O Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olanlar onlar da Allah'ın düşmanıdır. Demek ki Allah'ın dostluğu ve Allah'ın karşısında yer almak anahtar kelime veyahut da ayraç Allah'ın kutsal kitapları oluyor. Kutsal kitaplar Rabbimiz tarafından biz insanlara indirilen mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi. Ama insanların bir düşmanı var. İblis. İblis her devirde tek bir gayesi var. Evvela insanlara Allah'ın indirdiği kutsal kitapları unutturmak. İlk unutanların başında kendisi geliyor. Nereden anlıyoruz? Allah-u Teala en şerefli varlık olan insanı bir fizik bedenle yaratıyor. Bu zahiri alemi yaşayabilmesi için berzah ve minanet olan bir nefs de onu dizayn ediyor. Ama bu nefsin muhtevasında 19 tane afet var ve zatından bize ruh üfürüyor. Ruhu Allah insana üfürdükten sonra meleklere ve cinlere şimdi ona secde edin. Neden insan meleklerden üstün? Neden insanlar cinlerden üstün? Cinlerden üstün çünkü cinlerde ruh yok. Meleklerden üstün çünkü meleklerde nefs yok. Melekler bu kadar üst seviyedeki varlık, biz devamlı sana ibadet halindeyiz.
Ama kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir diye Harut ve Marut isimli iki melek Allah'a sesleniyorlar. Allah-u Teala diyor ki biz ona nefs verdik. Bize de nefs ver. Biz de nasıl iyi kullar olduğumuzu sana ispat edelim. Ama onlara nefs verip de yeryüzüne indirdikleri zaman çok kısa süre içerisinde nefsin böyle Allah'ın yardımı olmadan kolay kolay baş edilebilecek bir yapı olmadığını bunlar kendi hayatlarında öğrendiler. Ve biz nefsimize zulmettik dediler. Ve tabii ki sadece bu insanlık için bir test idi. Anlıyorlar ki evet kendilerine bir nefs verilmesi halinde öyle nefse baş edilebilecek bir yapı olmadığını onlar da gördüler. Öyleyse sevgili kardeşlerim şu kainatta unik bir varlıktır insan. Ama Allah'ın insan için tayin ettiği hedef ne? Hedef Allah'a dost olmak, hedef iki cihan saadetinin sahibi olmak. Zor mudur? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah'la bile olan bir şey asla zor değildir. Allah hep bizimle beraber mi? Evet. Nereden biliyoruz? Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala kainatı yaratırken şöyle buyuruyor. Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fî sitte eyyâm. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Arşa istiva eden Rabbimiz yere gireni, yerden çıkanı, göğe yükseleni, gökten ineni, ona yükseleni bilir. Yani Allah Teala'nın emri gökten yere iniyor ve tekrar çıkıyor. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu biraz daha açıklığa kavuşturuyor. Allah ki 7 kat gökleri ve yerden onların bir mislini yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu bilmiyor musunuz, görmüyor musunuz? Talak suresinin 11. ayet, 12. 13. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Allah'ın emri bu 7 kat gökler ve yerler arasında devamlı inip çıkıyor. Her şeyi Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumda. İşte insan Allah ile diğer bütün varlıklar arasında bir köprü. Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. Her şey insan için ama insanın da başıboş olarak yaratıldığını, boşuna yaratıldığını düşünmemiz doğru değil. Allah, insan da Allah içindir. Allah için olmak, Allah'a teslim olmaktan geçer. Neyimiz var ki Allah'a teslim edeceğiz diye insanlar düşünebilir. Başlangıçta bilave del bedelsiz bize verdikleri her şeyi sırasıyla sahibine teslim etmemiz lazım. Bunların başında ruh geliyor. İşte her devirde Allah'ın dostları onlar hayattayken ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Her devirde şeytanın dostları da bu daveti kabul etmeyip ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlere karşı çıkan, o yol üzerinde duran, insanları Allah'ın yolundan saptıranlardır. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. İşte şeytanın dostlarından başlayalım. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Sa'asrufana yatillezine ellezine tekebbülün ferdi bi gayri hakkın. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizden çevireceğiz. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Onlar irşat yolunu görseler onu yol edinmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. İşte bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları bir, iki,
ayetleri yalanlar iki. Başlangıç noktasında bütün insanlar ayetlerden gafildir, ayetleri bilmiyor. Ama bir de davet kendisine geldiği zaman daveti kabul etmez yalanlarsa o zaman da üst seviyede bir gafletin ve delaletin içerisine girer. Açık delaleti olan bu insan başkasını Allah'ın yolundan saptırırsa o uzak delalette olur. İşte Araf 146 ile özdeşen bir ayet-i kerimede Nisa 167, 168, 169 اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve insanlar Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak delalet içerisindedir. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? İnsanları Allah yolundan saptırdıkları için. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları kendi yoluna tarik-i müstakime ulaştırmaz ila tarik-i cehenneme. İşte sevgili kardeşlerim, bu kibirli olan insanlar, ayetlerden gafil olan insanlar, ayetleri yalanlayan insanlar, şeytanın dostları olarak her zaman insanları sırat-ı müstakimden saptırmaya çalışıyorlar. Secde emrine isyan eden iblis acaba neden bu noktaya geldi? Allah Resulü bize açıklıyor. Kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytanın lanet olduğu. Evet, kibir insanın en büyük hastalıklarından bir tanesi. 19 afetten bir tanesi kibir. Ve Allah Resulü kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytanın lanet olduğu. İşte şeytanın bu sıfatını kazanan yeryüzünde insanlar da var. Onlar da kibirlilerdir. Az evvel okudum Araf 146-147 bu kibirlileri tarif ediyor. Ama aynı zamanda Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi de kibirlilerden bahsediyor. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بَعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّوا أَبْوَابُ السَّمَاهِ. Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz. Sevgili kardeşlerim, İlk isyan edenlerin başında iblis bir cin. Allah Teala ey iblis niçin emri maasi oldun dediğinde ben ondan hayırlıyım. Ve Allah'ın kendisine verdiği fizik bedenle Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeni mukayese ediyor. İnsanların üstünlüğü fizik beden itibariyle değil. İnsanların üstünlüğü nefs itibariyle de değil. İnsanların üstünlüğü Allah'ın zatından üfürülen ruh itibariyledir. Ve ben ondan hayırlıyım diyor. Allah Teala buyuruyor ki bu noktada ben ondan hayırlıyım dediği zaman nefsine uymuş oluyor. Kibirlerin katında yeri yok. Onu Allah Teala huzurundan kovup dünya hayatına gönderiyor. Ama insan hata yapabilir. Cinler de hata yapabilir. İblis bir cin. Ne olabilir? Peşinden herkes hata yapabilir. Hata yapanların hayırlısı kimdir? Tövbe edenlerdir. İblis tövbe edip istiğfarda bulunup Allah'a sığınmak yerine tam tersi Allah'tan müsaade istiyor. Kıyamet gününe kadar bana müsaade ver, göreceksin ki ben iddiamı ispat edeceğim, ondan üstün olduğumu söyleyeceğim. Allah Teala da müsaadeyi veriyor. Ve iblisin bu dünya hayatında stratejik nokta olarak seçtiği yer sırat-ı müstakim. Araf 16'da beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkalarından ineceğim. Onları çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah insanları tevazuya, iblis insanları kibre yöneltiyor. Tevazu ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu her alimle değil sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi dünya rağbetten zühde çağıran alimlerle birlikte olun.
İşte bunlar alim, diğerleri ise hatiptirler. Onun için Allah Resulü, ahir zamanın hatipleri çok ama alimleri az. Kimdir o alimler? O alimler nefs tezkiyesini ve tasfiyesini yapanlardır. Öyleyse her halükarda bize düşen hedef olarak kendimize tevazuyu seçmek. Tevazu Allah-u Teala'nın güzelliklerden bir tanesidir. Allah katında her insanın bir seviyesi vardır. Seviyesinin üstünde davranışları sergileyenler, onlar kibirlilerdir. Ama seviyenin gerekli ifade eden davranışlar ise vakar olarak tarif ediliyor. Her zaman bulunduğu seviyenin altında davranış sergileyenler, onlar da tevazu sahipleri. Ve Allah-u Teala tevazu sahiplerini seviyor. Bizi tevazu sahiplerinden olmamızı emrediyor. İşte Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde İbadir Rahmani ellezine yemşune alelli herden ve izâ hatabun cahiline kâlu selâme. Allah'ın kulları, Rahman'ın kulları ki onlar yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara laf atanlar, onlar da karşılık vermezler. Onlara sadece selam derler. Öyleyse Allah Teala hedef olarak bizlere tevazuyu emrediyor ve kibirden tevazuya çağıran mürşitlerle bir olmamızı istiyor. Bunun odak noktasında ihlas var. Onun için riyadan ihlasa. Onun için Allah Resulü helekel nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur. Alimler müstesna. Ama alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. Ama ilmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Öyleyse hiç unutmayın. Kurtuluşun olması olma şartı ihlastır. İhlas, kişinin kendisinin bütünüyle Allah'a ait olduğunu idrak etmesi halidir. Bir bedevi Resulullah'a geliyor, diyor ki ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Demek ki kıyamet gününde cehalet insanların aleyhine şahitlik edecek. İlim öğren diyor. İlmimin de aleyhime delil olmasını istemiyorum. Demek ki cahiller cehenneme gideceklerdir. Ama ilim verenler de cehenneme gidecekler, haklıdırlar. İlmimin de aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Kur'an'da ilmi olup da amel etmeyenler var mı? Bakarak diyor, bunları tarif ediyor. اَتَّعْمُنُ النَّاسَ بِالْبِرِّ. Siz insanlara biri teslim olmayı emrediyor da kendi nefsinizi utanıyor musunuz? Demek ki kişi tezkiyeden bahsediyor, güzelliklerden bahsediyor, tevazudan bahsediyor, imandan bahsediyor, adaletten bahsediyor ama kendisi nefs tezkiyesi yapmadığı için bunlar hiçbirisine sahip değil. İşte Allah-u Teala ilmi var ama onunla amel etmiyor. Amel edenler de var, onlar da helaktadır. Kimler müstesna? Muhlisler müstesna. İlmiyle amel edip ameli boşa gidenler var mı? Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerime Allah-u Teala ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Ameli boşa gitmenin arkasında şirk var. Ameli boşa gitmenin arkasında nikahlığa inkar etmek var. Ameli boşa gitmenin arkasında kibir var. Bunlar yaptıkları insanın tamamen sermayeyi kediye yüklettiriyor ve boşa gidiyor. İşte yaptıklarını kasasına atıp kumbarasına atan ve kıyamet gününde onunla mükafat sahibi olan kişiler kimlerdir? Onlar tevazu sahipleridir. Allah-u Teala tasavvuf erbabının tevazuyu
seçmesini, tercih etmesini, tevazu sahiplerinden olmasını emrediyor. Vakar sahibi olmak her devirde Allah'ın mürşitlerine has bir olaydır. Devrin imamı vakar sahibidir. Ait olduğu seviyenin gereğini yerine getirmek durumundadır. Allah Teala onun emrediyor çünkü Allah'ın tasarrufundadır. Allah Teala ona bu görevi vermiştir. Onlar isteseler de istemeseler de bulundukları makamı temsil etmek mecburiyetindedirler. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize neyi emrediyor? Tevazu emrediyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri talebelerinden bir tanesi kaftanı ile dergaha doğru yola çıkıyor. Ama talebelerinden tabii, ama atının üzerinde, fakat hedefine ulaşamıyor. Atının ayakları kayalara, çamura saplanınca bata bata yürüyerek Üftadi Hazretleri'nin dergahına ulaşıyor. Üftadi dergahına ulaştığı zaman yamalı elbiseler içerisinde bahçeyi çabalayan bir zat görüyor. Ve o da atından inerek diyor ki, ben Bursa Kadısıyım, Mahmud'um. Şeyh Üftadi'yi görmek istiyorum. Çabuk geldiğimi haber ver der. Kadının hizmetçisi zannettiği şey Üftadi Hazretleri, onu dinledikten sonra şöyle buyurur. Yazıklar olsun ey kadı efendi, herhalde yanlış yere geldiniz. Burası yokluk kapısı. Biz bu kapının kuluyuz. Halbuki sen varlık sahibisin. Bu halde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malın, mülkün, şanın, şöhretin var. Bizim gibi kulların Allah-u Teala'dan başka hiçbir şey kimsesi yoktur. Atın bile gelmek istemeyip ayakları kayalara saplanmadı mı? Bu sözler ve yaptığı hata Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni çok tesir ediyor ve gözlerinin yaş dökülerek, efendim her şeyimi mübarek kapınızın eşiğine terk eyledim. Dileğim talebeniz olmak, müridiniz olmak diyerek dileğini ona bildiriyor. Ne emrederseniz yapmaya da hazırım. İşte bu samimi ifade Üstad Hazretleri'nin de güzel bir dizayn içerisinde buyuruyor. Ey Bursa kadısı, kadılığı bırakacaksın. Bu sırmalı kaftanınla Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Her gün dergaha 3 ciğer getireceksin. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri derhal kadılığı bırakıp sırmalı kaftanı ile bağırarak ciğer satmaya başlıyor. Sevgili kardeşlerim, nefsten sıyrılmak, nefsi terk etmek, öze dönmek insanın kolay bir olayı değil ama zor da değil. Kolay değil, kişi kendisi hedefe ulaşmak istediği zaman. Zor değil, Allah'ın yardımını almaya başladığı zaman. İşte Allah-u Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ Rabbinize dönün, yönelin, ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel. Sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolculukta her daim Allah bizimle beraber, hadis 4'te olduğu gibi وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız o sizinle beraber. Bizimle beraber, Allah herkesle beraber ilmi ve rahmetine kuşatmıştır. Ama herkesle beraber olan Allah-u Teala'nın yardımını alabilmek herkesin kârı değil. Allah sadece ulaşmayı dileyenlere yardım ettiğini bu ayet söylüyor. Ama ulaşmayı dilemeyenlere Allah'ın yardımı yok. Şeytan onlara yardımcıdır. Hiç kimse, şeytan hiç kimseye dost olmaz. Onlarla olan beraberliği, kendisiyle birlikte onları cehenneme götürmek ve bu dünyada sıkıntı yaşatırmak. Ama bizim yaratılış gayemiz de Allah'a dost olmak ve mutluluğu, huzuru en üst seviyede yaşamak.
Tabii ki Bursa Kadısı ciğer satmaya başlıyor. Herkes onu bu halde görünce bizim kadı aklını oynatmış. Tımarhanelik diyor ama oralı olmuyor. Susuyor ve mürşidin emirlerini şartlar ne olursa olsun yerine getiriyor. Her akşam dergaha geldiğinde de mürşidi ona bugün ne yaptın, ciğerleri satabildin mi diye sorar. O da başından geçenleri anlatır. Üstad Hazreti Talebesi'nin nefsini iyice kırmak ve terbiye etmek için bu vazifeyi vermişti. İlminin verdiği gurura rağmen nefsinin istemediği şeyleri yapmakta büyük gayret sarf eden Aziz Mahmud Ali Hazretleri kısa zamanda Allah'ın bir sevgilisi oldu. Mürşidinin en sevdikleri arasına girdi. Allah-u Teala'nın karşısında cahil bir insan her zaman kendinin bir şey olduğunu zanneder. Gurur abidesi gibi davranır. Vaktiyle Mevlana da öyleymiş. Bursa Kadısı Aziz Mahmud Ali Hazretleri gibi ilmi sebebiyle her tartışmada rakipleri yendiğini gururla anlatır. Ama sonra ikisi de birer sevgili dost oldular Allah-u Teala'ya. İtaatleri, kibri ve gururu onları devre dışı bıraktı, tevazu sahipleri oldular. Edep bir insanın tevazu sahibi olması halidir. Ne diyordu Yunus? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, bir de baktım ilim bir hiçmiş. İlla edep, illa

çocuklarıyla. Hadid suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 20. وَعَلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ Fitne ama وَعَلَمُوا اِنَّمَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَيْبٌ وَلَحْوٍ Dünya hayatı oyun ve eğlencedir. وَزِينَةٍ وَمِسُسْتُرْ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ Ve aranızda bir övünme vasıtasıdır. Bugün dünyayı tercih edenler sadece mallarıyla ve sadece çocuklarıyla övünürler. Sadece mal ve çocuk artışı içerisindeler. Ve tekasum fil emvali ve evlad. Ama dünyadan sıyrılanlar onlar Allah'ı tercih edenlerdir. Allah'ın da biz insanlardan istediği bu. Her şey insan için ama insan Allah içindir. Öyleyse hangi oranda Allah'a teslimseniz o oranda Allah Teala bu dünyada sizin için var ettiklerini hizmetinize verecektir. İblis Allah'la ilişki kurmadan bu dünyada bir takım şeylere sahip olmamızı söylüyor. O da imkansız. Çünkü Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde kim bizim zikrimizden yüz çevirirse biz ona dar bir geçim veririz ve o kıyamet gününde kör olarak karşılanacaktır. Kişi diyecek ki ben ayetleri görüyordum ya Rabbim niye beni kör olarak haşrettin? Evet sen görüyordun ama ayetlerimi görmüyordun. İşte insanlar gururu tercih ediyorlarsa bu hale düşmekten kendilerini koruyamazlar. Ama tevazu sahipleri kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Sizi riyadan ihlasa ama sizi kibirden tevazuya davet ediyorum. Tevazu sahipleri onlar 12 tane insanla mürşitlerine tabi olanlardır. Onlara gök kapıları açılıyor. Ama kibir sahipleri onlar mürşide tabi olmayı zül addederler. Küçüklük addederler ve hiçbir zaman bunu istemezler. Allah Teala 99 esma açısından mükemmelliği, tamamiyeti temsil ediyor. Ona köle olmak hepimizin en üst seviyede görevi. Başarabilenler gerçekten bu dünyayı en üst seviyede mutluluk içinde geçirenlerdir hayatı. Ve Allah'ın da istediği bu. Biz insanlar da aslında huzuru ve saadeti arıyoruz. Bu açıdan kutsal kitaplarda Allah-u Teala bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak indirmiş. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu kapılar o kişiye kapalı. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısıdır. Eğer bu dilek yoksa Kur'an'ı nüfuz etmek, Kur'an'ı kalpten okumak imkansız. Bu dilek yoksa bu dünyada saadeti yaşamak daha imkansız. Allah Teala ve enibu ila rabbikum Allah'a ulaşmayı dileyin ve eslimu lehu. Ona teslim olun. Neyi teslim edeceğiz? Evvela ruhu. Ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Ve tek bir dilekle Allah onu kendisine ulaştıracağını herkese vaat ediyor, garanti ediyor. Ne diyor Rabbimiz Fatır 5'te? Ya eyyühen nâsü inne vaadallâhi hakkın. Ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Kimdir şeytanın kandırdıkları, kimdir dünya hayatının aldattıkları? Hazreti Ömer sözünde bunu açıklıyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bir ona meylediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a bilip isyan edenler ruhunun talebine uymayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Eğer bir insan ruhunun talebine uymuyorsa ikinci tercih nedir? Hevasına uyması halidir. İşte şeytan da şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Nefsin hevasına uyan insan aslında kime itaat etmiş oluyor? Şeytana itaat etmiş oluyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Bize dünyayı cazip gösteren, bizi Allah'tan uzaklaştıran kim? Yine iblis. Hicr 39'da ne diyordu? Beni azdırmana yemin ederim.
yeryüzüne

0: onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Sadece muhlis kulların müstesna. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bilelim ki kurtuluş ihlasta. İlim, amel ve ihlas. İhlas her halükarda Allah için olmayı. Evvela ruhun teslimini, daha sonra fizik vücut teslimini, daha sonra nefs teslimini ve daha sonra irade teslimini mutlaka gerektiriyor. Allah'ın sevgisini en güzel yerde noktada kazanmak, bu teslimleri sırasıyla bir bir gerçekleştirmektir. Bu da ancak neyle mümkündür? Allah'ın bize verdiklerini tekrar sahibi olan Allah için kullanmakta. Aklımızı, paramızı, zamanımızı, her şeyimizi Allah için kullanacağız. Allah için olmak, başkaları için yaşamak. Yani dışımızdaki herkesi kendimizden önde tutacağız. İşte Allah Teala edep sahiplerini, onlar ihtiyaç içinde olsalar dahi kardeşlerini kendilerine tercih edenlerdir. Ve Efendimiz her zaman buyuruyor, sahabenin sizden farklı tarafı neydi? Sahabenin sizden farklı tarafı, onlar kendi dışındaki bütün kardeşlerini kendilerinden öne geçirenler, bunları daha fazla sevenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bize açtığı yolda da bu hedefe ulaşmak için hepimiz gayret içindeyiz. Ama yolun neresindeyiz? Hani ne diyordu bir bedevi geliyor, ya Resulullah ben iyi bir kul olmak istiyorum. Allah Resulü muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra geldiğinde ben muhsin kul oldum mu? Komşularına söyle. Bizim dışımızdaki herkes bizim hem yakın komşumuzdur hem uzak komşumuzdur. Onlara karşı davranış biçimimiz. Yani onları kendimizden öne geçirebiliyor muyuz? Bütün mesele bu. Onları kendimizden öne geçirmek her zaman onlar için çalışmayı, onlara hizmet etmeyi gerektiriyor. Yine Resulullah'ın İlim sohbetinde bulunmak isteyen, İslam'ı öğrenmek isteyen bir grup geliyor ve Resulullah'ın sahabesine bir iş sırasında su, ibrikle su dağıttığı bir zamanda bu kavmin efendisi kimdir diyor. Allah Resulü de cevap veriyor. Bu kavmin efendisi ona hizmet edendir. Siz de efendi olmak istiyorsanız sevgili kardeşim ne yapmanız lazım? Dışınızdaki herkese Allah için hizmet vermeniz lazım. Çünkü onlara yaptığınız hizmet aslında kime hizmettir? Allah'a hizmettir. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden Hazreti Musa'ya diyorlar ki biz Rabbimizi bir yemek hazırlamak için bulunuyoruz. Yani biz yemek hazırlamak istiyoruz. Sahibimize, Rabbimizi evimize davet edeceğiz. Hazreti Musa böyle şey olur mu diyor. Allah-u Teala bundan münezzehtir diyor. Ama Allah Hazreti Musa'ya hayır diyor, ben kullarımın davetini kabul ediyorum. Yemek hazırlayın, ben davete icabet edeceğim. Ve bekliyorlar, her türlü güzellikler içerisinde sofra hazırlanıyor. Gele gele mecburda bir fakir geliyor. Başka hiç kimse gelmiyor. Bekliyorlar, kimse gelmiyor. Tekrar Allah-u Teala Hazreti Musa'ya diyor ki, ya Musa diyor, yemek hazırladın mı? Evet hazırladık ya Rabbim. Bekledik ama gelmedin diyor. Ya diyor, beni kovdunuz diyor ben. Ben gelmiştim sofrada ama acıktım ve yemek yiyecektim ama siz bu sofranın sahibi gelmedi diye kovdunuz. Eğer ona o yemeği verseydiniz ben bana vermiş olacaktınız. İşte sevgili kardeşlerim, buradan şu sonuca ulaşıyoruz. İstisnasız dışımızdaki herkes için tabii bunu yapabilmek aynı zamanda nefs tezkiyesini de gerektiriyor, tasfiyesini. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'de zikredilen haliyle kula diyor ki Allah-u Teala ben sana para verdim, ne yaptın? Ya Rabbim ben de harcadım senin için, hayır diyor. İnsanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse nefs tezkiyesi yoksa o kişinin yaptığı ameli kime mal ediyor? Kendi nefsine satıyor. Ben sana ilim verdim, ne yaptım? Tabii ki herkese anlattım. Hayır diyor, yalan söylüyorsun, yine insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse her şeyin odak noktasında nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var, hiç unutmayalım. O sebeple Allah Resulü buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi hiçbir zaman yok. Tasfiyesi de yok. Bakın bakalım Allah'a yakınlığınız. Allah'a yakınlığınız zikriniz oranında. Ne kadar Allah'ı zikrediyorsunuz? Allah'a sevginiz oranında. Ne kadar Allah'ı zikrediyorsunuz? Sevginiz o kadardır. Eğer siz bunu yapamıyorsanız o zaman Allah'tan da mükafatları almanız mümkün değil. Her zaman Efendimiz buyuruyor, eğer Allah'tan istediklerinizi alamıyorsanız o liyakatın sahibi olmanızı ifade ediyor. Öyleyse Allah'ı sevmek zikirledir. Allah'a aşık olmak daimi zikirledir. Allah'a hayran olmak ise tesbihledir. Her halükarda anahtar bizde. Mutlaka ama mutlaka Allah'ın bize verdiği kalbe Allah sevgisini yerleştireceğiz ve zikredeceğiz ve zikredeceğiz ve en üst seviyede Allah'ın sevgili kullarından olmak istiyorsak, tevazu sahipten olmak istiyorsak mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ondan sonra emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye ve tezkik adamıyla bir bir geçerek en zirve noktada Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırması, ermiş evliya olmamız, herkes için Allah'ın garantisidir, herkes için Allah'ın lütfudur, herkes için Allah'ın bir hediyesidir ve müjdesidir. Hepinizin bu müjdeye kavuşmanızı Efendimiz Himmeti Yüce Rabbimizden dileyerek konferansımızın sözlerini burada tamamlıyorum. Ama anlattıklarımızdan siz de eğer ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorum diyorsanız, anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek, ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, göklerin kapısından da ben de geçip Allah'ın bir sevgilisi olmak istiyorum diyorsanız ve hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: uyacağıma yemin ederek,
0: Allah'tan kendisine,
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına,
0: ve onun mekinin emirlerine,
1: itaat edeceğime,
0: yemin ederek,
1: ihsanla,
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun.
0: 7000 zikirle başlayacaksınız yeni tövbe alan kardeşlerimiz ve bulundukları yerlerde fiziki tövbelerini de almayı unutmasınlar. Vekil kardeşlerimizden tabii ki. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay bu ise o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultan'ı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu, şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisini sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elimi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirini seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
1: Fatiha ma salavat anam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an bu toplumda bizleri bir araya getirdi. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olacağız inşallah. Birinci sual Kastamonu'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Takva Allah'ın huzurunda riayet etmek, emirlerine eksiksiz itaat edip haramlardan kesinlikle sakınmaktır. Takva sahibi olabilmek için Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışıyorum ama yine de nefsime hakim olamıyorum. Mutsuz, huzursuz oluyorum. Allah'ın istediği takva sahibi bir kul nasıl olabilirim? Evet sevgili kardeşlerim, öyle ifade edilmiş. Kim İslam'ın bir şartını yerine getirse o takva sahibidir. Dolayısıyla takva sahibi olanın da mutlaka huzurlu mutlu olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim hükümlerine baktığımız zaman hiç öyle değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 sıfat takvayı açıklıyor. Kişinin kemalat basamaklarına beraber ona paralel 7 sıfat takva var. Birinci sıfat takva Allah'a ulaşmayı kalben dilediğimiz an. İkinci sıfat takva Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz zaman. Üçüncü sıfat takva nefs ezgisine paralel ruhumuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman. Dördüncü sıfat takva fizik vücudu Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Beşinci sıfat takva nefsi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Ve altıncı sıfat takva kul-ül erbabın ihlasa ulaşması noktasında gerçekleşir. Yedinci sıfat takva da bir hakkın takva. Şimdi İslam'ın beş şartıyla ben Allah'ın emirlerini yerine getiriyorum diyen bir kişi ama yine de nefsime hakim olamıyorum. Çünkü İslam'ın beş şartının içerisinde nefs tezkiyesi yok. Sadece bir kısım vasıta emirler var. Nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için olmasa olmaz şart birinci sıfat takva sahibi olduktan sonra ikinci sıfat takva sahibi olmayı gerektiriyor. İşte takva Allah'ın Kur'an'daki emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek şeklindedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor ve 12 ayet-i kerimede de bunu farz kılıyor. En temel emir, birinci emir, ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması. Allah-u Teala Enam 152'de وَبِيْهَةَ اللّٰهِ اَوْفُ Allah'la onun ahdinizi ifa edin. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umur ki tezekkür edersiniz. Ama 153 işte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Ve sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Bu Allah'ın size vasiyeti, umulur ki takva sahibi olursunuz. Şimdi 7 safa takvaya baktığımız zaman, bu 7 safa takvaya tekrar dönecek olursak ne görüyoruz? 12 tane farz emirler ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. 12 farz emirden bir tanesi Nisa 58 İnnallâhe ya'murukum an tu'addil emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Evet. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Emanet Allah'ın zatına müzevfirlen ruh, o hayattayken sahip olan Allah'a teslim edilmesi, iade edilmesi gerekir. Bu ancak nefs tezkiyesinden sonra gerçekleşen bir olgudur. İşte kim Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun dünyadaki Allah'a ulaşma 12 tane farz emirden bir tanesi de bu. 12 tane farz emre dikkat edecek olursak, ruhun Allah'a ulaşmasına 12 tane farz emri. Rum 31, Allah'a yönel, namaz kıl, takva sahibi müşriklerden olma. Ama aynı şekilde Nisa 58'de de ne görüyoruz? Emanetin sahibine Allah'a iadesi farz. 152, 153'te ise bunun sırat-ı müstakim olduğu ve sırat-ı müstakime tabi olmanın bizi hedefe ulaştıracağını Allah Teala açıklıyor. Allah razı olsun. İşte birinci defa takva sahibi olduktan sonra kim Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa, o zaman 7 tane kalp şartı, 7 nimet de o kişi nefs tezkiyesine başlar ve nefs tezkiyesiyle ancak istediği mutlak huzura ulaşabilir. Allah razı olsun. Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Cuma namazındaki camide hoca tövbenin nasıl yapılacağını gösterdi. Allah'a tövbe edeceksiniz, bunun için aracıya gerek yoktur. Kendiniz yapacaksınız bu tövbeyi dedi. Siz de mürşidin önünde yapılan tövbeden bahsediyorsunuz. Kafamı karıştı. Doğru olan hangisini açıklar mısınız? Her zaman sualin doğru cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi beraber bakalım. Üç çeşit tövbeden bahsediyor Allah Teala. Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde, 8. ayet-i kerimesinde 8. ayet-i kerimesinde tövbe-i nasuhattan bahsediyor. Ya allazina amen tubu ilallahi tevbeten nasuha. Tövbe-i nasuh, ihlasa ulaşanların Allah'ın davetiyle gerçekleştirdiği bir tövbedir. Ve kişi bir tövbe-i nasuhla günahları örtülüyor. İki, salah nuru kendisine veriliyor. Bu ayette zikredildiği gibi üç, günahlar sevaba çevriliyor. Dört, irade teslimi gerçekleşiyor. Tövbe-i nasuh ama bu tövbe-i nasuh davetini Allah yapıyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde Es-sabirine ve sadıkine vel kanetine ve mufakine ve müstakfirine bil eshar. Ali İmran 17 değil. Ali İmran suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ve müstakfirine bil eshar. Seherlerde mağfiret dileyenler ki seher vaktinde Allah'ın davetiyle bu gerçekleşir. Bir de dört tane ayet-i kerimede mürşid önünde yapılan tövbeden Allah bahsediyor. Bir, Nisa 64. Bir Resul Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey göndermedik diyor Resulleri. Nefsine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileseydi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. İşte bu da mürşid önünde yapılan tövbeyi açıklıyor. Resul'e itaat Allah'a itaattir ve Allah Teala özellikle Resul önünde bu tövbenin yapılmasını söylüyor. Nisa 64 bunun için ifade ediliyor. Yetmez Mümtehin 12'de nasıl Resul'un için mağfiret diliyorsa, onlar Allah'tan mağfiret diliyorlarsa bakın, eğer sana gelseler böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi. Bu tövbe, müşriklerin yapılan tövbe, kendisiyle Allah arasında mağfiret, devrin imamı ile Allah arasında mağfiret, ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu şefaattir. Şefaat de haktır. Ve Mümtehin 12'de şartları belirliyor. Sana asi olmak üzere, sana tabi oldukları geldikleri zaman onların biatını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Öyleyse müşriklere yapılan tövbe Kur'an-ı Kerim'de Nisa 64, 312, Furkan 70 ve Müteyyin 12'de açıklıyor. Bir üçüncü tövbe var. Kişinin kendi kendine yaptığı tövbe. Şura 25. Ona da şu misal verilebilir. Huvellezî yakbule tevbete an ibadihi ve ya'fu an seyyâti. Ya'lemu mâ tef'alûn. O kulların tövbelerini kabul eden, günahlarını affedendir. Yaptığın şeyleri bilir. İşte bu da kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Bu kişinin yaptığı tövbe. Nitekim Tövbe Suresi'nin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onları senede bir kere imtihan ettiklerimizi görmüyorlar mı? Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bu tövbe kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen bir durumu ifade ediyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal 29'a göre Allah Teala onun günahlarını örtüyor yani affediyor. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede olay budur. Ama mürşid enam tövbe var, bir de tövbe-i nasuh var. Allah razı olsun. Şimdi Allah'a tövbe edeceksin. Bunun için arayacak gerek yok. Var 4 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Kendiniz yapacaksın bu tövbeyi dedi. Size mürşidin önünde yapılan tövbeden bahsediyor. Evet. Mürşidin önünde tövbeden bahsediyoruz ve o zaman bu cami hocasına değil ki demeliyiz ki hocam senin delillerin ne bunu öyle söylüyorsun da kafadan mı söylüyorsun yoksa dayandığın bir ayet-i kerime var. Biz dayandığımız ayet-i kerimelerimizi size söylüyoruz. Mürşid önüne yapılan tövbeye Allah'ın verdiği mükafatlar, kendi kendine yapılan tövbede ise sadece Allah-u Teala'nın derecat, bir on derecat verdiğini ve o güne kadar işlenen günahlarını örttüğünü ifade ediyor. Allah razı olsun. Rusya'dan birkaç muhtemelen hocam Allah'a ve insanlara nasıl dost olabilirim? Allah'a dost olmak bir dilektir. İnsanlara dost olmak da bir dilektir. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala kalplerinizi telif ediyor, sevgide birleştiriyor. Al-İmran 103. وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا هَبْلِ سَبْتَانَ Allah'ın ipine sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Başlangıçta herkes birbirine düşman. فَاَلَفَ بَيْنَكُمْ Allah kalpleri birleşir. فَاَسْبَحْتُمْ نِعْمَةِ اِخْوَانَ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah razı olsun. İnsanlara nasıl dost olabiliriz? Allah Teala Enfal suresinin 63. ayet-i kerimesinde onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzünde kişilerin hepsini infak etseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Lakin Allah onların arasını birleştirdi. Öyleyse kalpleri sevgide birleştirmek, o Allah'ın işi. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocamız. Mübarek elinizden öpüyorum inşallah. Bir sorum olacak inşallah hocam. Yaratılışımız bizim tercihimiz olmamasına rağmen imtihan olmamızın sebebi nedir? Açıklayabilir misin inşallah? Allah razı olsun inşallah hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü hocam.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak. Yaratılışımız bizim tercihimiz olmamasına rağmen imtihan olmamızın sebebi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef Allah'ın zatıdır. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak tezkiye ile, iki, Allah'ın zatını görmek tasfiye ile gerçekleşir. Ve ne zaman biz nefsimize uyarsak, bu bizim için bir imtihandır. İşte bu imtihanlardan geçerek ancak hedefimize ulaşabiliriz. Yani Allah-u Teala yarattığı mahlukatın içerisinde insanı en üst noktada yaratmış ve onun asli hedefine ulaşmasını istiyor. İşte asli hedefine ulaşabilmesi Allah'ın verdiği imtihanları kazanmasına bağlı. Her yaşadığımız olay bir imtihandır ve bize derecat kazandırmak içindir. İster kendi serbest irademizle yapalım, ister başkasının iradesi devreye girsin, Allah Teala'nın muradı devamlı derecat kazanmamız. Her olay sadece bunun içindir. Ama namaz vakti girdi, namazı kılarsak derecat kazanırız. Allah Teala namazı derecat kazanmayı bir vasıtası olarak vermiş. Ama kılmasak derecat kaybederiz. Ve bunun gibi derecat kaybettiğimiz zaman bu kaybettiğimiz dereceleri asli hedefine ulaştırmak yine tövbeyle, mağfiretle hedefine ulaşabilir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali bir arkadaşımız namaz hakkında şöyle demiş. Sübhaneke tahiyyat, selli barik duaları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanında yokmuş. Okunmuyormuş. Bu dualar sonradan eklenmiş. Bu duaları okuyan şirke girer. Kur'an'da olmayan şeyler okunmaz demiş. O konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, az olan elbette Kur'an-ı Kerim'de namazın kılınması ve Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve akimü selate inne selate tenavnen fahşâ'yı münker. Namaz kıl çünkü namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan men eder. Çok ayet-i kerimede bu zikredilmiş. İşte o süre içerisinde biz namaz kıldığımız zaman namazın asıl olan rükünleridir ve vaktidir. Nisa 103'te ve akimü selate inne selate tenavnen ve akimü selate اَنَا سَلَاتَ كَانَتْ عَلَى مُؤْمِنَ كِتَابٍ مَوْقُوتَ. Namaz müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz. O farz geldiği zaman onu yerine getiren kişi o derecatı kazanır. Bunun gibi birçok ayet-i kerimede namazdan bahsediyor. Kaç küsur ayet-i kerimede namazdan bahsediyor ki bütün peygamberler namaz kılmışlar. Kur'an-ı Kerim'deki namazla ilgili ve zekatla ilgili birlikte zikrediyor. Allah-u Teala Bakara 43'te namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. Zekatı verin, namaz kılın, zekat verin. Zekat verin. Tıpkı bunun gibi bakın tövbe ederler, namaz kılın, zekat verirler. Kaç küsur ayette yer almış? Aşağı yukarı Kur'an-ı Mütün içerisinde 25-26 tane ayet-i kerimede kesinlikle namazın kılınması, zekatın verilmesi. Ve namaz ve zekat birlikte zikredildiği için de bunlar birbiriyle illiyet rabıtası içinde. Zekat vermeyenin namazı kabul olmaz. Hadis-i şerif. Malınızın zekatını veriniz. Zekatını vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, zekatı, imanı yoktur. Dolayısıyla 26 küsur 6-2 merede bu söyleniyor. Allah razı olsun. Şimdi asıl olan namazı kılmaktır. Gerisi detaydır. İkinci suali Sıra Suresi'nin 110. ayet-i kerimesine göre namazda süreleri okurken ses düzeyi nasıl olmalı? Yeni süreleri fısıltı şeklinde kendimiz duyacağımız şekilde mi okumalı? Yoksa yanımızdaki insanın duyacağı şekilde mi okumalı sureler ve dualar? İmam nasıl okuyorsa biz de ona uymakla mükellefiz. Çünkü ibadette evet biz yapıyoruz ama uydum olan hazır olan imama diye niyet ediyoruz. İsra suresinin 110. ayet-i kerimesinde de bu belirlenmiş. De ki Allah diye çağırın, Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi onun esmaları da hüsnasıdır. Namazında sesini yükseltme, o sesini alçaltma. Bu ikisinin arasında bir yol tut. Yani ne bağırarak ne alçaltma. İkisinin arasında bir yol tut diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, hikmet nedir, kimlere verilir? Açıklayabilir misiniz? Hikmet, daimi zikir demektir. Daimi zikrin sahibi herkes, hikmet sahibidir. Kimlere verilir? Liyakat sahibi olanlara verilir. Hangi ayet gereğince? Bakara 269. Yutul hikmete men yeşâhu ve men yutul hikmete fakat utiye hayren kesire ve ma yezekere ula ulelbâb. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Bunu ulul elbab'dan başkası tezekkür edemez. Yani hikmet daimi zikir. Her hikmet sahibi kişi daimi zikrin de sahibidir. 19 faziletin de sahibidir ve her hikmet sahibi kişi ya ayaktayken, otururken, yanı suya atarken daima Allah'ı zikreden bir kişidir. Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Her ayaktayken, otururken, yanı suya atarken hep Allah'ı zikrederler. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, başımızdan geçen bir olayda nefsimiz bize her zaman haklı olduğumuzu söyler. Fakat biz gerçekten haklı veya haksız olduğumuzu nereden anlayabiliriz? Tasavvuftaysanız önemli değil. Haksız ve haklı tartışmasını yapmak yerine bu bir detaydır. Muhatabın karşımızdakinden yana olmak asıldır. Tasavvuf bize bunu emrediyor. Öyle olunca hangi olay bir tartışmaya sebebiyet veriyorsa, A ile B arasında bir itilaf söz konusuysa, A peşinen bu olayda Allah emrediyor B'den yana olması lazım. Ve B'ye diyor ki, ey B kardeşim, %100 sen haklısın, ben haksızım. Ben senden özür diliyorum. İnşallah sana karşı bir daha bu hatayı yapmayacağım. B de A'dan yana olması lazım. Allah'ın emri bu. B de A'dan %100 sen haklısın. Ben haksızım, bir daha inşallah yapmayacağım diyerek her iki taraftan birbirinden yana çıkıp gayeleri barışsa af olayı gerçekleşiyor ve af barışın zekatıdır. Böylece insanlar arasında kavga, husumet asla oluşmaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı dualar, ayetler okuyup tüm yaşayan insanlara niyet edip birbirini sevmeleri ve sabırlı olmaları için hediye etmemiz doğru olur mu? Doğru, bu konuda doğru olan nedir? Açıklar mısınız? Doğru olan Efendimizin bize öğrettiği duayı okumaktır. Efendimiz ne diyor bize öğrettiği duada? El açtığımız zaman vererek ihsan ettiğin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni, bize mağfiret etmeni dileriz. Bütün insanları bu sonsuz zahmete ulaştırmanı dileriz. İşte bu duada bütün insanlara biz dua ediyoruz. Fıska ve zelalete düşmekten senden hayır hasenat dileriz. Hayır hasenatın hamdini şükür eda etmeyi bize nasip kıl. İşte bu duayı okuduğumuz zaman en üst seviyedeki duadır inşallah. Allah'ın izniyle. Ama bahsettiğin duaları da yapabilir misin? Yapabilirsin. Dilediğin sevdiklerine de gönderebilirsin. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Uygunsa size bir sorum olacak inşallah muhterem hocam. Öfke, sinir gibi kötü huylarımızı düzeltmek için ne yapmak gerekir? Huyunun birçok şeylerinden rahatsız olan biri huyunu nasıl değiştirebilir? Sorun buydu muhterem hocam. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatühü.
0: Selamun aleyküm, tülay ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, öfke, sinir gibi kötü huylarımızı düzeltmek için ne yapmak gerekir? Huyunun birçok şeylerinden rahatsız olan biri huyunu nasıl değiştirebilir? Sevgili kardeşlerim, huy, karakter veya bunun bütününü ifade eden güzel ahlak, ahlak-ı hasene veya ahlak-ı seyyiye şeklinde ifade edilebilir. Nefsin afetlerine dair bütün kötü davranışlar ahlak-ı seyyiye ifade ediyor. Yani bizi şer fiillere götüren, bizi huzursuz ve mutsuz kılan durumlar ifade ediyor. Ama ahlak-ı hasene, ruhumuzun hasretlerine dayalı bir davranış biçimi ifade ediyor. Kardeşimizin suali, nefsimizle işlediğimiz öfke, sinir gibi kötü huylardan, davranışlardan biz nasıl kurtulabiliriz? Bunun olmazsa olmaz şartı nefs tezkiyesi. Ama nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Zikrin de yardımcısı var. Esmalar da bir çeşit zikirdir ve hangi kötü huyumuz varsa o esmaları çekmek suretiyle onu düzeltebiliriz. Örneğin sualde kardeşimizin verdiği öfke, sinir, asabiyet. Böyle bir huyumuz var. Her olaya sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz. Allah Teala Alimran 134'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَكَظِمُ الْغَيْظَ وَأَعْرَضُوا عَنِ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. Her şeyden evvel olayları affetmemiz söz konusu. Her sosyal hayatı yaşayan diğer insanlarla birlikte olan kişiler başkalarının kendisine karşı yaptığı hataları affetmek. Nitekim Allah-u Teala Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Her kim nefsine uyar, derecet kaybederse Allah-u Teala mutlaka onu cezalandırıyor. Bize bağışlama düşüyor. Ama bir adım ötesi, bir adım ötesi mutlak surette öfkemizin kontrol altına alınması, öfkemizi yutmamız söz konusu. Bu da ancak çok zikirle ve özellikle öfke ve gayze ile ilgili esmaları çekmemizle gerçekleşir. Baktığımız zaman bu noktada 269 kere Allah, 535 kere 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere Nur ve 250 kere El-Halim çekilmesi lazım. Bunu yaptığımız zaman zikri yapacağız. Ama buna da bunu ilave etmek suretiyle yapacağız. Ve bir de haftalık, günlük esmalarımızı da çekeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Bunu yapmamız halinde pozitif istikamete Allah'ın bizi seyyiden hasenete ulaştırdığını göreceğiz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri Hepinizin üzerine olsun sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre, dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk saatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah-u Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.
0: Fatiha mağazı selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an bu toplumda bizleri bir araya getirdi. Konumuz Allah ve Resulüne itaat. Birinci sual, dinin yaşanmasında itaatin önemi nedir? Din baştan sonra itaat emreder. İtaat bir teslimiyettir. İslam teslim dinidir. Bizi mutlaka ulaştıracak olan şey Allah'a teslim olmamızdır. İtaat bir teslim oluşu ifade eder. Mutluluğun bütün boyutlarıyla itaatle yaşandığını bilmemiz lazım. İtaat kişiyi üçüncü basamaktan, yani Allah'a ulaşmayı dilediği basamaktan alır. Sona kadar, bir hakkın takvaya kadar ulaştırır. İnsanlar vardır, itaat etmezler. Onların nefsleri ve şeytan devamlı itaatsizliğe sevk eder. Mutlu olmadığınız noktaya baktığınız zaman çok net olarak şunu görürsünüz ki itaatinizde noksanlık vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim itaatten bir el kadar bile ayrılırsa kıyamet gününde Allah'ın huzuruna elin lehinde hiçbir delil olmadığı halde kavuşur. Evet. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de sıkça bahsettiği Allah'ın ipine sarılın, insanlardan bir ipe sarılın. Allah'ın ipine sarılın, Allah'ın Kur'an'daki emirlerine itaat edin. Ve İnsanlardan bir ipe sarılın, Resul'e itaat edin. Din, baştan sonra Allah ve Resul'e itaattir. İşte bu itaatten ayrılan, sırat-ı müstakimden sapar, gay yoluna girer. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cihadı terk ederseniz Allah üzerinize zilen tokasını vurar. Tövbe etmedikçe o tokat sizden alınmaz. Ama İmran suresi 112. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? İmran 112'de Duribet aleyhim zilletu aynama sıkfu hablim minallahi ve hablim minennas. İnsan Allah'tan bir ve insanların bir ipte tutan hariç hepsinin üzerine zilal damgası vurulmuş. Cihadı terk ederseniz zilal damgası o kişiye vuruluyor. O zaman mürşidine tabi olmaktan ayrılıp fıska düşen kişinin durumu bu. Eski haline, cahili adetler üzerine bir duruma gelir. Allah'a tövbe etmedikçe bu zilet üzerinden kaldırılmaz. Öyleyse zilletten kurtulanlar kimlerdir? Tövbe ederek Allah ve Resulüne itaat edenlerdir. Bunu söyleyebiliriz. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'in bütünü 7 safa itaati emrediyor. İşte 7 safa Allah ve Resulüne itaat. Baktığımız zaman net olarak bunu alırsın. 7 safa Allah ve Resulüne itaat. Alimran 132'ye Allah Teala Allah ve Resulüne itaat edin. O zaman rahmete kavuşursunuz. Nur 54'te de ki Allah ve Resulüne itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz ona Resul'e düşen sadece ona yükletilen tebliğ. Senin üzerine düşen ise yükletilen ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Nisa 59 Ey amin olanlar Allah ve Resulüne itaat edin. Ama bir konuda izah düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Nisa 65 aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nur 51 onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet et.
zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ashab 36 mümin erkek, mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasını hükmettiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Nisa 80, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Enfal 46, Allah ve Resulüne itaat edin. İza düşmeyin. Nisa 69, dinin tamamının Allah ve Resulüne itaatten ibaret olduğunu görüyoruz. İkinci sual, Allah ve Resulüne olan itaat, onlara olan sevgimizin bir göstergesi midir? Elbette. Tabiyet farz, Ali İmran Suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ

0: Resuller bahsetti. Görüyorsunuz ki Resullerin görevi bizi tağuta koymaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Hepimizin sahibi Allah'tır. Hangi şartların içinde doğarsak doğalım, hangi şartların içinde yaşarsak yaşayalım, Allah Teala bizi sevmekten devam eder. Ona layık olmak konusunda her davranışımız onun bizim üzerimizdeki sevgisini artırır. İtaat sevginin jeneratörüdür. Jeneratör nasıl enerji üretiyorsa itaat da onu devreye sokuyor. Sevginin jeneratörü, sevginin doğurucusudur. Vücuda getiricisidir. İtaat yükseldikçe sevgi artar. İşte bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, bu söylediklerin hepsine iman ediyorum. Ama bana öyle bir şey söyle ki hiçbir şey ben dinden eksik kalmayayım. Ettazimu la emrillah, şefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Allah ve Resulüne itaat işitenlerin muhtevası içindedir. İşitenler Allah'ın davetine itaat eder. Ve bu itaat da her seviyede kademe kademe artar. İşte yedi sabah davet söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileme daveti, mürşide tabi olma daveti, ruhun Allah'a teslim daveti, fizik ucun Allah'a teslim daveti, nefsin Allah'a teslim daveti, işrat, ihlas ve iradenin Allah'a teslim davetiyle ayetler net olarak ifade edilmiş durumda. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanları Allah ve Resulüne itaat etmesi için zorlamak doğru mudur? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben tebliğci olarak gönderildim, zorlayıcı olarak değil. Allah beni dua edici olarak gönderdi, beddua edici değil. Allah beni rahmet peygamber olarak gönderdi, lanet değil. Serbest iradenin sahibi Bakara 256'da iki yolun da kendisine açıklanması söz konusu. Gay yolu ve irşat yolu. Ve serbest irade sahibi kişi bunlardan bir tanesini tercih etmek durumunda. Zaten başlangıçta herkes gay yolunda. Gay yolunda olanlar irşat yoluna davet olunduğu zaman ya daveti kabul eder veya davete ilgisiz kalır. İşte davete ilgisiz kalanlar onlar da delalette kalanlardır. Daveti kabul edenler irşat yoluna adım atanlardır. Din bir gönül işidir. Sevgi işidir. Allah'ın emirlerini verir. Sizden karar bekler. Onları dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Allah'ın emirlerini yapmak istemeyen bir insana Allah-u Teala telkinde bulunup da emirlerini yerine istikametinde onu bir hedefe hiçbir zaman yönlendirmez, zorlamaz. Kimsenin de başkalarının zorlamasına müsaade etmez. İrade kutsal, kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemez. Dileyen Allah'a ve Resulüne itaat eder, dünya saadetine ve cennet saadetine kavuşur. İtaat etmeyenler de dünyada da mutsuzdur, kıyametten sonra da gidecekler cehennemde mutsuzdurlar. İşte Allah Resulü hadisinde kim itaatten bir el kadar bile ayrılırsa kıyamet gününde Allah'ın zoruna lehinde hiçbir delil olmadığı halde kavuşur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala mutluluğun Allah'a olan itaatle yaşanacağını açıklıyor. Ve itaat etmemizin istediği ilk emri ise hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Sen Allah'ı tanıyorsan o da itaat etmek gibi bir şeydir yani. Cenab-ı Allah'a ulaşmak için işte zikirle, duaya temiz tutmakla başka türlü ulaşamazsın ki yani. Yani yaratmış olduğu kainatı korumak Allah'a yaklaşmaktır yani.
3: Kalbimiz ulaşır, gönlümüz ulaşır.
4: Öldükten sonra, haşrolduktan sonra cennet-i alada kavuşulacağını düşündüm ben açıkçası.
2: Allah'a ulaşmak bilemiyorum yani. Mümkün değil yani. Yaşıyoruz mesela. Onun

0: varlığına inanıyorsan, bu kainatı yaratan zaten ulaşmışsın Allah'a.
1: Allah'a ulaşıp koşmak, bu size neyi çağrıştırıyor?
2: Namaz kılacaksın, dua edeceksin, ondan başkasına inanmayacaksın, şirk koşmayacaksın. Yaşarken duymadım ben Allah'a ulaşmak.
1: Şu an dilemek Allah istemez misin? Allah'ım yaşarken senin o ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Bana da nasip kıl.
2: Vallahi biz evliya olamak. Onlar gibi olamak biz.
1: Olamaz
2: mı? Olamak.
1: Olabilir. Ama bizim için zor olan Allah için kolay değil mi? Dilersek ya, kalpten dilersek.
2: Evliyalar gibi olabilir miyiz ya?
3: Gerçekten kalbimle çok mutlu oldum ve bunu duymak, duyurmak, dilemek isterim tabii ki. Ey Yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin ermiş evliyalarından olup sana dost olmak istiyorum.
4: Bir misafirimiz, biz evliya olamayız, onlar gibi olamayız dedi. Günümüz insanları geçmişte yaşamış evliyalar gibi olamazlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi kendisine kul olmaya, dost olmaya çağırıyor. Allah Teala bir insanın yerine getiremeyeceği bir şeyi ondan istemez. Öyleyse herkes tek bir dilekle kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edebilir. Herkes şeytanın dostu iken ondan kurtulup Allah'ın dostu olabilir. Sadece bir dilek. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman bunun ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُ عَلَامُونَ لَا تَقْتُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ O nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Diyelim ki öyle bir insan düşünün, kainat kadar günah var. Ama o kişi şöyle düşünmeli, Allah'ın rahmeti kainatı da kuşatmıştır. O zaman bunun manasına hiçbir noktada Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek gerekir. Allah onların hepsini mağfiret etmeye, örtmeye kadirdir. Fatır 5'te ise, Ya eyyuhennâsü enne vaadallâhi hakkın. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. İşte bu noktada ne yapması lazım? Rum 31'e göre Allah'a yönelmek, takva sahibi olmak. Ankebut 5'e göre de Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu iki ayetten hareketle kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın Şura 13 ve Rad 27'de verdiği garanti devreye girer ve Allah o uzun kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi Allah'ın kulu olur. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Şeytana kul, şeytanın dostuyken Allah'a dost olur. Allah'ın yolunda ulaşılması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Herkes evliya olabilir. Allah herkesi kendisine dost kılacak bir fıtrat da yaratmış. Allah hepimizi evliyası kılmak ister. Evliyanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. İşte Allah Teala ayet-i kerimede Yunus 62-64'te اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Nedir? Nasıl yapmışlar bu insanlar? اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَكَانُوا يَحْزَنُونَ Onlar amirdirler. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmuşlardır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olduklarını hem Rum 31 Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olduklarını da hem Bakara 223 açıklıyor. Bu bizi lehumul müşra fil hayati dünya vel ahireti bu kişi için dünyada da ahirette de kesin müjdeler vardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaatin de Allah'a itaat olduğunu buyuruyor. Ve Allah'ın tayin ettiği Resullere, mürşitlere de tabi olmamızı emretmiş, farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
0: Mürşit benim için hiçbir şeyi yok, hiç. Kesinlikle inanmıyorum yani. O Allah dostuyum diye çıkan insanlara inanmıyorum ben.
2: Peygamber Efendimiz var işte, onun yolunda gideriz biz.
1: Ama onun sünnetlerini bize anlatan bir Allah dostları, mürşid-i kamiller günümüzde yok mudur sence?
2: Vallahi yoktur bence. Peygamberi göndermiş işte, o ondan başka da göndermeyecek. Kimisi diyor ki Allah'la konuşuyor diyor. Allah'tan Peygamber Efendimiz meleklerin sayesinde konuşmuş, o götürmüş getirmiş. Bir Hazreti Musa konuşmuş. Şimdi çıkmışlar bazıları, diyor ki biz Allah'la konuşuyor.
3: Mürşid derken şey diyorlar işte, şefaatçi olsun bize diye. Ama ben kendime şefaatçi olarak Peygamber Efendimiz'i daha ön planda tutarım. Tabii ki Allah'tan ister, Peygamber Efendimiz'i şefaatçi kılarak isterim. Allah'la aramda kimse olmamasını isterim.
1: Mürşidiniz olsun ister miydiniz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Mürşit bulup da onun yolunda devam edebilmek isterdim. Yani tabii ki Peygamber Efendimiz var. İmanın bir sabun gibi kaydığını düşünüyorum. Bu kötülüklerin arasında, bu kadar günahın içerisinde tek başına bir şeyler yapılamayacağını da düşünüyorum. Birileriyle yol kat edebilmeyi isterdim açıkçası, ama şu anki ortamdan dolayı illaki güvenimiz de sarsıldı. İnsanlara kimin ne niyetle devam ettiğini bilemiyorsun. Neye hizmet ettiğini bilemiyorsun.
4: Mesela mürşit konusunda kimisi Allah'la konuştuğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz bile melekler sayesinde Allah'la konuşmuş. Bir de Hazreti Musa konuşmuş dedi. Allah'la konuşmak mümkün müdür? Evet, Allah-u Teala herkesle konuşur. İşte Şura suresinin 51. ayet-i kerimesi. Mâ kâne Muhammeden abâ. Şura 51'de. Mâ kâne li beşerin en yükellimullâhu illâ vahyen. Ev min verâ hicâbin ev yusel-i resûlü fe yuhâ biznî. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiyle. Öyleyse Allah-u Teala beşerle vahiyle konuşur. Veya perde arkasından veya dilediğini izniyle vahyesin diye Resul melek göndererek. Ama Allah-u Teala beşerle vahiy yoluyla konuşuyor. Vahiy ile ilgili ayetlere baktığımız zaman bunun her seviyede mümkün olduğunu görüyoruz. Vahiy Allah-u Teala'nın kuluyla direkt olarak konuşması halidir. Allah-u Teala emirlerini bildirir, gerekirse cevap ister. İşte Bakara 118. Bilmeyenler keşke Allah bizimle konuşsa, bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. O bilmeyenler kimler? Bilmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, müşride tabi olmayanlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Furkanların sahibi olamaz ve mürşidi mürşid olarak göremez. Allah onun kalbine mürşid sevgisini de koymaz. Kalbi kapalı. Öyle olunca bu kişi ne kadar kalsa, çünkü kalp kulağı var, kalp gözü var. Kalp kulağıyla Allah'ı işitiyor. Kalp kulağıyla İşittiği vahiydir. Allah'tan işittiği vahiydir. Bakara 259. Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın dedi. Herhangi bir insanla konuşuyor. Bir gün veya günün bir kısmı kadar. Hayır, 100 yıl kaldın. Öyleyse bu herhangi bir insanla Allah'ın konuşması. Maide 101. Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman. Öyleyse Allah-u Teala havarilerle vahiy yoluyla konuşuyor. Yunus 2, bunlardan bir adamı insanları uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemesi, müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Yani Allah-u Teala, ben herhangi bir adamla vahiyle konuştuğum zaman onlara acayip mi geliyor? Nahl 68, senin Rabbin bal arasında dağlardan, ağaçlardan, onların sana kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edilmesi için vahyetti. Yani Allah-u Teala arıya vahyediyor. Allah-u Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahyediyor. Allah-u Teala Fussilet 12'de 17 kat göklere vahyediyor. beşere vahiy ediyor, yere vahiy ediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'a annesine vahiy ediyor. Öyleyse Allah dilediğiyle vahiy yoluyla konuşur, herkesle konuşur. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın irşada memur ve mezunluk ilişkiler hepsi Allah'la konuşabilenlerdir. Allah onların kalp kulağını açmış, onların kalbiyle Allah'a suallerini ulaştırdıklarını ve kalp kulağıyla da cevaplarını aldıklarını Allah kesinlikle bize bildiriyor. Allah Teala emirlerini bildirir, gerekirse cevap da ister ve böylece bir karşılıklı konuşma işlemi devreye girer. Allah ilmini vahiy yoluyla ulaştırır. Başka bir yol kullanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep Allah'tan vahiy almıştır. Necm suresinin 3-4. Ayet-i kerimesinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ وَحْيٌ اِلَى يُوحَى. O hevasından kendinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahiyinden vahiydir. Ama vahiyin peygamberlerle sona ereceğini söylemek büyük bir yanlışa imza atmaktır. Ayetlere baktığımızda vahiyin sadece peygamberlere olmadığını görüyoruz ve vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Vahiy peygamber efendimize sona ermiştir olayı bir hürafedir, bir bidattir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket sevgili Cabir Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cabir Hocam. Allah ve Resulüne karşı sevgimizi göstermenin yolları nelerdir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
4: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Allah ve Resulüne karşı sevgimizi göstermenin yolları nelerdir? Ahzab 21. لَقَدْ كَانَ اَلَكْمِ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٍ اِمَّنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْاٰخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا. Andolsun sizin için Allah'a ve ahiret gününe Allah'ın ulaşmaya ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulüne güzel bir örnek vardır. Allah-u Teala'ya ve Resulüne sevgimizi ispat etmek istiyorsak o zaman Allah-u Teala'yı çok zikredeceğiz. Sevginin en güzel ispatı zikirdir. Zikirde Allah ile gönül gönüle oluruz. Çok zikrettikçe sevgimizi daha büyük boyuta gösteririz. Kalp gözümüz açıldığı zaman hem fizik standartı hem de onun ötesini görmek imkanına sahip oluruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulüne olan itaatimizi arttıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Huzur sağlar, dürüstlük sağlar.
3: Zikirin sadaka yerine geçtiğini duymuştum. İşte verecek bir şeyin, malın, mülkün, hiçbir şeyin yoksa zikir çekmek de sadaka olduğunu söylemişlerdi. Zikir evet tabii ki İslam'ın 5 şartının yerine geçmese bile zikir çok önemli. Hani derler ya, birini gördüğünde yüzü nurlu, Kur'an okuyor, namaz kılıyor. Kur'an ve namaz kılmayan biri sadece zikirle bile yüzünün nurlandığını ben hissederim.
5: Maneviyatını güçlendirir, şükrü arttırır bence. Birçok şeyden ibret alabilmemizi sağlar.
1: Sizce zikrin afetler üzerindeki dağılımı ne olabilir? Nasıl bir faydası olur?
5: Zaten zikir sürekli Allah'ı anabilmektir. Zaten Allah'ı anan bir kalp kötülük barındırabileceğini düşünmüyorum yani. Kendi nefsini bastıramamış insanlardan kötülük doğuyor. Mesela meditasyoncular çok fazla gündem ediyor. İşte diyor, şifa bulmak istiyorsunuz, ya Şafi ismini işte şu günlerde şu kadar tekrar edin. Hani biraz enteresan oldu. Evet, hocalardan ziyade artık şu anda meditasyoncular daha çok dile getiriyor.
4: Sahabenin zikir çekmenin sadaka olduğunu söylemişlerdi. İslam'ın 5 şartının yerine geçmezse bile zikir çok önemliydi. Zikir çekmek bir sadaka hükmünde midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. En üstün sadaka şefaat eden dil. Yani bir kişinin hidayetine vesile olmak. Bu da zikirdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir maddi infaktan, bir de manevi infaktan bahsediyor. Zekat bir, sadaka da maddi infakın bir rüknüdür. Zekat da bir de ve sadaka. Zekatınızı vermişseniz, zekatın ötesinde birinizi vermişseniz, sonra gene infakta bulunuyorsunuz. Bu infakınızın sadaka hüviyetinde olduğunu bilmemiz lazım. Manevi olarak da rahmet, fazıl, selavat isimli nurlar Allah'ın nefsinize gönderdiği rızıklardır. Zikri yapan fizik vücudunuz Allah'tan gelen rızka ehil olur ve nefsinizi ifak edersiniz. Allah-u Teala Allah'ın yolunda olan ve nefsinizin kalbini Allah'ın zikrini ifak edenlere 1/100'den 1/700'e kadar nimette bulunacağını, bu infakın nefs afetlerinden kurtulmanın temeli olduğunu söylüyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cabbar Hocam, müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Allah ve Resulü emrini verdikten sonra o emri hiç saymanın zararlarını açıklar mısınız? Cevabınız için Allah sonsuz kere razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
4: Selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah ve Resulü emri verdikten sonra o emri hiçe saymanın zararlarını açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Resulü kendinden konuşmaz. Onu konuşturan Allah'tır. وَمَا يَنْتُقَ عَنِ الْهَوَى اِنِ وَاِلَى وَاِنْيُوَى O zaman Resulün emrini ıskalayan, aslında emre itaat etmeyen, Allah'ın emrine itaat etmek için. Resulün emrine itaat, Allah'a itaattir. Ashab 36'da Allah ve Resulü bir şeye hüküm verdiği zaman, mümin erkek, mümin kadınların o konuda kendi seçim hakkı olamaz. Kim Allah onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse o takdirde apaçık bir delalette sapmış olur. Hiçbir Resul başkalarını alakadar eden, hiçbir konuda kendi kendine karar vermek imkanının ve yetkisinin sahibi değildir. O Allah'a insanların taleplerini ulaştırıp Allah'tan alacağı cevabı kişilere ulaştırmakla vazifeli olandır. Emri Allah'tan alıp bildirecektir. Yani sadece bir aracıdır. Resul Allah'tan bir emrini bildirmişse insanların o hükmü değiştirmesine çalışması imkansız ve doğru değildir. Bu emre ihanet anlamını taşır. Resul'e itaat mutlak bir geleneliktir. Başka çözümler üretmek hiç kimseye verilen bir hak değildir. Aksi gerçekleştiği zaman hiç kişinin dalalette olduğunu, amellerinin boşa gideceğini çıkardığı neticesiyle karşı karşıyayız. Bu bir azabın gelmesi söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavatı.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim ayetlerini Arapçasına öğrenmekle ayetlerin manasını kavrayarak ve idrak ederek öğrenmek arasında farkı açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ayetlerini Arapçasından öğrenmek kişiye sevap kazandırabilir. Bu bir vasıtadır. Derecat kazanan vasıtalardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim Arapçasından okumaktır. Ama Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyanlar şunu dikkat etmek durumundalar. Allah Teala amellerin boşa gideceğinden bahsediyor. Tekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği bir misalde 500'ül vasıta emir ibadet yapan bir kişi Allah Teala kendi amelinle mi yoksa benim rahmetimle mi dediği zaman, kendi amelimle yargılanmak isterim dediği zaman cehenneme atıyor. Çünkü o kişi evet çok derecetler kazanmıştır ama asli unsur olan hedef noktasında sapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın yardımını alamamıştır. Rum 31 Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve eslemu lehu. En kabliyetikum el azab suma la tunsirun. Yani bu kişi sadece ibadetlerle meşgul olmuş, sadece amel işlemiş, 500 yıl ibadet yapmış. Ama 500 yıllık ibadet onu cehennemden kurtaramamış, sebebi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a yönelmiyor ve Allah'ın tayin etmişi de tabi değil. Öyle olunca himmet devrede yok, Allah'ın nusratı da devrede yok. Sadece kişinin gayreti var. İşte o gayret semere vermiyor. Ne yapıyor? Amellerin boşa gitmesine sebep oluyor. Hem Kehf 105, hem Zümer 65, hem Yunus 45. Bu ayetlere bakacak olursanız, amelin hangi şartlar altında boşa gideceğini Allah açıklıyor ve ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. İşte likallah, kim şirk koşarsa amel boşa gider. Şirk koşanlar kimlerdir? Rum 31'de ulaşmayı dilemeyenlerdir, takva sahibi olmayanlardır. Kehf 105, lika Allah'ı yalan inkar edenler ameli boşa gidiyor. Yunus 45, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, onlar hüsranda, amel boşa gidiyor. Öyleyse hiç kimseyi Kur'an-ı Kerim Arapçasından sabahtan akşama kadar okuyarak kurtuluşa ulaştıramaz. Kurtuluş bir dilektir. İşte o zaman o dileğin sahipleri üzerine Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Öncelikle üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek, dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi Allah Teala ve beşinci basamakta o kişinin icab-ı mesureyi, baş gözündeki icab-ı mesureyi alıyor, o kişi irşat makamını idrak ediyor. İrşat makamını idrak ediyor. İrşat makamıyla ayetlerin manasına varılır. Manasına varılan ayetleri kişi idrak eder. İrşat makamının devrede olması lazım. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşid, irşat makamı Cebrail Aleyhisselam'dı. Sonra 6. basamakta vakrayı kaldırıyor. Kişi işitiyor. Ayetlerin manasına varıyor. Ayetlerin manasına vardığı zaman idrak ediyor ve kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ayetlerini Arapçasından öğrenmekle kimse kurtuluşa ulaşamaz. Ama ayetlerin manasını kavrayarak, idrak ederek öğrenmek mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Çünkü o kişinin ayetlerin manasını kavrayarak, idrak ederek öğrenmesi ancak o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın da rahim esmasıyla tecelli ederek hicaben mestüreyi, vakrayı ve ekinetin kaldırılmasıyla bu hedefe ulaştığını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Allah razı olsun. İkinci suali, günümüzde bazı anne babalar çocuklarını küçük yaşta yatılı talebe yurtlarına, Kur'an kurslarına gönderiyor. Dini eğitim almalarını istiyorlar. Bizler Kur'an okuyamadık. Ailemizde imanlı biri olsun, hafız olsun, öldükten sonra arkamızdan Fatiha, Yasin okusun diye düşünüyorlar. Bu düşünce Allah-u Teala'nın dini öğretim sistemine uygun mudur? Hiç uygun değil. Evvela o anne babalara bizim tavsiyemiz şu. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, okumak, Arapça bilmek şu bu değil. Tek bir dilektir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz doğmadan eve seçilen bir Resul olması hasebiyle vakti zamanı geldiği zaman kalben Allah'a ulaşmayı diledi ve dilediği zaman Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı ona mürşit olarak tayin etti. Ve 23 sene boyunca Cebrail Aleyhisselam ayetleri okudu ve Resulullah'ın öğrenmesini sağladı. Tabii ki sonradan da Allah Teala da devreye girdi daimi zikir noktasında. Ama olay bu. Şimdi Allah Teala Bakara 151'de Arap bedeviler, cahiliye dönemi yaşayan Arap bedevilere hitap ediyor. Diyor ki Allah sizin içinize size bir Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve idrak ancak Resul'ün devreye girmesiyle gerçekleşir. Bir ayetlerin size tilavet etmesi. Öyleyse sabahtan akşama kadar kişi Arapçasından Kur'an-ı Kerim'i okuyup hafız Kur'an da olsa sadece derecat kazanır ama asla Allah o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli etmez. Allah-u Teala'nın kanunları var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul ayetleri tilavet ettikten sonra davete, Resul de ayetleri tilavet ediyor, Allah'a davet ediyor. Davete icabet etmeyenler Allah ve Resulüne asi olanlardır. Davete icabet edenler de onlar işitenlerdir. Enam 36. اِنَّمَا يَسْتَجِبُ وَالَّذِينِ يَسْمَعُونَ Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunlarıyla kişinin gerçekten arkasından faydalı bir okuma yapabilmesi ancak onun 7 sabah 4 teslimi yaşayarak irşada memur ve mezun kılmasıyla gerçekleşir. Ayın dizaynı bu. Şimdi bununla Arapçasını okumayın demiyoruz. Arapçasını okuyabilirsiniz, derecat kazanabilirsiniz ama ki niyet amelden üstündür. Hedef emirler var, vasıta emirler var. Sabahtan akşama kadar vasıta emirler yapın. Hedef emirler devrede yoksa kesinlikle amel boşa gidiyor. Niyetsiz amel hiçliktir. Ama amelsiz ilim de deliliktir. Bazıları da var. Ne yapıyorlar? Kur'an okuyorlar vesaire. Ama onlar içinde onlar amel etmiyorlar. Profturlar, biliyorlar vesaire. Ama amelleri yok. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şu açıklamasına bakın. Helekel insanu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur ama ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Yani sadece Allah için olanlar müstesna. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle Allah için olduğunu ispat ediyor ve Allah-u Teala onu kurtuluşa ulaştırıyor. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, gece ibadetlerini nasıl arttırabiliriz? Gündüz ibadetlerini arttırarak. Eğer gündüzeyin yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak başkaları için yaşamaktır. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinlere başka bir şey için diye bize abdolsun diye yarattık. Öyleyse biz Allah için hizmet eri olmak durumundayız. اَتَّازِمُونَ اَمْرِلَّهَ اَشَفَقَتُ خَلْقِ اللّٰهِ Evet, Allah'ın en üst seviyedeki emri Allah'ın emirlerine itaat. Nedir Allah'ın emirleri? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. İşte Allah'ın emirleri bu. 7 tane hedef emir var. Et-tazimul emrillah, Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat, o zaman da insanları sevmek, onlar için yaşamak, onlara kendisini adamak. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz namazdayken gelen telefonu kapatıp bir çocuk geldiğinde şu tarafa, bu tarafa geç diyenler oluyor. Bir kişi namazdayken konuşması ne kadar doğrudur açıklayabilir misiniz? Doğru değil. Ama çocuk için bir tehlike arz ediyorsa namazı bırakıp o çocuğun tehlikeden kurtulması lazım. Bir misal vermek gerekirse namazdasınız ama yanın bir sofa var. 1,5 yaşındaki bebek sobaya yaklaşıyor ve bilmiyor. O zaman o tehlikenin önüne geçmek için o namazı bırakıp o çocuğu o tehlike ortamından çıkartmak lazım daha sonra. Yani hayati bir önem söz konusu sebep ama onun dışında namazda konuşmak doğru değil. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bazı zamanlar maddi darlık içerisinde kalıyoruz. Bu gibi durumlarda Rabbimize dua ediyoruz. Allah'ım bana maddi olarak bolluk ver, bereket nasip et diyoruz. Bu durumlarda Rabbimiz maddi bolluk bereket versin diye sadaka vermemiz uygun mudur? Yoksa bu durum dünyayı talep etmek anlamına gelir, gelip tasavvufa uygun bir davranış biçimi değil midir? Sevgili kardeşlerim, ihtiyaç durumunda olan her noktada Allah'tan yardım isteyebilirsiniz. Diyelim ki Allah size verdi, siz istediniz, para istediniz, size verdi. Eğer o paranın, Allah'ın size verdiği paranın zekatını birini verirseniz, sadakasını verirseniz ve geri kalan imkanlarınız dahilinde Allah'ın size verdiği parayı Allah'ın emrettiği standartlarda kullanırsanız problem yok. Rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahireti hasenetin ve kina azabennar. O zaman böyle bir talep buna uygundur. Dolayısıyla dünyada hasene isteyenler Allah'tan para da isteyebilirler ama o paranın Allah'ın emrettiği biçimde kullanılmasını da bilmeliler inşallah. Allah razı olsun. Yani nefslerin hasis menfaatleri için o parayı kullanmak, zevk-i sefa için parayı kullanmak tabii ki doğru değil. O istikametteki bir talep negatiftir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Riyazet ve mücahade için irademizi nasıl kullanabiliriz inşallah? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an'da emirleri var. Allah'ın Kur'an'da yasakları var. Nefsteki 19 afet Allah'ın yasaklarını işlemek istiyor. 19 afet Allah'ın emirlerine isyan ediyor. O zaman nefsimizi adam edebilmemiz için riyazeti devreye koyduğumuz zaman nefsimizin arzuladığı Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefse vermemek. Ve mücadele açısından nefsimizin Allah'ın emrini yerine getirmek istemediği emirleri de ona istememesine rağmen zorla yaptırmak. Örneğin sabah namazını nefsimiz kalkmak istemiyor. O zaman kılmadığı o sabah namazının 10 katını kılarak nefsimizi yaptırabiliriz. Yine başka zaman kalkmak istemedi. Şu bu sebeple bu sefer 20 katını. 30 katını ki nefs anlamalı ki her yerine getirmediği emrin kat be katını mutlaka ona yaptırıyorsunuz. O zaman nefs uslanır yani. Nefsin yükünü arttırdığınız zaman ancak adam olur. Riyazet açısından da nefsin Allah'ın yasak ettiği ama nefsin hazırladığı şeyler ona vermemek suretiyle riyazeti emirleri ona istememesine rağmen zorla yaptırmak suretiyle. Nefs fizik bedenin içerisinde namaz kıldığı zaman otomatikmen o bedenin içerisinde istememesine rağmen. Öyleyse teslim olma olayı kerhen ve tevhan. Mesela ruh tevhan emirleri yerine gidip isteyerek. Ama nefs istemeyerek de olsa o namaz emrini yerine getiriyor ve kesinlikle ona o şekilde yaptırmak lazım. Namaz kıldığınız zaman otomatikmen Ankebut 45'te zikredildiği gibi وَاَقِمُوا السَّلَاةَ اَنَّتَنْ سَلَاةَ تَنَامُنَ عَنْ فَحْشَاءِ وَمُنْكَرِ Namaz fuhşiyattan ve münkerden men eder. Namaz kılındığı zaman yasak olan bir fiili yapamazsınız. Münkerden de men eder, Allah'ın emrini yerine getiriyorsunuz. İşte bu minimal üzere iradenizi kullanarak Allah'ın farz emirlerinin yanında nafileleri de mesela 5 vakit namaz, 2 sünnet, Ramazan ayların bütünü oruç, her perşembe günü oruç vesaire. Bütün bunları devreye koymak suretiyle zikre bir yardımcı olarak riyazet ve mücahadeleyi de devreye almak suretiyle hedefe ulaşabiliriz. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz kulum bana en çok farz ibadetlerle yaklaşır. Ama nafilelerle de yaklaşır. Ben onu seversem onun gören gözü, işiten kulağı vesaire. Öyleyse hedeflere ulaşmak, en zirve noktaya ulaşmak sadece farz emirler değil, nafileler de devreye giriyor. Nafile olan teheccüd namazı, kuşluk namazı, nafile olan her perşembe günü oruç, nafile olan yani Resulullah'ın sünnetini tatbik etmek suretiyle asli hedefe bu şekilde ulaşabiliriz Allah'ın izniyle. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci soru, hayatımızda rüyalarımızın bir önemi ve faydası var mıdır, açıklar mısınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, 3 çeşit rüya var. Kabus nevinden şeytanın korkması rüya ve nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. O zaman salih rüya elbette peygamberlik cüzünün Nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buna dair yer vermiş. Örneğin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail'i kurban etme emri rüyasında görüyor. Hazreti Yusuf'un rüya tabir ilmini Allah-u Teala'nın kendisine öğrettiğini biliyoruz. Bunlar müjdeli rüyalar. Bir de şeytanın korkutması rüya. Rüyayı gören nefs olması hasebiyle nefs şeytan vücuda giriş merceği. Zaman zaman şeytan tamamen nefse hakim olabiliyor. Böylesi durumlarda da gusül abdestiyle yatmak güzel olur. Bir de nefsin hadisatı rüya. Dünyevi malayini konuşmalar vesaire. Ama peygamberlik cüzünün 46'da biri salih rüya ise elbette o müjdeli rüyaların bize faydası var. İkinci yani suali, Allah kelimesinin görüldüğü veya duyulduğu her rüya mutlaka hayırlı mıdır? Allah kelimesinin görüldüğü ve duyulduğu her rüya mutlaka hayırlı mıdır? Tabii ki zikret, eğer zikirdeyse hayırlıdır inşallah Teala. Van'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, başkasından dua talep etmek günah mıdır? Hayır sevgili kardeşlerim. Nitekim yatırlara gidiliyor. Kişi kendi kendine dua ediyor. Bir sonuca ulaşmıyor. Ama bir Allah dostunun yanına bugüne kadar ya Rabbim istedim ama sonuca ulaşamadım. Yine Allah'tan istenir. Ama Allah dostuna da benim için himmet buyurur musun? Çünkü Allah dostlarının kendisinin dışındaki insanlar için himmeti bir yardımdır. Nitekim gayret, himmet, nusret, yani Allah'ın yardımı himmetle geliyor. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, rabıta kurarken Allah'ı nasıl düşünebiliriz? Muhterem Efendimiz buyuruyor ki huzur namazını düşünün. Huzur namazında devri imamını düşünün. Devri imamının başının üzerinde boşlukta görmeseniz dahi Allah-u Teala'yı düşünün. O şekilde inşallah. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz Muhterem Hocam, nefsimizle nasıl mücadele edebiliriz açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, nefsimizle mücadelenin Kur'an'daki adı cihattır. Cihadı yapabilmemiz belli şartlara bağlı. Evvela kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve eğer nefsimize bir cihat, bir savaşa gidiyorsak mutlaka başımızda mürşidin olması lazım. Nefse cihat, mürşidsiz asla olmaz. İşte akıl tövbe ediyor Mevla diyor ve nefs de tövbeyi bozuyor. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsimiz işlediği zaman otomatikmen bir azap duyuyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler için nefsin yanlışları imtihandır ama dilemeyenler için bir azaptır. O zaman yapılması gereken şey ne? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte Allah Teala Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte ders almayanlar devamlı olarak Allah'ın azabına düçar oluyorlar. Ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde kalbi kasiyet bağlayan bu insanlar dünyada yaptıklarıyla gidecekleri yer cehennem. Kalbi hasta olanlar onlardan da beter. Onlar da ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Onlar daha alt cehennemde yer alıyorlar. Yani cehennemliklerin hepsi bir ve ikinci basamakta yer alanlardır. Cehennemden kendisini kurtarabilenler, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler, dördüncü basamakta Allah-u Teala'da Rahim esmasıyla tecelli ediyor, beşinci basamakta baş gözündeki cevabın mestureyi alıyor, kişi irşat makamı, irşat makamları görüyor, kulaklardaki vakıra alıyor, kişi irşat makamının ayetlerin açıklamasının manasına varıyor, kalbindeki ekineti alıyor, kişi kalbine indiriyor. Kimdir kurtuluşta olanlar? Kalpten söyleyenler. Kimdir kurtuluşta olmayanlar? Dili kalbe indirmeyenler. Dilinden söylüyor ama kalbinde yok. İşte bir slaytımız var. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bunlarla birleştirirsek kalpten söyleyenler kurtuluştadır. Ama dilden söyleyenler, dilin söylediği kalbinde olmayanlar onlar kurtuluşta değildir. Evet, gördüğünüz gibi. Dilin söylediği kalbinde olanlar onlar kurtuluştadır. Ayetler böyle. Ama dilin söylediği kalbinde olmayanlar, onlar kurtuluşta değil, kendilerini kurtuluşta olduklarını zannediyorlar. O zaman kişi kalpten söyleyip de yedi furkanın sahibi olduğu zaman Allah Teala orada bırakmaz. 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırır. Ve mürşide tabi olduğu zaman nefsinize mücadele etme, cihade başlarız. Resulullah'ın hadise zikrettiği gibi size dinlemeyi emrediyorum. Bu sohbetlerdir size itaat emrediyorum. Bu da emirlere itaatte size cihadı emrediyorum. Size hicret etmeyi emrediyorum. Cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz ki cemaatten bir karşı ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmıştır. Vahdet, cemaat ve teslim. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek cemaati oluşturmak. İşte ancak cemaate nasıl katılabilir? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman. Mürşidine tabi olduğu zaman cihat başlar. Mürşidine tabi olduğu zaman itaat başlar. Mürşidine tabi olduğu zaman cihat başlar 2. Mürşidine tabi olduğu zaman hicret başlar 3. Mürşidine tabi olduğu zaman cemaat başlar 4. Bu 4 olay kesinlikle birden gerçekleşir. İtaat söz konusu, cihat söz konusu, hicret söz konusu ve cemaat olayı söz konusu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Geçmişi ve geleceği düşünmeden anı yaşamamız için neler yapmamız gerekir? Lütfen açıklar mısınız? Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Geçmişi ve geleceği düşünmeden anı yaşamamız için neler yapmalıyız? Daimi zikre ulaşmalıyız. Zikrettiğiniz her an o andasınız, yaşıyorsunuz. Ama zikirde geçmişi düşünürseniz, geleceği düşünürseniz o noktada değilsiniz. Nitekim Nevriye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesine diyor ki kim iki rekatlık namazı sadece Allah'a düşünerek kılarsa ben ona arkamı vereceğim. Öyleyse bu işin o şekildeki temlinlerle sık sık daimi zikre ulaşıp anı yaşamak her zaman mümkün olabilir. Başka bir boyutu geçmiş zaten tamamlanmıştır. Bizim onun üzerinde bir değişiklik yapmamız mümkün değil. Geçmişi değiştirebilen sadece Allah'tır. Gelecek de Allah'ın iktidarındadır. Her ikisinin odak noktası zikirdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Umut programının sonuna geldik. Sual cevap bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri sizlerle olsun.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha mahassalavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruh nedir, nefs nedir? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre ruh ve nefs aynı şey midir? Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e göre ayetler itibariyle konuyu incelediğimiz zaman nefsle ruh arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Nefsin özellikleri ve ruhun özellikleri ayetler itibariyle geçiyor ve birbirinden tamamen farklı. Örneğin nefs berza aleminde fiziktir. Ruh em aleminde fiziktir. Ait olduğu alemler farklı. Nefs seva edilmiştir, ruh üfürülmüştür. Nefs tezkiye olmakla mükelleftir, ruh Allah'a ulaşmakla mükelleftir. Nefs başlangıçta nefsi emarede ruh ahsendir. Nefs 19 afetin sahibidir. Ruhta 19 tane hasret var. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Vesaire nefs azab gibi, yani görüyorsun birbirinden farklı tam 12 tane özellik söz konusu. Ruh ve nefs aynı şey değildir. Nefsimizin kalbi geceyi 19 karanlık sebebi, afet sebebiyle, ruhumuzun kalbi gündüzü temsil eder. Biz hangi şartların içinde bulunursak bulunalım, ruhumuzun sahip olduğu %100 saflığı, %100 güzelliği asla Allah-u Teala değiştirmeyecektir. Ama Allah'ın bizden istediği nefsimizi değiştirebilmek. Nefsimizin bize değiştirmek üzere teslim edildiğini biliyoruz. İşte Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı, nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkisi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Suma reddetna ve esveli safirin. Sonra onu esveli safirine reddettik. Öyleyse görüyorsunuz ki değişmesi gereken kesinlikle sadece nefsimizdir. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefs. Şeytan asla değişmeyecektir. Negatif özelliği sebebiyle. Ruh da asla değişmeyecektir negatif istikamette. 19 hasret sebebiyle. Öyleyse şeytan 19 afeti değişmeyecek tarzı 19 afeti temsil ediyor. Ruh da 19 tane hasreti. Ama Allah'ın bizden değişmesini istediği 19 afetin sahibi olan nefsimiz. Yani sosyal hayata baktığımız zaman genellikle hep insanlar başkasının değişmesini isterler. Halbuki İbrahim suresi 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktır. Ben de size vaat ettim. Ama ben vaadimden caydım. Fakat ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizin nefsinizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Yani biz şeytanın değişmesini bekliyoruz. Halbuki asla şeytan

19 negatif özelliğin sahibi hiçbir zaman pozitif istikamete değişmeyecektir. Ama nefsimiz Allah-u Teala başlangıçta 19 afet sahibi ve tezkiye ve tasfiye ile ruhun standartlarına ulaştırmamızı istiyor. Allah razı olsun. İkinci sual, nefsteki afetler ve ruhtaki hasletler insana göre farklı gösterir mi? Evet. Afetler ve hasletlerin dağılımları farklı her insanda. Burada bir insan A insanı ele alalım. Bir kere B'de bir başka B de alalım yani. Nefsteki afetler B'de farklı özellikte olsun. Aynı bunun gibi bir B'yi de alalım. Kardeşlerimiz görsünler yani. Kin ve nefret negatif itibariyle 7. Sevgi bunun zıttı olan ruhtaki haset 13. Küfür 13. İman 7. Yalan 10. Doğruluk 10. Zulüm 6. Adalet 14. Haset 11. Edep 9. Vesaire. Bir tane daha da yapalım sağ tarafta. Bu sefer de yine afetler ve hasetlerin dağılımları farklı olsun ki evet insanlar da hasletler ve afetlerin dağılımları birbirine farklı. Allah-u Teala eğer nefsimizin her afetine başlangıçta 10 puan vermiş olsaydı biz de 190 puanlık bir sonuca ulaşacaktık. Yine 190 puan üzerinden bir ruh dizaynına sahip olacaktık. Ruhumuzun hasletlerinin toplamı her afet devreye alındığında 20 puan eder. Bütün insanlarda sonuç eşittir. Örneğin nefsinde 6 puanlık isyan afetine sahip olan bir insanın ruhu 14 puan olarak itaatin sahibidir. Evet bu tabii belki bunu verilen misali göz önüne alırsak ruhta itaat 14, isyan 6 toplam 20. Böyle bir şekilde yapma. 14 puan itaatin sahibidir. 14 6 eşittir 27. Olay daima böyle bir eşitlikle devam eder. Eşitlik değişmeyecektir. Ama herkesin birbirinden farklı değerlerle ayrı karakterlere sahip olması bu dizayn içerisinde gerçekleşecektir. Allah Teala herkese bunu vermiş yani. Afetlerin ve hasletlerin dağılımları her insanda farklı. Hiçbirisi diğerine eşit değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatına gelebilecek bay ve bayan hiçbirisinin eşiti yok. Herkes Allah tarafından birbirinden farklı yaratılıyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, nefsimiz ve ruhumuz arasındaki kavgayı bitirmek mümkün müdür? Elbette. Zaten Allah Teala "Lakad halaknal insane fi ahsani takvim." Bir takvim zaman dilimi nefs ahsenata ulaşsın diye yarattık. Öyleyse Allah bizden nefsimizin ahsen olmasını istiyor. Neyle? Tezkiye ve tasfiye ile. Başlangıç noktasında ruhumuzdaki 19 tane haset Allah'ın Kur'an'daki bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen yapıda. Başlangıç noktasında nefsimizdeki 19 afet Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen durumda. Yani iki zıt, ikiz kardeş içimizde. Birisi geceyi, nefs geceyi, ruh gündüzü. Nefsimiz ve ruhumuz devamlı bir çatışma halindedir. Ruh Allah'ın emirlerine itaat ediyor. Nefs isyan ediyor. Ruh Allah'ın yasaklarına uyuyor. Nefs o isyanları, o yasakları işliyor. Yani devamlı içimizde bir diyalektik kavga var. Bu diyalektik kavgada kazanan taraf nefsini ruh gibi değiştirmeye karar veren taraftır. Nefse ruh arasındaki kavga varsa, kaos varsa orada insanlar huzursuzdur, sıkıntılıdır. İşte ne zaman iç dünyamızda kavgayı bitirirsek, nefsimizin, ruhumuzun bütün özelliklerini kazanırsa o zaman sonsuz bir saadeti yaşamaya başlarız. Nefsimizi mağlup etmenin sadece bir tek anahtarı vardır, zikir. Zikrullah.

0: Bu anahtarı mürşidimize ulaşmadan kullanmanız mümkün değil. Ondan evvel kullanırsanız nefsinizde tezkiye işlemi gerçekleşmesi mümkün değil. Bir kere daha o hakikati söyleyelim. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır, tuli emel ahireti unutturur. Şu an dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret yüzünü bize git çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, dünyanın evladı olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ahiretin talipleri de onlar mürşidine tabi olanlardır. Bolca salih amel işlesin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel işleme imkanı olmayan bir diyara geçeceksiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne istiyor? Bizden Allah'a ulaşmayı dilememizi ve mürşide tabi olmamızı istiyor. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dünyanın evladı. Mürşidine tabi olanlar da dünyanın peşinden koşanlar. Ama biz Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Hevamıza uymak yerine Allah'ın kitabı olan Kur'an'a uymalıyız. Tuğlu emel peşinde olmak yerine mürşidimize tabi olmalıyız. İşte bunu yaparsak ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle hedefe ulaşırız. Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşide ulaşmak mümkün değil. Mürşide tabi olmadan nefs tezkiyesi mümkün değil. Bilal Sultan'ı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkiyesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Öyleyse buradan baktığımız zaman birinci cennet Allah'ın rahmetiyle. İkinci cennet mürşide tabiyetle nefs tezkiyesiyle. Üçüncü cennet kalp temizliğiyle. Nitekim üst cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle hedefe ulaşırlar diyor Allah Resulü hadisinde. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'tan bize gelen ruh bir mükemmelliği temsil eder. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ve Allah'ın ruha verdiği emir biz hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Ruh Allah'a bence ibadette, namazda, oruçta Allah'ın emirleriyle ulaşır.
3: Allah'ı biz zaten bu dünyaya geliş gayemiz Allah'ı bilip ona kulluk etmek. Biz ona gerek İyi şekilde farz ve sünnetler dahilinde ibadetimizi yerine getirirsek zaten ruh Allah'ı bulmuş olur. Hepimiz Allah'ı o an bulmuş oluruz. Burada ne olur? Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Onun rızası da zaten kendine ulaşmak, cennetine ulaşmak demektir.
4: Allah'a ruh nasıl ulaşır? Kur'an-ı Kerim'de zikrullahi mukvain diye geçer. Kalpler ancak ve ancak Allah-u Teala'yı zikretmekle mukvain olur. Kalpler Allah'ı zikretmiyorsa o ölü kalptir.
1: Allah'ın bu konuda bizden istediği tek şey Allah'a ulaşmayı dilememizdir. Sizin de bu istikamette dualarınız oluyor mu?
3: Tabii ki. Biz zaten Allah'ın varlığını içimizdeki, kalbimizdeki nurla tanıyoruz onu. Ey Yüce Allah'ım, emanet verdin ruhumuzu.
4: Bu dünyada hayatını yaşarken
2: ölmeden evvel sana ulaştırıp ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Amin. Çok seviyoruz seni Allah'ım. Amin.
0: Misafirimiz ibadetlerimizi yerine getirsek ruh Allah'a bulmuş olur. Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Onun rızası da zaten kendi kendine ulaşmak, cennetine ulaşmak demektir. Allah'ın rızasını kazanarak Allah'a ve cennetine ulaşmanın yolu ibadetlerden mi geçer? Hayır. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. İbadetler vasıta emirlerdir. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ama Allah Resulü buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse bütün mesele Allah'ın rahim esmasının tecellisine mazhar olmak. O zaman Kur'an'a bakıyoruz. Allah kimlere rahim esmasıyla tecelli eder? İşte Yusuf 53 وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اَنِّنْ نَفْسَ اَلَّا اَمَانَةٍ بِسُوِي اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi ibra ederim çünkü nefs şiddet de kötü emreder. Ama Rabbim rahim esmasıyla tecelli etti nefsler müstesna. O zaman Allah hangi nefse rahim esmasıyla tecelli eder? Kalbinden Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Allah rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona 7 furkan verir. Ve bütün günahlarını örter ve o zaman da birinci kat cennetini alır. Birinci kat cennetini alır ve Allah-u Teala devam eder. Onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırır. Evvela onun kalbine hidayet de ulaşıyor. Tekâbün 11. Kaf 33'e göre o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre de o kişinin göğsünden kalbine nur onunla açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi huşu sahibi olarak namaz kılıyor. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılıyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet içinden ilk kaldırılacak şey huşu ve namazdır. Emanet ve huşu. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. İnsanlar ilk kaldırılan ilim namazdaki huşudur. İşte huşu ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Ondan sonra emanet, ilk kaldırıcı şey emanet ve huşudur. Emanet de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse asla huşu sahibi olamaz. Kim mürşidine tabi olmazsa asla emaneti o kişi Allah'a ulaştıramaz. Hedef emirler, 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad ve iradenin teslimi. İnsanlar günümüz geleneksel din tatbikatında Allah'a ulaşma dileği de yok, mürşide tabiyet de yok. 7 vasıta emirden ne var? 7 vasıta emirden namaz kılmak var, oruç tutmak var, hacca gitmek var, zekat vermek, kendime şehadet getirmek var. Bunlar var. Ama ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ne yok? Mürşid önünde tövbe etmek yok. Bunlar yoksa o vasıta emirlerin yerine getirilmesi nikah Allah devrede olmadığı için ibadetler hepsi boşa gidiyor. Allah-u Teala'nın razı olması veya olmaması her şeyden evvel bizim davranışlarımızla yakine alakalıdır. Şunu kesin kanun olarak söyleyebiliriz. Önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Gerçekten de Rabia Sultan bir ara namazda Allah rızasını talep eden kişinin sesini duyunca şaşarım o insana ki kendisi Allah'tan razı değil, Allah'ın rızasını diliyor. Neden? Çünkü biz Allah'tan razı olmalıyız ki Allah da bizden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Adem onun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Kimdir Allah'ın hükmüne razı olan? Allah'ın hükmüne razı olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, emmariyi geçen, levvamiyi geçen, mülmeyi geçen, mutmaina olandan sonra Allah'tan razı olan kişi. Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Şekavet sebeplerinden bir tanesi de Allah'ın hükmüne razı olmaması, israrı terk etmesidir. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Birinci safa rıza ile Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman bizden razı. İhsanları verir. İkinci safa rıza ile müşteriye tabi olduğum zaman bizden razı. Üçüncü safa rıza vesaire devreye giriyor. O halde Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine baktığımız zaman ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak. Yani biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah bizden razı. Yedi Furkan bize veriyor. Biz müşrimize tabi için sefer rıza ile bizden razı. 12 tane insan da bizi müşridimize ulaştırıyor. Biz üçüncü safa rızayla Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı ve böylece ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala'nın nefsimize verdiği emir, ıslah olma emridir. Ruh gibi Allah'ın emir ve yasaklarına uyan hale gelmesidir. Sizce nefsimizi ıslah etmeyi nasıl başarabiliriz?
3: Şimdi Cenab-ı Allah bizi hayvanlardan ayırdığı iki şey vardır. Akıl ve iradedir. Bizler insanoğlu olarak aklımızla, irademizle hareket ederiz.
2: Nefsimizi ıslah etmeyi nasıl başarabiliriz? Bunu geçmişteki Allah dostlarının yaşayış tarzlarıyla, yani nefsi azmasını engelleyecek şeylerle, mesela oruç gibi, namaz gibi, nefsimizi bunlarla ıslah edebiliriz. Mesela bazı Allah dostları evinin altına kabir kazmış ölmeden önce. Orada yatıyormuş ki bir gün ben bu toprağın altında olacağım diye düşünmüş.
1: Allah-u Teala nefsi ıslah etmenin tek yolunun zikir yapmak olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir? Devamlı zikir yapan insan devamlı mutlu olur mu?
3: Kesinlikle. Zikir ne demek? Zikir Allah'ı anmak demek. Allah'ı andığın zaman zaten kalbin temizleniyor, ruhun temizleniyor. Hayatına bakış açın ve hareketlerin değişiyor.
4: Zikiri gizli çekinmekte daha fayda vardır. Yani kimsenin bilmemesi gerekir. Ama yolda yürürken de zikir yapılabilir. O da sünnet.
0: Misafirimiz, Allah'ın bizi hayvanlardan ayırdığı iki şey vardır. Akıl ve irade. İnsanları hayvanlardan ayıran şey gerçekten akıl ve irade midir? Sevgili kardeşlerim, en üst noktada Allah'ın yarattığı varlık insandır. Ve Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızda insanın emrine musallat kıldık. İnsanı diğer varlıklardan üstün kılan 19 tane özellik söz konusu. O slaytımıza bakacak olursak, evet, insan üstün yaratılmıştır. İnsanın özellikleri ve diğer yaratılanlar. Devam edecek olursak, tam 19 tane özellik söz konusu. İnsanı diğer mahlukattan üstün kılan 19 tane özellik. Bunların başında Allah'ın zatından bize üfürülen ruh. Bu ruh bir emanettir ve sahip olan Allah'tır. Ama Allah Teala Enfal suresinin 20. ayet-i kerimesinde, 21. ayet-i kerimesi, 22. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu atiullah ve atiur rasule. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah ve Resulüne itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek ümitçide tabiyetle gerçekleşir. وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ Siz işitmişken ondan yüz çevirmeyin. وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمَيْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Onlar diyor, o kişiler gibi olmayın, işittik derler ama aslında işitmemişlerdir. İnne şerre'd-devâmi 'indallâhi sümmül bükmü'l-lezîne lâ yâkılûn. İşte onlar Allah katında en kötü canlılardır. Affetmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, affetmeyen gerçekten akıl ve iradeyle, eğer aklı ve iradesini kullanırsa onlardan üstün olur. İşte Araf 179. لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Kalpleri var ama fıkıh etmezler. لَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Gözleri var görmezler. لَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. İşte işitenler kimler? İşitenler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Akledenler kimler? Yine Allah'a ulaşmayı dileyenler. İrade ve akıl bu açıdan manidar. Allah'a ulaşma iradesini kullanıp Allah'a ulaşmayı dilediği an akledenlerden oluyor. Ama Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Cehennemlikler cehennem kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size nezirler gelmedi mi? Geldiler. Nezirler niçin geliyorlar? Nezirler aklı ve irademizi kullanmak üzere. Geldiler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve onları delalet olmakla suçladık. لَوْ كُنَا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا Eğer o nezir işitseydik ve akletseydik, işitenler ve akledenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman Allah-u Teala onların üzerine Rahim esması ile tecelli ediyor ve onlar 7 Furkan'ın sahibi olarak 1. kat cennetin de sahibi oluyorlar. Ama işitmeyenler ve iradelerini kullanmayanlar, işitseydi ayetlerin manasına varacaktı. Akleseydi o manasına vardığı ayetleri kalbine indirecekti. Çünkü Hac suresinin 46. ayet-i kerimesinde Efelem yesiru fil ardi. Onlar yeryüzünü dolaşmadılar mı? Em tekune lehum kulubun yaquluna biha. Kalpleri olurdu onunla aklederlerdi. Öyleyse ayetlerin manasına varıyor. Mürşit olduğunu kabul ediyor ayetlerin manasını ve kalbine indiriyor. Allah'ın kalbine ihbat koyduğu kişi akleden birisidir. Kalbiyle aklediyor. اَوْ اَزَانٍ يَسْمَعُونَ بِهَا Veya kulakları ve işitenlerden olurlardı. Hac suresinin 46. ayet-i kerimesiyle Arap 179 sanki birbirinin zıttı. İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var fıkıh etmezler. Gözleri var görmezler, kulakları işitmezler. Var kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani akletmeyenler ve iradelerini kullanmayanlar. Allah razı olsun. İnsan olarak yaratılan herkes Allah'ın bir yaratık olarak hayvanından mutlaka üstün noktadır. Çünkü Allah'ın bir mahluku olan ruh, insandan başka hiç kimseye Allah-u Teala tarafından verilmemiştir. İnsanı üstün kılan da işte bu ruhtur. İnsan serbest iradenin sahibidir. Aklını ya da daha doğrusu aklı, nefsini ve fizik vücudunu dilediği istikamette kullanabilir. Aklı, nefsini ve fizik vücudunu dilediği istikamette kullanabilir. Allah'a yönelmiş olan bir insan, kendine verilenini kullanmadığı için hayvanlardan daha aşağıda telakki ediliyor. Ruhun talebine kendisine verir. Allah-u Teala'ya yönelmiş olan bir insan kendine verilenleri kullanamadığı için hayvanlardan daha telakki ediliyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. İnsanların ruh hastalıkları dediği hastalıkların ruhla ilgisi var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Esselamu aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tıp literatüründe ruh hastalıkları diye bir hastalıklar dizisi girmiş durumda. Ama aslında bu mental hastalıklar ruhla alakalı değildir. Ruh hasta olmaz. Hasta olan nefstir. Eğer kişinin mantık dizayında fizikten yetersizlik söz konusu ise o zaman da adına deli dediğimiz veya başka isimler verilen normal davranışlarda bulunamayan insanların söz konusudur. Bu tarzda davranış biçimleri eksiklerine de akıl hastalıkları deniyor ki aslında akıl da hastalanmaz. Beyin hastalıkları demek belki daha güzel. Yani beyin özürlü, beyin hastalıkları ve nefs hastalıkları. Ama fizik vücut standartlarında da beyinde hastalık yoktur. Beyindeki sistemlerin çalışmasında farklılık vardır. Konumuzla ilgili bir videomuz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ruhun Allah'a dönmesi için de, nefsimizin ıslah olması için de mutlaka bir mürşide tabi olmamızın farz olduğunu görüyoruz. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Ya şimdi ben orada biraz şöyle bir şey düşünüyorum. Allah dostlarına inanmıyor değilim. Allah'ın sevdikleri de var, Allah'ı sevenler de var. Kabul ediyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Şu beş parmak, beşi de benim. Ve bir canda. Hangisini sıksam benim canım acıyor. Yani bulamayanlar için de sağlıklı bir ibadet yine seni Allah'a götürür. Yani illa ki bir mürşidi kamile tabi olamamak seni boşlukta bırakmaz.
2: Biz bildiğimiz dört tane hak mezhep var. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii. Yani Allah katında dört tane. Ya bunlar işte hepsi bir ağacın kökü ve dalları gibi. Onun gibi hangi yola giderseniz Efendimiz diye ya benim sahabim arştaki yıldızlar gibi hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Yani önemli olan doğru yolu bulabilmek.
4: Şöyle düşünün, bir sürümüz var veya bir koyunumuz, bir keçimiz var. Mesela 100 tane veya 10 tane de olsa. Başında çoban olmadığı zaman şimdi bir tanesi senin bahçene girer ağacın yer. Öbürküsü onun ekini yer. Ökünün buğdayını yer. Onun bilmem ne yapar zarar verir. Ama başında çoban olduğu zaman onları çevirebilir. Onlar da o şekilde.
0: Misafirin sağlıklı bir ibadette seni Allah'a götürmüş de tabi olmamak seni boşlukta bırakmaz dedi. Mürşidi olmayan bir insan için herhangi bir kayıp söz konusu değil midir? Tabii ki Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Alimran 112'de Dürübet aleyhim zilletü aynı masir kuhablin minallahi ve hamlin minennas. O insanların üzerine zillet damgası vurdu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ip. İnsanlardan bir ip mürşittir. Öyleyse mürşide tabi olmanın üzerine zillet damgası vurulmuş. Fiziki hidayet ruhun fiziki vücuttan çıkarak sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculukla Allah'ın doğru yola çıkmasını ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Fiziki hidayetin başlangıç noktası o kişiye hacet namazıyla gösteren mürşide gidip kişinin tabi olmasıdır. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir zaman mürşidine ulaşamayacaktır. Allah'ın ipini sırat-ı müstakim insanlardan bir ipe Allah'a ulaştırarak mürşide asla ulaşamayacaktır. O zaman onların üzerine zillet damgası vurmuştur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhum. Muhterem hocamız, sizleri çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle sorumu iletmek istiyorum. Nefsimize karşı olan büyük cihadı nasıl kazanabiliriz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Esselamu aleyküm ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Men kâne yercü likallâhi fenne acelâ lâhâd. Men cahede fenne mâ yücâdü li nefsi. Gerçekten cihatların en büyüğü bir insanın nefsiyle savaşması. ve nefsine nefs tezkiyesi ve tasfiyesi denilen bir metotla zikirle Allah-u Teala'nın nurlarını tamamen yerleştirerek ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etme yolunda hedefe gitmesidir. Bunun için takip edecek bulunduğumuz metotlar Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Sonra müşride tabi olacaksınız. Nefs tezkiyeniz başlayacak. Ruhunuz Allah'a teslim ettiğiniz zaman 22. basamakta olacaksınız. 25. basamakta fizik vücudunun Allah'a teslimi, 27. basamakta da nefsinizin Allah'a teslim edeceksiniz ve böylece cihat tamamlanacak. Nefsin cihadı tamamlanacak. Cihadını gerçekleştiren kişi tövbe-i nasuhla tövbeye davet ediliyor ve salaha ulaşıyor. Başka bir her an Kur'an, her an mutfurunda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'sereva. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Suriye Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyeli sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun.
2: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, alemler nasıl yaratılmıştır? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de alemlerin nasıl yaratıldığına dair bilgi var mıdır? Evet. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah yaratmayı diledi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Evelem yerellezine keferu enne semavati vel ardı kanet aratkan." O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bitişikti? "Fefetaknahunne" ve biz onların arasını ayırdık. Ve cealna minel mai kulli şeyin hay ve her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse hiçbir şey yoktu. Allah vardı ve Allah Teala yaratmayı diliyor. Her şeyi çift olarak yaratıyor Allah Teala. Bu yaratmada o bir tek noktayı patlatan Allah Teala 6 zaman parçasında 6 yevimde 3 asıl ve 3 de onların zıttı olmak üzere 6 tane alem yarattı. Zariyat 49 ve min kulli şeyin hadaknahum zevceyni leallekum tezekkerun. Her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık ki umulur ki tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah Teala vardı, başka bir şey yoktu ve Allah gökleri ve yerleri 3 asıl ve 3 de karıştırmak üzere 6 alemden oluşturarak yarattı. Hadid 4 Huvellezi halaka semavate vel ardı fisette eyyam. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Sümme istavi ilel arş, sonra arşa istiva etti. Ya'lemu ma yulcu fil ardı ve ma yukhrucu minha ve ma yunzilu mines semai ve ma yurcu fiha وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَس۪يرٌ. Allah yaptıklarınızı görendir. İşte Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesi bu hakikati bize söylüyor. Kur'an-ı Kerim 7 alemden bahsediyor. 7. alem yokluktur. Yokluk yaratılmamıştır. Yokluk zaten mevcut olmayan demektir. Allah-u Teala elektronlarda vücuda getirdiği temel değişiklerle alemleri birbirinden kesin şekilde ayırmıştır. Evvela Allah-u Teala enerjiyi yarattı. Günümüz nükleer fizik ve nükleer kimyada nötrino adıyla anılan enerjiyi de çift yarattı. Sağ spinli bir nötrino, sol spinli bir nötrino, sağ spinli bir karşıt nötrino, sol spinli bir karşıt nötrino, sağ spinli bir antinötrino, sol spinli bir antinötrino, sağ spinli bir karşıt antinötrino, sol spinli bir karşıt antinötrino olmak üzere zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi ve karşıt gayb aleminin elektron karşıt elektron, pozitron ve karşıt pozitronlarını vücuda getiriyor. Böylece 3 asıl ve 3 de karşıt olmak üzere 6 alem, 7.si de yaratılmayan alem yokluk. Allah Teala zatıyla yoklukta ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmış durumda. İkinci sual, alemlerin yaratılma sürecinde insanlar ne zaman ortaya çıkmıştır? Alemlerle beraber, kainatın yaratılmasıyla beraber canların da yaratılması bir bölüm içerir. Allah-u Teala Enbiya 30'da biz hayatı sudan başlattık buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Bu muhteva Allah-u Teala'nın dilediği türleri var etmesi, dilediği türleri yok etmesiyle hayat dizayni devam ediyor. Suda başlayan tek hücreli bir amip, çeşitli hücrelerin bir araya gelmesiyle sudaki geniş çeşitli canlı türleri, bunların karada devamı, en sonunda maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri söz konusu. Allah Teala bu konuyu Nur Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde şöyle dile getiriyor. Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı ise dört ayağı üzerinde yürür. Yani sürüngenler, iki ayaklar ve dört ayaklar olmak üzere hayvan türlerini vücuda getirir. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah Teala her şeye kadirdir. Bitkiler, atmosfer, yeryüzü, hayat olan olmayan gezegenler hep insan için yaratılmıştır. Ama insanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kılınmıştır. Örneğin bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasında oksijen, karbondioksit döngüsü içerisinde birbirine ihtiyaçlıdırlar. Bitkilerin ürettiği artık madde oksijen, hayvanların ve insanların ürettiği artık madde karbondioksit. Karbondioksit bitkilerin hayati maddesini oluşturuyor. Oksijen de insan ve hayvanların hayati maddesini oluşturuyor. Allah Teala her şeyi birbirine ihtiyaç içerisinde yaratmış. Üçüncü, Enbiya Suresi'nin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللّٰهَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, seni alemlere rahmet olarak gönderdik. İnsanın dışında bütün kainat insan için yaratılmış ama insan Allah içindir. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمْيَعًا مِنْ, göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi insanın emrine musahhar kıldık. Al-İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala ne buyuruyor ki Al-İmran 33'te İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin. Muhakkak ki Allah Hazreti Adem'i yarattı, Hazreti Nuh'u yarattı, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Bunlar hepsi nebileri oluşturuyor. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve İmran ailesi alemlerin üstüne seçti buyuruyor. Öyleyse bütün alemler insanlar için ama insan Allah içindir. Üçüncü sual, kıyametin kopması bütün alemlerin yok olacağı manasına mı gelir? Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde Kullu men aleyha fan وَيَبْكَ وَشِي رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْاِكْرَامِ, her şey fanidir. Sadece Rabbinin zatı baki kalacaktır. Bir gün bütün bu alemler kıyamette birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacaktır. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacaktır. Ne zaman ki Allah'ın bütün bu gezegenleri, bütün bu yıldızları, kainatın şeklini hiçbir zaman bozmayacak kuvvette aynı hızda büyütmesini temin eden kinetik enerji sona ererse, o zaman kainatın büyümesi duracak ve zaman da duracak. İşte bu kıyametin kopması anıdır. Allah Teala Hud suresinin 107-108. ayet-i kerimelerinde cennet ve cehennem hayatının da bir gün sona erdiğinden bahsediyor. Haridina fiha ma damati semavati vel ard illa men şa'a rabbuk ene rabbeke fe'ale lima yuridu. Gökler cennetin ve cehennemin gökleri bir yere çatladığı zaman. Öyleyse cennet hayatı, cehennem hayatı, dünya hayatı ile mukayese edildiği zaman bir sonsuzluğu ifade ediyor. Ama Allah'ın dışında her şey yaratılmış olması hasebiyle bir başı var, bir sonu var. Cennet de mahluktur, cehennem de mahluktur. Bir başı var, bir sonu var. Başı ve sonu olmayan sadece Allah'ın zatı. Ne kadar geriye giderseniz gidin hep Allah vardır. Ne kadar geçmişe giderseniz gidin yine hep Allah var olacaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bütün alemleri insanlar için yaratmış ve emrini amade kılmış. İnsanlardan isteği ise Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmaları. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Onun söylediklerini yapmak, yataklıklarından kaçmak.
3: Allah'a ulaşmak ibadet anlıyorum.
4: Dua Allah rızası için her şey. Yani cümerlik, yani hayr halet, hece gitmek şeyinde. O da Rabbim inşallah, Rabbim inşallah biz Rabbe ulaşıyor.
5: Hastalığa yakalanmadan önce namaz kılıyordum. Allah'ım kabul etsin. Sonra bu hastalıktan sonra namazı da unutturdu. Yani çok sıkıntılı bir dönem oldu benim için. Hani şimdi onunla mücadele ediyorum. Bu hastalık dediğim yani Allah'tan geldi. Hani isyan etmiyorum. Diyorum ki Allah'ım varsa daha üstüme yükle. Yani razıyım, senden gelecek olan her şeye razıyım diyorum.
1: Peki yaşarken, bu dünyadayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: İstersen ulaşırsın.
3: İsteklerimizle ulaşabiliriz. Dua ederek, zikrederek, onun dediği ibadetle yaparak öyle ulaşabiliriz. Başka ulaşamayız. Vefat ettiğimiz zaman ulaşırız. Onun ümmeti kulu, yani iyiysek ulaşırız. İyi değilsek ulaşamayız.
1: Allah-u Teala'ya ulaşabilmemiz için bunu istememiz gerekiyor Allah'tan. Hacı Bayram gibi, Mevlana gibi Allah dostu olmayı. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
4: İstiyorum. Neden istiyorum?
5: Benim de dualarımı kabul etsin. Şu hastalıktan kurtulayım. Tek derdim bu yani.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a dua ederek, zikrederek ulaşırız. Vefat ettiğimiz zaman ulaşırız. Onda da iyiysek ulaşırız. İyi değilsek ulaşamayız. Ölüp de Allah'a ulaşamayan bir insan var mıdır? Hayır. Ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a otomatik olarak geri döner. Ama marifet ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması değildir. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mutu kablete mutu, ölmeden evvel ölünüz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'a gördükleri an ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anlayacaklardır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلِكُ الْمَتُ الَّذ۪ينَ وِكُولَ بِكُمْ سُمَّا اِلَيْهَا تُرْجَعُونَ. Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. Ama Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesi وَاِنِي بِلَا رَبِّكُمْ مَاَسْتَمُوا اِلَهُمْ مُقَبْلِيَاتِكُمْ مِنْ عَذَابِ سُمَا لَا تُمْسَرُونَ. Zümer 54. O halde Allah'a yönelin, ona teslim olun. Kabir azabı gelmeden evvel. Yoksa yardım olunmazsınız. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala Rahat 21'de bizlere açıklıyor. اَلَّذ۪ينَ يَسُرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın Allah'a ulaşmasını emrettiği ruhu Allah'a vasıl ederler. Ruhun Allah'a vasıl olabilmesi kişinin kendi serbest iradesiyle Allah'a mülaki olmayı dilemesi gerekir. Bakar 46. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّهُ مُلَيْهِ رَاجُونَ. Dünya hayatını yaşarken mutlaka Rablerine mülaki olacaklarını, ölümle birlikte bir kere daha ruhun Allah'a döneceğini yakin olarak inanan, yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Tebliğe muhatap olup da Yunus 7-8'e göre kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dünya hayatından razı ise o zaman o kişinin kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Mülk suresinin 2. ayet-i kerimesinde Tebârekellezî biyedil mülke ve alâ kulli şeyin kadir ellezî halakal mevte vel hayâte liyebliyokum eyyüküm ahsenu amele. Allah Teala ölümü de yarattı, diriyi de yarattı, hanginizin ahsen amel işleyeceğini tespit etmek üzere. Mü'min suresinin 49. ayet-i kerimesi ölümle ruhun Allah'a ulaşması durumunda kişi diyor ki Mü'min 99. Feyze ahadekumul mevtü, birinize ölüm geldiği zaman kalu rabbi erciun, beni tekrar dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih ameli işleyeyim diye. Hatta izacaken adehum mektu, ölüm geldiği zaman beni dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih ameli nefseskesini işlerim. Artık bu onun kendisi lisanıyla öyle bir söz, boş bir kelimedir. Bahsedilecek güne kadar onların arkasında berzah alemi vardır. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala Peygamber Efendimize alemlere rahmet olarak göndermiş ve bu rahmetten faydalanmamız için onun varisi olan mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit ilim, irfan sahibi bir insandır yani mürşit. Yani hakiki ilimdir.
3: Mürşit demek ilim demek benim için, yani başka bir şey değil yani. İlim öğretmek, bilmek, irfan demek yani, onlar öğretmek demek.
2: Onlar Allah dostları, Allah'a ulaştırırlar. En güzel şeyleri biz onlardan öğrenmedik mi?
4: Allah bizim onları yanatacağız Rabbim ilahi. Allah'ın dostları, Allah dostları.
1: Peki bu zamanda da Allah dostları var mıdır sizce?
5: Olmaz olur mu? Yani hocalarımız var, Diyanet'teki hocalarımız var, bizden bilgililer, bizden ilim irfan sahibi kişiler.
3: Ya vardır illaki ama biz yani biz yakınımızdadır veya uzağımızdadır. Bilemiyoruz ki nerede olduğunu yani bilsek.
4: Belki var, biz bilmiyoruz. Belki var.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
2: Hiç benim kimsem yoktu. Bir sürü dostum oldu. Bir sürü insan şeyim oldu. O Allah dostları çok muhterem bir insanlar.
4: Rabbim ya nesil ederse ulaşırım, beraber şeydir. Rabbim nesil istese başka bir şey yok.
3: Vallahi araştırarak buluruz herhalde. Sizler gibi, sizin gibi yani siz biliyorsunuzdur nerede olduğunu, nerede yaptığını, nerede ettiğini.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı istiyor. Hacet namazı kılarak Allah-u Teala'dan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
5: Evet, olabilir yani. Dediğiniz gibi hacet namazı dediğiniz gibi kılınabilir.
4: İnşallah o kadar dua ediyorum ki, o kadar dua ediyorum ki Rabbim.
0: Misafirimiz mürşit, İlim irfan sahibi bir insandır. Mürşit hakiki ilimdir dedi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Her ne kadar insanlar hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyorlarsa da Allah-u Teala öyle söylemiyor. Hayatta en hakiki mürşit Allah'tır. Hayatta en hakiki mürşit Kur'an'dır diyor. Bu ilim dedikleri şeyi Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeymiş gibi ifade ediyorlar. Oysa ki ilimlerin hepsi topal ayaklarla yürüyor. Hiçbirisi pozitif ilim değil. Bugün kendilerini alim sayan insanlar Allah'ın ilminden haberdar değiller. Onları felaha götüren bir ilim sahibi olmamışlar. Öyleyse ilimsiz din kördür, dilinsiz ilim topaldır. İşte pozitif bilim dalı diye zikrettikleri şey, matematiğin dışındaki her şey, fizik ötesini kapsamıyor. El-Cabir'in matematiğe negatif sayıları koymasıyla, Kur'an gerçeğini yaşayan tek bilim dalı matematiktir. Câsiye 23'te, hevasını ilah edinenleri görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları deratta bırakmıştır. Kimdir hevasını ilah edinen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan? Halbuki Maide 35'te ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Üç yakin hali var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin ve ilim ve irfan. İrfan fizik ötesi muhtevayı da içine alıyor. Kimin kalp gözü, kalp kulağı açılmışsa o irfanın sahibidir. Ama Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde kalp gözü kalp kulağı açık olmayan mürşidinden ilim alanlar, onlar ilm-i yakinin sahipleri. Fakat daimi zikirde olmamasına rağmen kalp gözü kalp kulağı açılmış, onlar da irfanın sahipleri. Ama kişi daimi zikre alışmışsa ona hikmetin sahipleri ve iradesini teslim edenler, onlar da hikmetin ötesine sahip olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zikir yaparak nefsimizi ıslah ettikçe alemlerin sırlarını öğrenme yetkisi vereceğini açıklıyor. Sizce zikri diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
2: Allah'a ulaşmak demek ya, zikir etmek. Ne demek? Allah'ı anmak demek. Ne güzel bir şey ya.
4: İnsan zikri alsa, namaz kılsa hem huzur veriyor, hem mutluluk veriyor. Onlar da başka. Namazda, duada başka bir şey. Güzel başka bir şey yok.
3: Ya daha da yakınlaştırmak ya Cenab-ı Allah. Zikir demek yok yani benim bildiğim. Bol bol zikretmek. Allah'ın isimlerini sanmak. Onlarla zikredersen ulaşırız.
5: Ama bir de şöyle bir şey var. Hani kendilerini hoca zannedip de hani çıkıyorlar, böyle bağırıyorlar, çağırıyorlar. O değil. Allah'a gönülden zikredeceksin. Aşkla, sevgiyle.
1: Peki zikrettikçe sizce mutlu olur muyuz?
4: Bana zikse ben çok mutlu oluyorum. Bilmiyorum milleti, bilmiyorum ben çok mutlu oluyorum. Namaz kılıyorum, çok mutlu.

0: Sevmeyenleri ise hiç sevmiyorum. Sevmediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Allah'a muhabbet duymayan insanlara karşı nasıl bir tutum içinde olmalıyız? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. İşte başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, sağır, dilsiz ve kör, küfürde, şirkte, delalette, şeytanın kulu dostu durumda vesaire. Bütün bu negatif koşullar söz konusu. İşte kişi şeytanın kulu ve dostuyken davete muhatap oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi kendisini tağuta kul olmaktan. Tağut insan şeytanlara, cin şeytana ve şeytan şeytanlara kul olmaktan kendisini kurtarıyor. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse kişi bu tağutlara buğz ediyor. Allah için buğz ediyor. Çünkü bu tağutlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Öbür taraftan Allah'ın dostları var. Kendisi Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olan, onları sevmek imanın esasını teşkil ediyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde bu sebeple bana ulaşanın yoluna tabi ol. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını da sevmeyenlerdir. Zalime de mazluma da yardım etmek asıldır. Ama Allah ve Resulüne karşı o kişi bir zarar vermeye yönelmişse o zaman aynı şey söz konusu değil. Zalime, mazluma yardım edeceğiz. Fakat Allah ve Resulüne karşı o kişi bir zarar içindeyse ona kesinlikle farklı davranmak söz konusu. Hadis-i şerifte يَسُرُوا وَلَا تُعَسُرُوا بَشْرُوا وَلَا تَنُفِرُوا kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Hadis-i şerifte de Nebile Sultanı Peygamber'in zalime de mazluma da yardım ediniz buyuruyor. Yani kısacası bizim dışımızdaki herkesi sevmemiz asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cappar hocam. Bir sorum olacak inşallah. Berzah aleminde yaşayanlar dünyadaki yakınlarının nasıl olduklarından haberdar olurlar mı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah Efendimizin ümmetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar. Berzah aleminde yaşayanlar dünyadaki yakınlarının nasıl olduklarından haberdar olurlar mı? Evet, olurlar. İzin alabilenler bu dünyaya mutlaka gelirler ve yakınlarının hangi durumda olduğuna bakarlar. Kalp gözü açık olanlar da onları sık sık görürler. İki alem arasındaki bağları her zaman vardır. Bu dünyada yaşayanlar da bir gün mutlaka kıyametten evvel oraya gideceklerdir. Kara delikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Vakıa suresinin 75. ayet-i kerimesinde فَلَا اُقْسُمُ بِالْمَوَاقِعِ النُّجُمِ yıldızların mevkilerine yemin ederim. اِنَّهُ لَوْ قَاسَمُ لَا تَعْلَمُونَ اِنَّهُ لَقُرْعَانِ كَرِيمِ فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ لَا يَمَسَّهُ اِلَيْ مُتَهَرُمْ Tay mekanla da gidiş söz konusu, rüyalarla da gidiş söz konusu. Ne demiştik? Kara delikler başka alemlere geçiş kapılar. Diyelim ki anneniz veya babanız veya

0: Karadeniz rahmetli olmuş. Ve gidiyorsunuz berzah alemine. Kara delikten geçtiniz. Bu dünyada da gene bir koordinattasınız ama o alemi siz de görebilirsiniz. O alemi hissedebilirsiniz. Allah razı olsun. Programımıza sizden gelen suallerle devam ediyoruz inşallah. Sivas'tan bir kardeşim, muhterem hocam, ailemizde tabi olan ve olmayan kişilerin davranışlarına nasıl bakmalı ve davranmalıyız? Ailemizde tabi olan ve olmayan kişilerin davranışlarına nasıl bakmalıyız ve davranmalıyız? Sevgili kardeşlerim, tabi olmayanlar nefslerin tesiri altında muhakkak ki negatif davranışlar sergileyeceklerdir. Biz onları hoş görmeliyiz. Kusurlarını değil, onların güzel taraflarını görmeliyiz. Tabi olanlar da onları sevmeliyiz. Onların mutluluğu istikametinde her gayreti göstermeliyiz. Tabi olanların da mutluluğu için çalışmalıyız. Tabi olmayanların mutluluğu için çalışmalıyız. Çünkü yaratılışta her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. Allah razı olsun. Tokat'tan bir izleyici hocam, Allah'a ulaşma dileğimiz serbest irade ile olduğuna göre burada ruhun, nefsin ve aklın fonksiyonu nedir, açıklayabilir misiniz? Allah'a ulaşma dileğimiz serbest irade ile olduğuna göre, evet. Burada ruhun, nefsin ve aklın fonksiyonu. Sevgili kardeşlerim, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız diye hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah-u Teala ruhumuzdan misak almış, Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücuttan ahd almış, Allah'a teslim olacağına, nefsimizden yemin almış, Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudun kumandanı akıl, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor akıl. Kişi tebliğe muhatap olduğunda ya daveti kabul eder veya etmez. İradesiyle daveti kabul ederse o akleden birisidir. Daveti kabul etmediği takdirde akletmeyen, delaletteki durumuyla devam eden, delalette kalan birisi olarak söyleyebiliriz. İlk etapta ruh irade, bu akıl üçlüsü mutlaka kişiyi Allah'a dost kılar. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, iradesini kullanmayan, akletmeyen, nefsine tabi olan birisi durumuna düşer. Nefsin manevi kalbinde afetler vardır. Ruhun kalbinde ise hasletler vardır. Hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ve fiili işlemeyen, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadır. Çankırı'dan bir kardeş, muhterem hocam, gizli şirk ne demektir? İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan gizli şirkten kurtulmuş mudur? Açıklar mısınız? Hayır. Gizli şirk, kişinin nefsinde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ben artık eskiden olduğu gibi ümmetim Güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleri yontuklarını tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. İşte nefsin 19 afeti, Kur'an'daki adı heva. Her olayda hevasını ilah ediniyor. Nefsin bir afetini Allah'ın yerine koyuyor ve ona tapıyor. İşte bu hevasını ilah edinen insanlar, onlar gizli şirk içinde. Gizli şirkten kurtulabilmek için mutlaka ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir kalpten. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar gizli şirkten kendilerini kurtaranlardır. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hacet namazını ilk kıldığı an mürşidini görebilir mi? Kalpten ulaşmayı dileyen huşu sahibi herkese Allah Teala hacet namazı ile mürşidini göstereceğini beyan ediyor. Zamanı Allah tayin eder. İlk kerede de gösterebilir. Üçüncüsünde de gösterebilir. Yedincisine göre. Tamamen o Allah'ın iktidarındadır. Allah keyfi mayaşadır. Her şeye kadirdir. Ama huşu sahibi ise Allah mutlaka gösterir. İstanbul'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler kimlerdir, açıklar mısınız? Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler, ruhlarını Allah'a vasıl edenlerdir. Ermiş evliya olanlardır. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim, muhterem hocam, günümüzde bir sürü hoca, mürşit var. Bunlardan herhangi birinin sohbetlerine gitmek ya da elini öpmek bizi Allah'a ulaştırır mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Mürşidin tayini Allah'a aittir. En üst seviyedeki mürşid her zaman devrin imamıdır. Allah'ın tasarrufundadır. Allah ona öğretir. O da Allah'ın emriyle bizlere öğretir. İkinci etapta her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan Allah'ın veli resulleri var. Onlar da mürşittirler. Devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Veli resuller ise irade rafinde Allah'tan aldığı emirleri %100 yerine getirirler. Onun için Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bu Resul devrin imamı olabilir. Bu Resul diğer kavim Resulleri olabilir. Ama Allah Resullerine insanlar itaat etsin diye gönderiyor. İşte Nisa 64 ve ma arsalna min rasulin ila yuta'a biznillah. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Nisa 80'de Resul'e itaat Allah'a itaattir. Öyleyse Resul'e itaat Allah'a itaatse, Allah Resulleri insanlara itaat etsin diye gönderiyorsa, itaat edenler kimlerdir? İtaat edenler Resul'ün davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, itaat edenler 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar. Onlar Allah ve Resulüne itaat ederler. Ama günümüzde emaniyeden beslenen, el yazması kitaplardan ilim edinmiş insan mürşit değildir, ama bidatlarla din öğretiyorsa onun elini öpmek, ona uymak doğru değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâhine uyan beni tekzip etmiştir. Beni tasdik eden kişinin kendisine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanı inkar etmesi lazım. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu tane misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu forumun sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Adana'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Eğer Nur TV ve MPL TV olmasaydı, Allah'a ulaşmaktan haberimiz olmazdı. Sorum şöyle. Camilerdeki imamlar Allah'a ulaşmaktan neden haber vermiyorlar? Diğer kardeşlerimize yazık olmuyor mu? Sevgili kardeşlerim, onlar ilmi Allah'tan almayan, öğrenmeyen insanlar, ilmi insanların yazdığı el yazması kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların Kur'an'ın dışından öğrendikleri din ilmi ne emaniye diyor. Bakara 78, 79, 80. وَمِنْهُمُ الْاُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِ وَاِنْهُمْ مِنَا يَزِنُّونَ Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar kitabı bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Sadece kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Bunlar sadece zanda bulunuyorlar. Artık elleriyle Emani Bilger İşer'in kitabı yazanlar vay haline. Sonra da onu az bir yöne karşında satarlar. Bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Neden Allah'ın indindendir? Birçok kişi profesör benim kitabımı okudun mu diyor. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. Ne yazıyorlar sevgili kardeşlerim? Öyle bir şeye inanmışlar ki İslam'ın 5 şartı onları mutlaka kurtuluşa ulaştıracak. Çünkü diyorlar biz İslam 5 şartıyla kurtuluşa ulaşırız. Ama nasıl kurtuluşa ulaşmak? Emaniyeye tabi olan bu insanlar, ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz. Yani kişinin günahları var, sevapları var ve o sebeple de devamlı bu insanlar şu hayırdır, bu hayır derecat kazandıracak fillerin peşinden koşuyorlar. Ama hesap etmedikleri şey şu, dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için Allah-u Teala 3 ayet-i kerimede bir Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Çarpıcı olsun diye 5-5'lerle bunlar ayetler olmayacak. Şimdi bunlar Allah'ın hükümleri. Yunus 45'te ne diyor? قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِّكَ اللّٰهِ Yani lik Allah'ı yalanlayanlar hüsrandadır. Onlar hidayete eremezler. Onların gideceği yer cehennem. Kehf 105 اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبِرُوا بِعَاتِ رَبِّهِمْ Ama Kehf 103, 104, 105'te bunlar cennetlik amel işlerler. İslam'ın 5 şartı cennetlik amel. 500 yılda yapsa lika Allah'ı inkar ettiği için, Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ettiği için habidat amalu. Şimdi bu insanlar diyebilirler ki neden ne? Biz Kur'an'a iman ediyoruz ve başımızın üzerine koyuyoruz. Güzel de Kur'an'a iman edip baş üzerine koymak yeterli değil. Lika Allah Kur'an'ın bir hükmü. 7 ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenleri Allah delalete bırakıyor. Ve 7 grup ayet-i kerimede Allah-u Teala delalete olanların gideceği yer cehennem. Bakın 7 ayet. Lika Allah'ı dilemeyenleri Allah delalete bırakıyor. Ve 7 grup ayet de delalete olanların gideceği yer cehennem diyor. İstediği kadar cennetlik amel işlesin. Allah'ın Kur'an-ı Kerim hükmü bu. Delalette ise o kişi gideceği yer cehennem. Ama bu insanlar buna hiçbir zaman kale almıyor. Şeytan onlara unutturmuş. Neyi unutturmuş? Şeytan onlara zikri unutturmuş. Ne diyor bu insanlar? Ölümle ruh Allah'a ulaşır. Ölmeden ve ruhuna Allah'a ulaşması imkansız. Yok diyor. Yok diyorsa o zaman dilemeyecektir. Dilemediği zaman da cehenneme gidecek. Çünkü ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Hazreti İsa Aleyhisselam da söylüyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına iman eden kişi ölümsüzlük sırrına ermiş demektir. Yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi de ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهَمُ الْاَقُ رَبُّمْ حَيَاتَّيْكَ ruhuna Allah'a ulaşması وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ ve ölümle ruhuna Allah'a dönmesi. Şimdi herkes için ölümle ruhuna Allah'a dönmesi var ama hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması. Ölümle ruhuna Allah'a ulaşması, hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması hadiste de zikrediliyor. Hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması şirksiz ulaşmak, mülaki olmaktır. Ölümle ruhuna Allah'a ulaşması ise şirkli. Hayattayken ruhuna Allah'a ulaştırmayan kişi ölümle ruhuna Allah'a ulaşırsa şirkin içinde ulaşır. O hadisi de ilave edelim. Bütün bunlar hepsi vaka iken insanlar ne yazık ki dikkate almıyorlar. Allah Resulü başka bir hadiste buyuruyor ki öyle insanlar var cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işip cehenneme gidenler kimler? Şirk içinde olanlar. Öyle insanlar var cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işleyip de cennete gidenler şirkten kurtulanlar. Şirkten kurtulmak bir dilek. Onun için İslam'da niyet amelden üstündür. Onun için bu insanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'i arkalarına etmişler. İblis onlara unutturmuş. İkinci sual bir izleyici muhterem hocam. Benim düşünceme göre Allah'a ulaşmak Allah'ın rızasını kazanmakladır. Allah'ın rızası ise Allah'ın Resulüne örnek almakla olur. Bu düşüncem Kur'an'a uyuyor mu? Hayır sevgili kardeşim. Tabii ki 7 safa rıza var. 1. safa rıza şükürle gerçekleşiyor. 7 safa rızayı alalım. Yani sadece kendi kafanızdakilerini değil. Kur'an ne diyor bu? Sen ben düşünceme göre eğer senin düşüncen doğru olsaydı o zaman din düşüncenden ibaret olurdu. Din Allah'ın vahyinden ibarettir, Kur'an'dan ibarettir. İşte burada 7 safa rıza var ve 1. safa rıza eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Kimdir şükreden kişi? Kimdir küfreden kişi? Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَمَ اِمَّا كَفُورَ biz ona iki yol gösterdik. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Şükredenler kimler? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi küfreden birisidir. O zaman Allah'ın rızasını nasıl kazanacaksın? 1. safa rıza Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Sen de dilemiyorsun. O zaman Resulü zaten örnek alamazsın. Giriş kapısı bu inşallah. Bir izleyici Mühterem Hocam tam anlamıyla 15 yıldır ibadet ediyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, günahlardan kaçmak için çaba sarf ediyorum. Başta İslam'la ilgili Tevhid-i Kur'an, Fizilal-i Kur'an, İslam tarihi, Osmanlı tarihi çeşitli İslam'la ilgili çok eser okudum ancak aradığımı bulamadım. Sizin İslam Tasavvuf ve Mutluluk kitabınızı okudum. Bir hazine bulmuş gibi sevindim. İbadetlerimi çoğalttım. Bundan sonra ne yapmalıyım açıklar mısınız? Yapman gereken şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olmak. Hacet namazı Allah'a ulaşmayı dilemek için Allah Teala katından her kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin veli resuller gönderiyor. O veli resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler, işitenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Daveti kabul etmeyenler de onlar işitmeyen sağır dizsiz ve körler onlar delalette kalanlardır. O zaman sen eğer işitenlerden sen Allah'a ulaşmayı diledim o zaman 2. safhası mürşide tabiyet. Ama mürşidin seçimi de bize verilmemiş. Mürşidin seçimi Allah'a aittir. Hacet namazıyla mürşidin Allah'tan soracaksın. Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olacaksın. Ondan sonrası zaten peşinden gelir. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam günümüzde bazı gençler 20 ile 30'lu yaşlar arasında dini hayatı yaşamak ile sosyal hayatı yaşamak arasında bir boşluk içinde kalıyorlar. Bu yaşlardaki gençlerin manevi hayata tutunmaları için değerli tavsiyeleriniz nelerdir? Sevgili kardeşlerim, İslam'ın giriş kapısı bir dilektir. Kur'an'ın da giriş kapısı bir direktir. İlim ibadetin imamıdır. Kesinlikle Kur'an olmadan dini yaşamak mümkün değil. Öyleyse Kur'an'ın giriş kapısı bir dilekse kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. O kişilerin, gençlerin, 20-30 yaşlarının gençlerin evvela kendilerini Allah-u Teala nasıl yaratmış onu öğrenecekler. Çünkü Yunus ne diyor? Yunus diyor ki ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Şimdi iki tür insan var. Bir kendini bilenler, bir de kendini bilmeyenler. İkisi de okuyorlar ama birisi bu nice okumaktır. Kendini bilmeyenler diyorlar ki insan fizik, beden ve nefsten ibarettir. Hicr 26, Şems 7, iki vücut var, şeytan da tesir ediyor. Eğer kişi iyi olursa ruh, kötü olursa nefs. Bu doğru değil, Kur'an'a uymuyor. Ama Kur'an'a uyan ne? Kur'an'a uyan Hicr 26'ya göre bir fizik bedenin sahibiyiz. Şems 7'ye göre bir nefsin sahibiyiz. Ve secde 9'a göre Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş. Ve 3 vücudun sahibi olan insana bize serbest irade vermiş. Cüz'i irade. Arkasından akılla bizi mücehhez kılmış. İşte 3 vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan varlıklarız. Genellikle başlangıç noktasında insanlar nefsi emmarede şeytanın da dış tesiriyle, şeytan nefsin afetlerini %100 tesir ediyor ve herkes başlangıç noktasında onun tesiri altında. Taha 123'te kâle bîtâ cemî'an bâdükün ibâdına diyor. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Kişi üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında yeryüzüne iniyor, hayatı yaşamaya başlıyor ama şeytanla karşı karşıya geliyor. Şeytan hemen devreye giriyor. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Allah Teala da hidayetçiyle gönderiyor. Hidayetçi mürşidin Kur'an'daki 19 isminden bir tanesi de hidayetçidir. Hemen onu gösterelim inşallah. Aslında o sıra dahilinde biraz o slaytı düzenlersek çok iyi olur. Nedir o? Nebi, Kur'an'daki bir mürşidin ismidir. İmam, mürşidin ismidir. Halife, mürşidin ismidir. Resul, mürşidin ismidir. Hidayetçi, müjdeleyici ve uyarıcı mürşid ismidir. Hidayetçi, mürşid ismidir. Ehl-i zikir, mürşid ismidir. Münadi, Mehdi, Sadık, Salih, Sultan, Hikmet sahibi alim ve ondan sonra Veli'nin kelimesinin türevleri geliyor. Bunları en sona alabilirsek daha güzel olur mevzular dahilinde. Dolayısıyla 19 tane isim var ve bu isimlerden bir tanesi de hidayetçi işte. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakirlerden olmaz. Hidayete tabi olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeleri halinde ondan sonrasını Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Ondan sonra hacet namazıyla ona mürşid gösterir. Ondan sonra vasıta emirleri sevdirir. Ondan sonra en güzelini yapmaya başlarlar inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta Efendimiz olmak üzere ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, tariki müstakim, sırat-ı müstakim, tariki cehim ve sırat-ı cehimi açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, bunu anlayabilmek için kainat slaytımız var. Bu kainat slaytı üzerinde bu yollar tarif edilmiş. Ve hepimiz kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Astrofizikçilerin tespitiyle 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız ve yaşamakta olduğumuz bu dünya gezegeni insan vücudu şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Yani biz kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinden yoklukta, arşta Allah'ın zatına ulaşan evvela Sebil-i Reşat var. Sebil-i Reşat tabi olduğu mürşitle devrin imamın ana dergahından arasındaki yol, yatay yol. Devrin imamının dergahından 7. gök katına kadar ulaşan kesim de Tarık-ı Müstakim'i oluşturuyor. Ama bütün bunların hepsi Sırat-ı Müstakim'le temsil edilir. Sebil-i Reşat da Sırat-ı Müstakim'in bir bölümüdür. Tarık-ı Müstakim de Sırat-ı Müstakim'in bir bölümüdür. Sırat-ı Müstakim de bütünü ifade ediyor. Nereden bütünü ifade ediyor söyleyebiliriz. Enam 153. Ve nahaza Sırat-ı Müstakim. Fetebi'uhu. Ve la tettebi'u sübüle fetefereku biküm an sebili. Muhakkak ki bu benim Sırat-ı Müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böylece size onunla vasiyet ediyoruz. Öyleyse Sırat-ı Müstakim, 7 safa Sırat-ı Müstakim var. 1. safa Sırat-ı Müstakim, 2. safa Sırat-ı Müstakim. 1. safa Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaşmayı dinler. 2. safa Sırat-ı Müstakim Sebil-i Reşat. 3. safa Sırat-ı Müstakim Tarık-ı Müstakim. 4. safa Sırat-ı Müstakim fizik vücudun teslimi. 5. safa Sırat-ı Müstakim ve 6. safa Sırat-ı Müstakim, 7. safa Sırat-ı Müstakim. Şimdi gelelim Tarık-ı Cehim'e. Tarık-ı Cehim'de de Sırat-ı Cehim cehenneme giden yolu ifade ediyor. Bu Sırat-ı Cehim'in içerisinde gay yolu da var. Bu Sırat-ı Cehim'in içinde Tarık-ı Cehim de var. Bunlar cehenneme şeytana götüren yol. Hepsi 7 cehennemi birbirine bağlayan yol bunu ifade ediyor. Allah Teala her şeyi zittiyle kain kılarak çift yaratmış ve hepimiz ya irademizi kullanarak dünya gezegeninden başlayan kalben ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve deva ötesi veya zaten delalette hayata gözlerimizi açıyoruz. Dilemeyeceğiz, dilemediğimiz zaman da şeytanın gay yolunda Tarık-ı Cehim üzerinden Sırat-ı Cehim'le cehennemin en derin yerine gidenler var. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali Asr-ı Saadet döneminde Muhterem Efendimizin 313 askerinin asıl görevleri nelerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, 313 askerinin görevleri Mehdi Resul'e yardım etmek. Bu yardımda durum nedir? Mehdi Resul'ün görevi ne? Dinlerin birleştirilmesi. Mehdi Resul'ün görevlerine Kur'an hükmüyle sosyal hayatı yaşamak. Mehdi Resul'ün görevlerine imana mütalik olan her şeyi Kur'an'dan öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek. Dolayısıyla nasıl havariler Hazreti İsa'ya yardımcılarsa, nasıl sahabe Resulullah'a yardımcı olmuşlarsa, nasıl Rabbani Hazreti Musa yardımcı olmuşlarsa, Mehdi Aleyhisselam dönemindeki bu kişiler de Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarıdır. Allah razı olsun. Bir izleyici, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır buyuruyor. Maide 105 ayetiyle bu hadis ilişkisi var mıdır? Evet, vardır. Mümin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır. Rehinedir yani. Nefs rehine, fizik vücut köle, ruh da emanet. Dolayısıyla rehinekten kurtulabilmesi için nefsin 7 kademe tezkiye olması lazım. Maide 105'te ya eyyühellezine amenu Aleyküm enfusakum la yudurukum men delle izzetedeytum. Nefsenizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olup hidayete erirseniz zelalet olana size zarar veremezler. Evet, ilişkisi var inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici muhterem hocam, bir dilek ve Kur'an'daki ayetleri insanlara ispat olarak anlattığımda onlar bana tarihten ve başka kitaplardan ispat getirmeye çalışıyor. En önemlisi Kur'an-ı Kerim'dir, Allah'ın sözüdür dediğimde bile olur olmadık şeyleri bahane edip benimle kavga etmek istiyorlar. Kur'an'da bu kadar delil veya ayet varken onların başka şeyleri bu kadar önemli görecek kadar nasıl akılsız olabiliyorlar? Şeytan devrede sevgili kardeşim, onları o anda kullanan şeytan, onlar farkında değil. İşte 7 ayet-i kerimeden bir tanesi de nedir? Yunus 45. Pardon, Yunus 15. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne diyor Allah Yunus 15'te Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Ayet-i kerimeyi bütünen getirelim. Bize Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Bakın. İzâ tettü aleyhim âyâtünâ beyinâtin. Onlara ayetlerimiz delillerle okunduğu zaman sen yapıyorsun bunu. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi. Bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki onu kendi nefsimden bir şey ilka edip benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahyolunan şeye tabi olurum. Şayet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben o günün azabından korkarım. Öyleyse Kur'an'a uymayanlar Allah'a asi olanlardır. Hazreti Ömer ne diyor? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Resul neye geliyor? Resul ayetlerle geliyor. Ama daveti kabul etmeyen ne yapmış oluyor? Allah'a isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İşte bu kişiler şeytana itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. Allah razı olsun. Öyleyse şeytan o anda onları kullanıyor, farkında değiller. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Al-İmran 56. ayetinde inkar edenlerden bahsediyor. Bu ayette yüzler ve yüzlerce ayetlerde Allah bizlere bildiriyor. Burada inkar edenler hidayeti ve hidayetçi inkar ediyor diyebilir miyiz? Al-İmran 56. Al-İmran suresinin 56. ayetine baktığımız zaman ne görüyoruz? فَمَنْ لَزِينَ كَفَرَ فَيُعَزِّزْبَهُمْ عَزَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ. Evet. İnkar edenler ise takdirde dünya ve ahirette şiddetli azaba uğrayacaklardır. İki ayet evvelinden bakalım inşallah. 54, 55, 56. 54'te مَكَرُ مَكَرَ اللّٰهِ Vallahu hayrul makir. Onlar hile yaptılar. Allah da onlarla hile yaptı. Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. 55'e bakalım. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni katıma yükseltecek olan, kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz benim dönüşünüz banadır. O zaman itiraf etmiş oldukları şeyleri hakkında hükmü ben vereceğim. Evet, işte bu Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar var. Bir de tabi olmayan, ulaşmayı dilemeyen, tabiyeti gerçekleştirmeyenler var. İşte bu ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyenleri hem dünyada hem ahirette azaba düçar edeceğim. Gerçekten de Hazreti Ali diyor ki, ulaşmayı dilemeyenler için musibetler bir azap, dileyenler için bir imtihan. Öyleyse bunlar dilemiyorlarsa başlarına gelen her musibe bir azap hükmündedir. Muhterem Efendimizin tefsirinde bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün kalpler doğuştan itibaren mühürlüdür. Mühürlü kalpler ise kafire aittir. Küfrün sahibi ve kalplerindeki küfre malik olan insanlar kafir adıyla kalplerinde iman yazılan insanlara müminler adıyla anılmaktadır. Bütün kafirler aynı zamanda delalette olanlardır. Kafirlerin de delalette olanların da kalpleri mühürlüdür. Bütün kafirler, bütün delalette olanlar aynı zamanda fasıklardır. Onlar da kalpleri mühürlüdür. Oysa mühürlü olan kalplerin içinde sadece küfür yazısı vardır. Kimin kalbinin mührünü Allah-u Teala açmışsa küfür kelimesini kalpten alır. Mutlaka o kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte kafirler, kişiler kafirlerse kalplerin üzerinde küfür yazıyorsa, kalpler mühürlüyse bunlar kesinlikle mürşitlerine ulaşmamışlardır. Ulaşmamışlarsa yardımcıları yoktur. Çünkü ancak mürşide ulaştıkları için mürşit sebebiyle Allah-u Teala onlara yardımda bulunur. Mürşide ulaşırlarsa kurtuluşa ulaşacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşide ulaştıklarında da kurtuluşa ulaşacaklarını zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah 7 tane nimeti vermez, mürşidini de göstermez. Mürşide ulaşan kurtuluyormuş diye devrin imamına bile tabi olsa kurtuluşa ulaşamazlar. Ulaşmayı dilemedikçe başka bir ifade edelim. Mürşide ulaşmadan evvelki 12 tane insanını almadıkça, nefsin tezkiyesi için hazırlanmadıkça, kalpte 7 şart oluşmadıkça Allah'ın yardımları gelmez. Bunlar olmaksızın hedefe ulaşılmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kim hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın kurtulamaz. Mürşide ulaşmak belli şartlara sahip olmadıkça bir kurtuluş değildir. Mürşide ulaşmak daha ve şartlara bağımlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyerek hedefe ulaşılır. Allah-u Teala burada kafirlerin kurtuluşun olmadığını söylüyor. Dünyada ve ahirette insanlara azap var. Dünyada azap her hatanın arkasından hemen Allah-u Teala'nın hem ruhun nefse yaptığı azap, vicdan azabı hem de diğer azapların hepsi peş peşe geliyorlar. Eğer akıllarını başlarına toplayabilirlerse aynı azap bu sefer işkence, fiziki azap şeklinde tahakkuk edecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hocam. Isparta'dan Serkan Kaplan. Size bir sualim olacaktı. Öfkeyi yenme ve İslam kardeşliği hakkında bilgi verir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Öfkeyi yenme ve İslam kardeşliği hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, öfke nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Öfkeyi yenebilmek için mutlak surette 18 saat zikir söz konusu. Allah'ın ölçüsü bu. Âl-i İmrân suresinin 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ وَكَاظِمُ الْغَيْظَ وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ. Öyleyse nefste 19 afet vardır. Bu 19 afetin artık bizim üzerimize negatif tesir oluşturmaması ancak 18 saat zikre bağlı. 18 saat zikir demek ne demek? Yatağından uyanır uyanmaz zikirle başlayacak. Tekrar yatağına dönünceye kadar hangi aktiviteyi yaparsa yapsın zikirle yapması lazım. Geri kalan 6 saat. 24 saatlik zamanın içinde 6 saat. 6 saat de uykuyla geçiyor. Daimi zikrin sahipleri kimlerdir? Daimi zikrin sahipleri o 6 saatlik uyku içerisinde de zikredebilenlerdir. Öyleyse Neviler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte kardeşler bir vücudun azaları gibidirler. Onlar, dikkat edin, öfke insanın kalbinde bir ateştir. Öfkelenen kişinin gözlerinin kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini görmez misin? Kim öfkelenmeye başladığını hissederse hemen otursun veya yatsın. Öfkelenen insan ya otursun veya yatsın deniyor. Bir müminin kulun sırf Allah'ın rızasını talep etmek için yuttuğu bir öfke yudumdan Allah katında sevap bakımından daha büyük bir yudum yoktur. En hayırlı yudum öfkesini yutandır. Öyleyse öfkeyi yenebilmek mutlak surette fizik vücut teslimiyle alakalı. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ne diyordu bir Allah'a dostu. Kardeş olmak, Hazreti Ali'nin deyimiyle ya din kardeşiyiz ya insan kardeşiyiz. İşte asıl olan bu insan kardeşi olabilmek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazerabat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insan mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin. Dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onları mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.
3: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah ve hüsran. Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Allah Teala en güzel tarifi Mumin 102 ve 103'te vermiş. Her şeyden evvel Araf suresinin 8-9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, hatta 8-7'den itibaren başlarsak 7. Kıyamet gününde 6'dan itibaren başlayalım. 6-7-8-9. Arap suresinin 6. ayet-i kerimesinde o zaman kendilerine Resul gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak ki soracağız. Demek ki Resul gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere soracağız. El-Veznu Yevmeyzen Hak, Arap 8'de kıyamet günü, İzin günü, hesaplaşma günü, mizanların tartılması haktır. Kimin sevap tartılığı ağır gelirse, işte onlar felaha erenlerdir. Kimin kazandığı pozitif dereceler, negatif dereceler fazla ise, o felaha eren kişidir. Men khafet mevazinehu, Araf 9, ve ulâke lezîne khâsur enfusum, bimakân ve âyetine yüzlemûn. Kimin hasenat tartılığı ağır gelirse, işte onlar, nefsinin sürahı düşünenlerdir. Sebep ne? بِمَكَانُ وَاَيَاتُنَا يُزَّمُونَ Ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle. Aynı hakikat Mumin 102-103'te zikredilmiş. مَنْ تَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَاكِ الْمَفْلَهُونَ Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı dereceler fazlaysa onlar da sürahı düşenlerdir. Bir insanın hüsrandan kurtulabilmesi tek bir şarta bağlı, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeye. Neden öyle diyorum? Allah Resulü buyuruyor ki, bir bedevi geliyor, ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. Amelimin aleyhime delil olmasını ne yap, onunla amel et diyor. Amelimin aleyhime din olmasını isteyen o zaman ihlas sahibi o. Yani Allah için yap bunu. İşte Enfal 29'da, Rum 31'de kişinin Allah için bir yola girmesi takva sahibi olmasına bağlı. Münübine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel, takva sahibi ol, sakın müşriklerden olma. Enfal 29'da takva sahibi olursa, takva sahiplerinin günahlarını örtüyor. Ama eğer takva sahibi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olmazsa, o zaman onun amelleri boşa gidiyor. İşte amelleri boşa gidenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Kehf 105, Yunus 45. Yunus 45'te قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَى اللّٰهِ Andolsun lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar üzerindedir, onlar hidayete eremezler. Lika Allah'ı yalanlayanlar, inkar edenler, amelleri boşa gidiyor ve onlar şirktedirler. Doğuştan itibaren herkes delalette, hüsranda 19 negatif özellik söz konusu. Bu 19 negatif özellikten de bir tanesi herkesin hüsranda olması. Amelleri boşa giden, hüsranda olan insanlar. Dinde fırkalara ayrılanlar sebil-i gaydedirler. Bu sebil-i gayde aslında buraya herkesin başlangıç noktasına hasta olduğunu ifade etmemiz daha güzel olur.
Herkes başlangıçta nefs hastası. Herkes nefsin hastalıkları sebebiyle birbirine düşman. Herkesin nikah-ı Allah'ı dilemediği takdirde amelleri boşa gidiyor ve hüsranda. Ve herkesin gideceği hüsranda olması sebebiyle gideceği yer cehennem. Sebep takva sahibi değil, sebep mümin değil, sebep hidayete değil. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safhafe laha görüyoruz. Bu 7 safhafe lahanın birinci safhası müminin 102. İkinci safhafe lah müşriklerine tabi olduğu zamanki felah. Üçüncü safhafe lah nefs tezkesiyle gerçekleşir.

0: cehennem işaret eder. Her zaman parçalarında insanların bir kısmı hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemek, hüsrandan kurtulmanın temel yoludur. Allah'a ulaşmayı dileyenler, 19 negatif özellikten kurtulanlardır. Şimdi beraberce bakalım. Ayetlere gafil olmaktan kurtuluyor, şirkten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, deraletten kurtuluyor, fısktan kurtuluyor, cehaletten kurtuluyor, zulümden kurtuluyor, isyandan kurtuluyor, fitneden kurtuluyor, sadis ve mükür olmaktan kurtuluyor, şeytanın kulu dost olmaktan kurtuluyor, fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor, birbirine düşman olmaktan kurtuluyor, amelin hüsrandan kurtuluyor ve bunun gibi birçok unsurları var. Hüsranda olmayan kimsiz kısım, dört grup insan vardır. Bir, ameni olanlar, iki, salih amel işleyenler, üç, hakkı tavsiye edenler, dört, sabrı tavsiye edenler. Hasr suresine göre hüsranda olmayan kısımda dört grup insan var. Ameni olanlar, sadece amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. İkinci sual, insanların felaha, kurtuluşa ermesinde davetçilerin rolü nedir? Felah, Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir muhteva taşır. Allah-u Teala, kavimlerdeki bütün insanlara Resul'ün bizzatı ağzından olmasa da ondan duyanların birbirlerine ulaştırdığı standartlarda mutlaka bir daveti herkese ulaştırıyor. Ama bir taraftan Allah-u Teala insanları kurtuluşa davet ederken öbür tarafta da şeytan insanları engellemeye çalışıyor. Nitekim her ülkede, her toplumda dinlerini yaşayan insanlar var. Büyük kısmı dinlerini yanlış yaşıyorlar, kurtulacaklarını zannediyorlar ama kurtulamayacaklardır. Hadis-i şerifte Allah'ın velisine tabi olan şakirlerden olmaz. Yani cehennemliklerden olmaz buyuruyor. Üçüncü sual, felak kavramının nefs tezkiyesiyle ilişkisi nedir? Üçüncü safa felak, nefs tezkiyesiyle oluşan bir felahtır. İnsanın felaha ermesi demek, nefsini tezkiye etmesi demek. Yani nefsinin kalbindeki akaranlıkları, afetleri yarıdan daha çok azaltması demektir. Allah-u Teala mürşidi önünde tövbe edenler, böylece mümin olanlar ve amel-i saadet işleyenler felaha erenlerdir diyor. Nefslerimizi tezkiye etmek üzerimize borçtur. يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفِسَكُمْ لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ لَا اِزَّتَدَيْتُمْ Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Ve Şems 9'da ise Şems 7'nin itibaren başlayan ben nefsin ve ma sevaha fe elhamâ fücûrâ ve takvâha at aflâhâ men zekâha. Nefsini tezkiye eden felâhâ erer. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Hala hüsrandan kurtulup felaha erebilmemiz için hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani ruhun özgür kalması, bedenden ayrılması. Yaptığımız ibadetler sonucunda zaten Allah'ın emirlerine uyduktan sonra yani bu seviyeye girebiliriz.
3: Kendi içimizi ökünce kendimizi temizlememiz lazım ki onun Allah'a ulaşabilirim yani.
1: Hani her şeyde dua baştadır yani. Duasız yola bile çıkmasınlar. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: İkinci Allah'a takvamız ulaşır. Yaptığımız ibadetler bir de kalbimizin temizliğidir.
2: Ruhumuz ama temiz ruhumuz. Yani imanlı öldüysek eğer Allah'a ulaşacak olan, yani ahirete değil tabii hani Allah'a ulaşacak olan yaptığımız ibadetlerin sonucundaki Allah'ın memnuniyetine göre Allah'a ulaşabiliriz.
4: İbadetlerimiz ve dualarımız, itikadımız, imanımız ulaşır.
1: Yunus Emre Hazretleri evliyalık bir dilektir. Dileyeni düğün dermektir buyuruyor. Sizce bir dilekle evliya olunabilir mi?
3: Dilekle olunmaz ama ettiğin dileğe de bağlı yani. Yunus Aleyhisselam işlediği bir günahtan dolayı tövbe ediyor. Yani bir dilek dilememiz lazım, şimdi bir günah işlememiz lazım.
2: Yunus Emre dediyse olunabilir.
4: O dileğin gücü çok önemli. Ne kadar içten, ne kadar samimi, ne kadar inanarak, onun gereğini yaparak dilekle bulunmuşsa tabii ki bir dilekle de olur. Cenab-ı Allah bunun takdirini yapar.

0: Bir misafirimiz insanı Allah'a ulaştırırken şey yaptığımız ibadetlerinin sonucundaki Allah'ın memnuniyetidir dedi. Allah'a ulaşmak yaptığımız ibadetlerin kalitesine mi bağlıdır? Hayır. İki tür insan var. Bir, vasıta emirleri yerine getirerek abid olanlar. İki, bu vasıta emirlerle Allah'ın farz kıldığı hedefe ulaşanlar. Ancak vasıta emirleri yerine getirerek hedefe ulaşanlar, onlar kurtuluştadır. Allah'a ulaşmak ancak o şekilde gerçekleşir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün kutsal kitaplarda 7 tane hedef emir var. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah'ın şu dünya hayatında farz kıldığı 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. İkinci safa, mürşide tabi olmak, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Üçüncü safa, ruhun teslimi, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da. Dördüncü safa, fizik vücut teslimi, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Beşinci safa, nefsin teslimi, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Altıncı safa, ihlas, irşat, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da. Yedinci safa, iradenin teslimi, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da. Öyleyse, bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala 7 tane hedef emri farz kılmış. Allah-u Teala kutsal kitaplardaki farz emirlere itaat etmemizi emir buyuruyor. Emirler var. Bu emirlere itaat edenlerin bu dünyada yaşadığı mutluluk, ahirette cennet. Emirlere yerine getirmeyenlerin bu dünyada yaşadığı mutsuzluk, ahirette cehennem. Ve sahabenin hepsi bunları yerine getirmiş. Öyleyse Kehf 100, 300, 405'te sadece vasıta emirlerini getirenlerin çok güzel şey yaptıklarını zannediyorlar ama lik Allah'a dilemedikleri için amelleri boşa giden kişiler bunlar. Ama birinci vasıta emir, birinci hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci hedef emir müşride ulaşıp tabi olmak, ruhun teslimi vesaire. O zaman eğer biz ibadetleri yapacaksak, vasıta emirlerine getireceksek, hepimizin 4 tane hedefi mevcut. Birinci hedef ruhun Allah'a teslimi. İkinci hedef fizikün Allah'a teslimi. Üçüncü hedef nefsin Allah'a teslimi. Dördüncü hedef iradenin teslimi. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendi. Hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. Allah-u Teala kalü bela gününde ruhumuza misak almış. Teslim olacağım fizik vücuttan aldılanmış teslim olacağım dair. Nefsimizden yemin almış teslim olacağına dair ve irademizin de teslim edeceğine dair yine misak almış. Ama bütün bunların yerine getirilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyetle gerçekleşir. Allah razı olsun. Şeytan biz insanları 14 asırda bu kainatta en büyük tuzağı kurmuş. İnsanlar bir şeyler yaptıklarını zannediyorlar, ibadet ettiklerini zannediyorlar ama kurtuluşa ulaşacaklarını da zannediyorlar. Halbuki Kehf suresinin 104-5. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar şu dünyada en güzel ibadetleri işlemekteler. Oysa ki onların bütün amelleri boşa gitmiştir. İbadetler hedef değildir. İbadetler Allah'ın teslim hedeflerine ulaştıracak olan vasıtalardır. Sakın hedefleri, vasıtayı, amaçla aracı birbirine karıştırmamak lazım. İbadetler vasıtadır, teslimler hedeftir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden resuller, müşkler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa, felaha ulaşacağını açıklamış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: İnsanlar içerisinde ibadetleriyle, dualarıyla, yaşantısıyla örnek olmuş, öne çıkmış ve diğer insanların yolundan, izinden gitme noktasında gönüllü olduğu bir müessesedir.
3: Bir dernek veyahut da mürşid, medrese, onlara inanmıyorum. Allah'ın gönderdiği kitaba Kur'an'a gönderdiği peygambere inanarak yaşıyorum.
4: Allah'a iman etmeyi en iyi bilen bence.
1: Sizce bu zamanda mürşit var mıdır? Varsa kendi mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
2: Mürşitler var ama onları nasıl bulabileceğimiz konusunda kafamızda soru işaretleri var.
3: Şu anda bir mürşit olduğunu ben düşünmüyorum ama toplumun da iyiye gittiğini düşünmüyorum. Şu an giden mürşitleri de görüyoruz. Yani sorunlar işte iç açısı değil.
4: Vardır ama kendi mürşidimizi bence Allah'ın emirlerine uyarak, hani aramaktansa, vakit harcamaktansa Allah'ın emirlerine uyaraktan bulabiliriz. Kendi mürşidin olabilirsin yani kendin. Aramaya gerek yok bence.
1: Bir mürşide tabi olduğumuz vakit bizim davranışlarımızda bir değişim olur mu?
2: Kesinlikle olur.
4: Kesinlikle olur. Yani ihlaslı olmuş olursun.
3: Tabi olur. Davranışta, yaşamında, hareketlerinde, insanlara karşı, kendine karşı, ailene, ortama, iş ortamına karşı tabii ki davranışlar olur. Bu etkidir yani. 365 derece döner bu yani.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda aramaktansa, vakit harcamaktansa Allah'ın emirlerine uyarak kendi mürşidini olabilirsin. Mürşidin aranması insanlar için bir vakit kaybı mıdır? Tabii mürşiden farziyeti Kur'an'ın bir hükmüdür. Yani insanlar şunu söylüyorlar. Amentü şerhinde amentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve resulü. Biz Allah'ın bütün kitaplarına iman ediyoruz. Öyleyse bu kitaplardaki bütün emirlere iman, onları yerine getirmeyi devreye koyuyor. Ve Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُ عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere Allah'a yönelselerdi, onlara mutlaka bol su rahmetle sulardık. Bol bol rahmet ulaştırırdık diyor. Mürşidimizi nasıl bulabiliriz? Allah-u Teala her devirde hidayet eden bir tek kişi devrin imamıdır. Ama o devrin imamına tek başına insanların hepsine ulaşması imkansız. Devrin imamını temsil eden her kavimde kavim resulleri, veli mürşitler var. Ve hepsi birer vesiledir. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Ve hacet namazı kılmamız emrediliyor. Bulma fiili arama fiilinin sonucudur. Aranacaktır ki bulunsun. İşte Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kim teslim olmayı dilerse Allah o irşadı arar buyuruyor. İrşadı aramak evvela mürşidini aramak demektir. Allah-u Teala eğer gerçekten kalbi bir dileği varsa mutlaka o kişiye mürşidini ulaştıracaktır. وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِتُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّرُ الرَّشَدَ Kim teslim olmayı dilerse o mürşidini irşadı arar, mürşidini arar. Mürşitsiz bir irşat hiç kimse için mümkün değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kıymetli Cappur Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle bir sual arz edecektim kıymetli hocam. Kıymetli hocam, zikir sohbetlerinden hoşlanmayanların felaha eremeyecek kişiler olduğu söylenebilir mi? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Diğer suali açıklayacak olursak, zikir sohbetlerinden hoşlanmayanların felaha eremeyecek kişiler olduğu söylenebilir mi? Evet. Zümer suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın vahdiyeti tekliği zikredildiği zaman ahirette Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan Allah'tan başka zikredildiği zaman onlar sevinirler. İşte görüyorsunuz ki zikir sohbetlerinden hoşlanmayanlar, bunlar Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerdir. Kalpleri nefretle ürperir. Ama ondan başka zikredildiği zaman onlar sevinirler. İki nevi insan söz konusu. Allah'tan bahsedildiği zaman yüreklerini bir mutluluk, sevinç kaplayanlar, Ondan başkasından bahsedildiği zaman da aynı sevinci yaşamayanlar. Ondan başkasından bahsedildiği zaman aynı sevinci yaşamayanlar. Kalpleri nefretle ürperenler. Bir de tam aksine Allah anıldığı zaman kalpleri öfkeyle kabaranlar, başka şeylere bahsedildiğini sevinenler. Dünyadan bahsedildiğinde, Allah'tan başka şeyler bahsedildiğinde sevinenler. Ahirete inanmayanın Allah'tan bahsedildiği zaman sevinmiyorlar. Üzülüyorlar. Allah'tan başka şeylerden bahsedildiği zaman seviniyorlar. İşte o insanlar ahirette hüsranda kalacak olanlar, gideceği yer cehennem olan insanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala felaha ermenin nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
4: Kesinlikle çok doğru. Yani Allah'ı zikretmek, Allah'ı her an hatırlamak, onun emirlerine uyarak yaşamayı, davranmayı, ona göre bakmayı, yani bir insana davranış olarak davranırken Allah'ın onu yarattığını düşünerek davranmak.
3: Zikrin onu kendin de çekebilirsin. Oturduğun yerde de çekebilirsin, işte de çekebilirsin. Bu kendi maneviyat huzurunu karşılıyor yani.
2: Önemi 100 üzerinden değerlendirecek olursak 100'dür. Neden? Çünkü insanların etrafı, sağı, solu şeytanlarla doludur.
1: Devamlı Allah'ı zikreden bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
3: Çaba olur. Şimdi şöyle diyeyim, peygamberler döneminde adam ya da evliyalar başına normal gündüz bir şey gelmediği zaman Allah'a isyan demem de şey edermiş. Allah'ım neden bugün benim başıma bir olay gelmedi yani. Onlar böyle zorluk derecesinden geçmiş yani.
4: Olur. Çünkü Allah, yani şer de hayır da Allah'tan gelir. Onun bir sebebi vardır mutlaka. Ya hani senin yapmış olduğun günahların kefaretidir. Ya sana bir yol göstericidir. Ya seni Allah'a yaklaştıracak bir şeydir.
1: Zikir çekmek, dua etmek, devamlı böyle güzel şeyler, dualarla zikretmek, Allah'a inanmak. O zaman arkanda oluyor. Hiçbir şeyden korkun olmuyor. Çünkü Allah'a daha yakın oluyorsun. Ben buna inanıyorum.
0: Misafirimiz şer de hayır da Allah'tan gelir. Onun da mutlaka bir sebebi vardır dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre hayır ve şer de Allah'tan midir? Allah Teala bizi hayır ve şerle imtihan ediyor. Ama hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Nisa 79'da Allah Teala "Ma asabeke min hasenetin fe min Allahi ve ma asabeke min seyyitin fe min nefsik." Bir hasenat sana ulaşırsa bu Allah'tandır. Ama bir seyyat ulaşırsa bu da nefsindendir. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. O sırayetimize bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. Hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Nisa 79 öyle, Araf 23 Adem babamız ve eşi Havva annemiz, Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yunus 44 insanlar hiçbir şeyle zulmetmezler. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Allah insana zulmetmez. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Yusuf 53 ben nefsimi İbrahim çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Enbiya 87 ben nefsime zulmedenlerden olurum. Ben nefsime zulmettim vesaire. Demek ki derecat kaybettirici her şey sadece nefsimizdendir. Hayır da şerrin de Allah'tan olduğu insanlar vardır. Hayrın da, şerrin de Allah'tan olduğu insanlar vardır. Bu insanlar her devirde sadece bir tek kişiyi ifade eder. O kişi tasarruf altındadır. Diğer insanların birbirine hayır da şer de Allah'tan değildir. Hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'de birbirine ters iki hüküm yer almamıştır. Öyleyse imanın altı şartı mutlaka bu tarzda değiştirilmek mecburiyetindedir. Ementu billahi ve melaiketi ve kütübü ve devam ediyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta efendimiz olmak üzere ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, hüsranda olmakla lanet üzere olmak arasında ilişki var mıdır? Bize bunu açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselamun rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hüsranda olmakla lanet üzere olmak arasında bir ilişki var mıdır? Hüsran, laneti de içine alabilecek olan bir genel kavramdır. Her hüsranda olan kişi, lanet alan kişi değildir. Kendisiyle beraber başka insanların da cehenneme gitmesine sebebiyet vermesidir. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'e göre ilim açısından insanlara yer edersek, cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahillerin içerisinde ayetlerden gafil olanlar da var. Ama cahillerin içerisinde ayetleri satanlar, inkar edenler, ketmedenler, alay edenler ve zimani münalamer edenler, onlar da var. Her hüsranda olan kişi lanet alan kişi değildir. Lanet alan kişinin özelliği kendisiyle beraber başka insanların da cehenneme gitmesine sebebiyet vermesidir. Evvela Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar geliyor. Sonra inkar edenler. Sonra Allah'a verdiği ahde, misaki, yemini bozanlar. Allah'ın ayetlerini gizlemek, örtmek suretiyle başka insanların nevabını alanlar geliyor. Onlar lanet üzere olanlardır. Evet, ateşe çağıranların hepsi üzerine lanet olanlardır. Fesat çıkaranlar bir, onlar lanetliktir. Kübera ve saadetler iki, onlar lanetliktir. Hidayeti gizleyenler üç, onlar lanetliktir. Ayetlerle alay edenler, Resulü alay edenler lanetliktir. Beş, dört ve zulmün imam edenler lanetlik olan insanlardır. Delalet üzerine hak olanlar var ve uzak delalette olanlar. Baştan herkes delalette ama tebliğe muhatap olup da Allah'a ulaşmayı dilemezse, kalbi kasiyet bağlarsa o zaman onun üzerine delalet hak oluyor. İşte Araf 30'da فَرِيْقًا هَدَى وَفَرِيْقًا حَقَدْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَ. O delalet üzerine hak onlar اِنَّمْ اِتَّقُزُ شَيْئَةٍ اَوْلِيَا مِنْ دُونُ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّ مُخْتَدُونَ. Onlar şeytanları dost edinler ve kendilerini hidayette zannediyorlar. Ama diğerleri fesat çıkaranlar, saadet-i kübra, hidayeti gizleyenler, bunlar hepsi ateşe çağıranlar. Onlar lanetliklerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Aran Mutfak'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsarabat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da kocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor, ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum, gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürdüysen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ölmeden evvel ölmek konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünya üzerinde 8,5 milyar insana ölüm hakkında sorarsanız herkesin ortak cevabı ölüm haktır. Hepimiz için vade geldiğinde öleceğiz. Hiç kimse ben ölmem diyemem. O zaman ölümle insan arasındaki ilişkiyi Kur'an ayetleriyle bir göz atalım. Evvela ölümün insan üzerindeki tecellisini anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah Teala insanı Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsar denilen bir topraktan bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz doktorların ihtisas alanı, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kayım, aklın kumandasında çalışan insanın bu zahiri âleme ait olan kalıbı. Ama insan sadece zahiri âleme ait olan fizik bedenden ibaret değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve mâ sevvâhâ. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz zahiri aleme ait değil. Zahiri alem nefsimiz için bir görüntü. Rüya alemini yaşayan nefsimizdir. Ve rüyayı gören herkes eğer zahiri alemde hareket halindeyse duvarlardan geçebilecektir. Düştüğü zaman hiçbir yer alma duymayacaktır. Kısacası zahiri alem nefsimiz için bir görüntüdür. Fizik değildir. Dolayısıyla rüyayı yaşayan herkes bu zahiri alemde hareket halindeyse duvarlardan geçebildiğini görecektir. Çünkü duvarlar nefsimiz için bir engel teşkil etmiyor. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat. 19 tane hastalık nefsimizde var ve insanların baş düşmanı şeytan da bu 19 hastalığa tesir etmek suretiyle insana kumanda etmektedir. İnsanı kendi tesiri altında, insanı kendisine kul etmektedir. Sevgili kardeşlerim, eğer bu üçlüyle insan hayatı yaşarsa, devamlı derecat kaybeden, kaybettiği derece sebebiyle ruhun nefse yaptığı bir azap söz konusu. Allah Teala da fizik beden azap ediyor. Ama bütün bunların hepsinin insan üzerindeki etkisi şeytandan kaynaklanıyor. Şeytan insanların baş düşmanıdır. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan lanet oldu. Ve nefsimizin 19 afetten bir tanesi de kibir ve gururdur. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyurur ki eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Haset de nefsimizin afetidir.
Kin de nefsimiz muhafazıdır. Kin beslemek kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman yemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevinecekle de iman etmiş olamazsınız. Ve size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selam yayın. Görülüyor ki Resulullah'ın tehlike olarak bize gösterdiği nefsimizin iki afeti. Birisi kin, diğeri haset. Kin, nefretin vücutta şekillenmiş halidir. Evveliyatı nefrettir. Eğer insanlar birbirinden nefret ediyorsa, zaman içerisinde bu nefret vücutta kine dönüşüyor. Ve kin devamlı olarak devam ederse, kin strese, stres depresyona ve depresyon maskeli depresyona ve bu başlangıçta psikolojik nefsin hastalık olarak tezahür eden şey fizik bedeni de hasta ediyor. Maskeli depresyon nefsin bir hastalığıdır. Yani fizik vücudun bir hastalığıdır. Nefsin hastalıkları tedavi edilmedikçe fizik beden hastalığına dönüşüyor. Fizik bedenin hastalıkların doktorları tıp fakültelerinde ihtisas yapan diploma sahibi doktorlardır. Ama nefs hastalıklarının doktoru Allah'ın peygamberleridir, Allah'ın veli resulleridir, kısacası veli mürşitleridir ama her devirde en üst seviyedeki doktor devrin imamıdır. Devrin imamı bir mürşittir ve mutlaka kişi kendisini üzen, sıkıntıya sokan, hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz eden, hem ahiret hayatına kendisini kaybettiği derecelere sebebiyle cehenneme götüren eserlerden kurtulmak istiyorsa, bunun olması olmaz şartı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Şimdi fizik vücudun ölendir. Nefs ise ölümü tadandır. Ama Allah Teala sadece bizleri fizik vücut ve nefse değil, secde 9'a göre zatından bir ruh üfürmüştür. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisidir. Ruh da zahiri aleme ait değildir. Ruh da Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Nefs hastalıklarından kurtulmak ancak ihlasla mümkündür. O sebeple nefs hastalıklarının doktoru Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani tamamen nefs hastalıklarından beri tertemiz kalbinize hastalıkların yerine 19 faziletin sahibi olmak ancak ihlasa ulaşmakla mümkündür. Ve din de zaten bunun içindir. Din baştan sonra nefs tezkiyesi ve tasfiyesini muhtevasına alır. Güzel ahlak da bu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların kendilerini başkasına adaması halidir. Ahlak da budur. Ahlak sahip olduğu her şeyi başkasının mutluluğu için kullanan insandır. Bir misal vermek gerekirse bizim sahip olduklarımız eğer başkası için de kullanabiliriz, kendimiz için de kullanabiliriz. Bir bıçak düşünün, kendimiz için kullanıp da düşmanımızın üzerine saldırırsak kötüye kullanırız. Elimizdeki bir bıçağı düşünün, doktorsak, başkasının ameliyatında kullanabilirsek o zaman bir hayatı kazanırız. Öyleyse elimizde sahip olduğumuz her ne varsa onun hepsini başkası için kullanmak, onların mutluluğu için devreye sokmak güzel ahlakın esasını teşkil ediyor.
Şimdi üç vücut ve serbest irade'den bahsettik. İrade de kişinin seçme, talep etme hakkıdır. Allah Teala Bakara 256'da diyor ki dinde zorlama yok. İrşat yoluyla gay yolu. Yani nefsi tezkiye ve tasfiye eden yol irşat yoluyla gay yolu. Nefsi azdıran yol birbirinden 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim irşat yolunu seçerse, tağutu inkar ederse, çünkü tağut gay yolundadır. Tağutu inkar ederse o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, yani müşride sarılır. Öyleyse ölmeden evvel ölmek kişinin irşat yolunu tutmasıdır. Ölmeden evvel ölmek kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Gay yoludur nedir? Gay yolu da kalben Allah'a ulaşmayı dilememektir. Allah Teala'nın Kur'an ayetleriyle nefs hastalıkları doktoruna verdiği, en üst seviyedeki devrim imamı doktora verdiği 5 görev vardır. Birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bakara 151. İkinci görev nefsi tezkiye ve tasfiye etmek. Üçüncü görev kitabı öğretmek. Buraya kadar hep İlmel yakın standartlarında seyrediyor. Ama bir de hikmetin öğretilmesi ki bu kişi yerin göğün melekütüne yakın hasıl ediyor. Hikmetin öğretilmesi. Şimdi Araf 146'da Allah Teala diyor ki o yeryüzünde haksız yere kibirlenenler, onlar nefs hastalığı doktorun birinci görevi ayetleri tilavet etmek. O ayetler tilavet ediliyor ama kişi ona inanmıyor. Gay yolun üzerinde olan kişi. Mürşidi açıklıyor. İkinci safhası mürşide tabi olmak. Onu da yol olarak itaz etmiyor. İşte bu şekilde ayetlere iman etmeyen, ulaşmayı dilemeyen, mürşide tabiyeti zülad eden kişi o zaman otomatikmen tağutun yolunda sebil-i reydedir. Sebil-i gay ona gösterildiği zaman onu yol olarak benimsiyor. Sebil-i gay üzerinde olanlar, tağutlar, şeytan şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar, bunlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan sebil-i gaydeki tağutlarla kendisi ulaşmayı dileyen başkasının dilemesine vesile olanlar İki yolda 180 derece birbirinden ayrılmış vaziyette. Ve kişinin serbest iradesi söz konusu. Serbest irade Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Şimdi Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman konferansımızın konusu olan isim ölmeden evvel ölün ki Allah size ondan 700'e kadar yardımlarda bulunsun. Allah'ın da Rahman esması var. Allah'ın Rahim esması var. Bu dünya hayatını idare yaşayabilmek için fizik vücudun ihtiyacı olan her şeyi Allah Teala Rahman esmasıyla veriyor. Rahman esması herkes için geçerli. Mutu kable en temutu. Ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün. Allah'a dönün ki ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Rahman esmasının tecellisi 1'e 10'dur. Ama Allah Teala kimin üzerine Rahim esmasıyla tecelli ederse o zaman evvela nefs eskesini nefsi emarede ondan 100, nefsi levamede 200, nefsi mülhemede 300, nefsi mutmainede 400, nefsi raziyede 500, nefsi marziyede 600 ve nefsi tezkiyede 700. 700'e kadar olan yardımlar söz konusu. Yüzer yüzer artıyor. İşte Allah-u Teala mutu kable en temutu. Ölmeden evvel ölün. Sevgili kardeşlerim, o zaman ölüm nedir? Fizik vücut 70 trilyon hücreden oluşuyor. Bir kere ruh
Allah'ın bizde bir emanetidir. Nefse berzah alemine ait, bu zahiri aleme ait değil, ölümü tadandır. Ölen sadece fizik vücuttur. 70 tür önceden oluşan fizik vücut, içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler üretilen elektrik alanla vücut fonksiyonlarını icra ediyor. Elektromanyetik alanlarla da çekim gücü sebebiyle ruhu en kutbuyla kendisine çekiyor, es kutbuyla da nefsi kendisine çekiyor. Ama ne zaman mitokondrilere gönderilen enerjiyi Allah keserse, o zaman evvela elektrik enerji bitince elektrik alanları, onun sonucu olan manyetik alanlar sona eriyor ve artık nefsimiz için, ruhumuz için fizik vücut bir sığınak değildir, bir görüntüdür. Çünkü artık fizik vücut en kutbuyla ruhu kendisine çekemiyor, es kutbuyla nefsi kendisine çekemiyor. Ve ölümle birlikte ruh sağ tarafta 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada, yeryüzü satana paralel duruyor. Nefs de sol tarafta 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada, yeryüzün sanatına paralel duruyor. Ruh Allah'ın bize emanetidir, nefse berzah alemine aittir. Ve ölümle birlikte secde 11'e göre vazifeli melekler, Azrail aleyhisselam'a takımı, ruhu yedeğini alarak beraberce 7 tane gök katı yükseliyorlar. 1. gök katı, 2. 3. 4. 5. ve 7 gök katı yükseldikten sonra 7 alemi geçerek varlıklar aleminin son noktası Sidret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Melekler oradan öteye geçemiyorlar. Ruh tek başına Sidret-i Müntaha'nın ötesinde yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. İşte hayattayken ruhun seyri sülükle bizden ayrılıp Allah'ın zatına ulaşmasına vuslat, Allah-u Teala'nın ölmeden evvel dediği şey, ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ölümle zaten herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaşman hiç kimse yoktur. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli ölüm melekleri devreye girerler. Secde 11. Size vekil kılınan ölüm meleği size vefat ettirecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Enam 61'de vazifeli ölüm meleklerinin melek resuller olduğu zikrediliyor. O kulların üstünde kahardır. Üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparak kusur etmezler. Yani ölümü gerçekleştiren Azrail Aleyhisselam'a bağlı ölüm melekleridir. Ve o ruhu yedeneği alarak Allah'a ulaştırırlar. Nefs de berzah alemine ait. 3 günden sonra berzah alemi şeye gider ve 40 günlük bir kabir olayından sonra ait olduğu alemde kıyamete kadar orada hayatına devam eder. Artık amel defteri kapanmıştır. Sadece bir mekleme süresidir. İnsan nasıl ölürse öyle dirilir. Nasıl dirilirse öyle hesap Allah-u Teala'ya hesap verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bir, bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştıranlar var. Bunlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de davet kendisine ulaşmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Tebliğin kendisine ulaşmadığı insan olabilir mi? Hayır. Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı veli resullerle tebliğ herkese ulaşıyor. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller gönderiliyor. İşte bu veli resullere bakalım beraberce. Tebliğ herkese ulaşıyor. Zümer 71, size resuller gelmedi mi? Size nezir gelmedi mi? Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderiyoruz. Her resulü kendi kavmin lisanıyla gönderiyoruz. İsra 15, resul göndermesek azap etmeyiz. Yani tebliğin kendisine ulaşmadığı insana Allah-u Teala azap etmiyor. Ve eğer bu dünyadaki yaşayan insanların hepsi ya cennete ya cehenneme gidiyorsa,
Cehenneme girenler cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Nezir geldi mi gelmedi mi? Geldi diyorlar. Resul geldi mi gelmedi mi? Geldi diyorlar. İtiraf ediyorlar. E cennetlikler de Resul'ün davetini kabul ettikleri için ulaşmayı kalben dilediklerini cennete girmişlerdir. İşte Nisa 165. Müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki bunlar veli Resullerdir. Hiçbir Resulümüz yoktur ki kendi lisanıyla göndermiş olun. Her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla konuşan bir veli Resul var. Nahl 36'da bütün ümmetlerin içinde Resul bahsederiz. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Ta 134'de Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Biz de böylece o Resul'e tabi olsaydık, Resul-i Rusvay olmasaydık. Musibet isabet ettiğinde bize bir Resul gönderseydin. Ve görüyorsun ki Resul mutlaka herkese geliyor, tebliğ herkese ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, tebliğin kendisine ulaştığı daveti kabul eden herkes Allah Rahim esmasının üzerine tecelli ediyor. Ama eğer Rahim esmasıyla tecelli etmese ne oluyor? Allah Teala daveti kabul etmese, daveti kabul etmeyen insanlar onların üzerine Allah Teala hasarlarına engeller koyuyor. İşte Bakara 6:7. İnnellezine keferu sevan aleyhim enzertum en lem tuzurum la yeminun. O kafirler onlara uyarsan da uyarmasan da onlar için biridir. Onlar iman etmezler. Katamallahu ala kulubim ala semmi ve la absarim. Allah onların kalplerinin üzerine, işitme hasarının üzerine mühür. Basarız önümü güşavda perde yerleşmiş. Yani hasarlarına engeller konuluyor. Eğer kişi irşat kademesiyle didişirse, itişirse, kavga ederse o zaman İsra 45-46'ya göre huzurlarına da engeller koyuyor. Eğer mücrimler olarak şuara 99 mücrim olarak kendisi ulaşmayı dilemediği gibi başkasının dilemesine, hidayetine mani olursa bizi mücrimlerden hidayete mani olanından başkası hidayete bırakmadı. Mani olursa aslında onun kalbini tabi ediyor. Bir daha açılmamak üzere. Bunlar gay yolunun yolcuları. Dilemeyenler, kalpleri hasarlı olan insanlar, kavga edenler, huzurları da engelli olan insanlar, kalbi tabi edilenler, bunların hepsinin cehennem yolcusu olduğunu söyleyelim. Ama eğer kişi üçüncü basamakta kalben ulaşmayı dilerse, yani ölmeden evvel ölmeyi talep ederse, o zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli ederek varsa bu engelleri Allah bir bir kaldırıyor. Dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi, beşinci basamakta varsa gözlerinde hicabın müstürenin kaldırılması, altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması, işitme, yedinci basamakta ekinetin kalınıp yerine ihbatın konulması olayıyla o kişi yedi furkanın sahibi oluyor. Yedi furkan demek, evveliyatında hayatına günahları sebebiyle yüklenmiş ne kadar kötü şey varsa onlardan temizlenmesi demektir. Çünkü Enfal 29'da Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullahi yec'al lekum furkanen ve yukafir ankum seyyiatikum. Eğer takva sahibi olursunuz, ulaşmayı dilerseniz Allah bütün günahınızı örter. Evvelki günahların miktarı kadar sevap verdiği zaman Allah onun günahlarını örtmüş oluyor. Ve bu da o kişinin cennete gitmesini sağlıyor. Cennet, sevapların günahlardan fazla olması. Günahların hepsi örtülmüşse, sıfırlanmışsa o zaman otomatikmen sevaplar fazladır. Ve o kişinin tek bir dileklik edeceği yer cennet. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Tekamül 11'e göre hidayette kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala göğsünden kalbine nüron açıyor. Ve sonuçta huşu sahibi olan kişi Hazreti 16'ya göre Bakara 45-46'ya göre de huşu sahibi olan kişi mürşidini Allah'tan talep ediyor. 114 sureden oluşan Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi Fatiha. Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde biz Rabbimizden istane-i mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. Mürşidimizi sadece senden isteriz. 5. ayet-i kerime. Neyle istiyoruz? Hacet namazıyla.
Hacet namazı kılıyoruz, ya Rabbim diyoruz, bize mürşidimizi göster. Tabi olunan kişi mürşit değildir. O zaman tabiyeti ona bir şey sağlamaz. Tabi olan kişi mürşididir ama kendi mürşidi değildir. Yine bir yere ulaşamaz. Tabi olan kişi mürşittir, hem de Allah'ın kendisi için tanıtı mürşittir. Öyleyse üç şıktan bir tanesi doğrudur. Bu doğruya ulaşabilmek mutlaka hacet namazıyla Allah'tan sormayı gerektiriyor. Kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah kime mürşid gösterdiyse gidip ona tabi olması lazım. Mürşide tabiyet ikinci safhayı oluşturuyor ve 7 tane Kur'an ayeti kerimesi tabiyetin farz olduğunu buyuruyor. Mürşide tabiyetin 7 ayetle farz olduğu zikrediliyor. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an ayetleriyle var, mürşide tabiyet de Kur'an ayetleriyle var. Ama tam tersi, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemese 7 ayet, hemen bakalım gösterelim inşallah. 7 ayet eğer Allah'a ulaşmayı dilemese, ölmeden evvel ölmeyi gerçekleştiremezse, o zaman Allah Teala onları delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir mürşit yok. Ama kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve 7 ayet-i kerimede denilirse yer Rahim esması ile tecelli ediyor ve 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşide tabiyet farz. Ali İmran 31, Arman 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2. Tabiyetin farz olduğunu buyuruyor. Ulaşmayı dilemeyenleri 10 ayet gelince delalette onlar için mürşit yok. Ulaşmayı dileyenleri Allah Teala 7 ayet gelince onları mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabiyet farz. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Nefs tezkiyesine başlayan bir insan 7 inan şartının sahibidir, 7 kalp şartının sahibidir, 7 nimetin de sahibidir. Ulaşmayı dilemiş, dilediği an 4 kalp şartı. Ama 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman 3 kalp şartı daha gerçekleşiyor ve böylece 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 7 kalp şartıyla nefs tezkiyesine başlayan kişi aynı zamanda Allah'tan 7 nimeti almıştır. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başlarından gelip yerleşir. İkinci nimet, kalbine iman yazılır. Üçüncü nimet, günahlar sevaba çevrilir. Dördüncü nimet, ruh vücudu terk eder, sırat-ı müstakime ulaşır. Beşinci nimet, fizik vücut şeytana konulmaktan kurtulmaya başlar. Altıncı nimet, zikirle nefs tezkiyesi başlar. Yedinci nimet de irade güçlenir. Böylece 7 kalp şartı, 7 nimetle o kişi nefs tezkiyesine başlar. 15 bin zikir, eğer o nefs tezkiyesinin silahiyetini gösterecek olursak, her bir tezkiye kademesini Allah bir ayette gösteriyor. Evet, 15 bin zikirde zikri yapan fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen iki çift nur kalbe ulaşıyor ve nefsi emarede %7 fazıl yerleşirse ruh da birinci gök katına geliyor. 17 bin zikir. Nefsin manevi kalbinde yerleşen fazıl miktarı %14, ruh ikinci gök katına yükseliyor. 19 bin zikir. Nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı 121, ruh üçüncü gök katına yükseliyor. 21 bin zikir. Manevi kalbe %28 nur yerleşiyor. Ruh da dördüncü gök katına geliyor. 35 bin zikir. 23 bin zikir. Fazıl miktarı %35. Nefsi radiye. Ruh da beşinci gök katına yükseliyor. 25 bin zikir. Fazıl miktarı kalpte %42. Ruh altıncı gök katına yükseliyor. Ve 33 bin zikir. Nefsi tezkiye. Ruh da yedinci gök katına yükseliyor. Ve 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaştıran vazifeli meleklerdir. Hayattayken ruhu Allah'a ulaştıran, ona refakatçi kılavuz olan devrin imamı. Devrin imamıyla nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. Hiç kimse mürşide tabi olmadan, devrin imamının ruhu başının üzerine yerleşmeden nefs tezkiyesini yapamaz. 7 ayet. 7 ayet nefs tezkiyesini yapamaz. Ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayan hiç kimsenin
mutlu olması mümkün değil. Mutluluk iç dünyamızda nefse ruhun kavgasının bitmesi halidir. Dış dünyamızda başka insanlar olan kavgamızın sona ermesidir. Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek, yani ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Allah'ın garantisine tek bir dilekle, üç tane cennet dünya saadetin yarısı, ölmeden evvel ölmekle, yani ruhun hayattayken Allah'a ulaşması vuslatla gerçekleşiyor. Allah Teala bunu herkese garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah ne söz vermişse ona mutlaka yerine getirendir. Kaf 29'a göre Allah katında söz değiştirilmez. Allah'ın bütün insanlara garantisi Rad 27 ve Şura 13. Rad 27'de delalete olanlardan her kim Allah'a yönelik ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Şura 13. Seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse dilek bize ait, ruhun Allah'a ulaştırması Allah'a ait. Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve ne gerekliyse lüzum olan her şeyi Allah gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'ın garantisinde. Muhterem Efendimiz de diyor ki, eğer 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsanız, bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Bodrum katı bir nevi, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'a teslimidir. Ruh zaten Allah'ın bir emanetidir. Nisa 58'de ennallâhe ya'murukum an tu'addil emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Bu 7 katlık sarayın temelini teşkil ediyor. Ama 7 katlık sarayın sahibi olmak fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten geçer. Bu da yakıtı zikirdir. Zikri 18 saate çıkartırsanız fizik vücudun teslimi, zikri %100'e çıkartırsanız, 24 saate çıkartırsanız nefsin teslimi, ihlasa ulaşmak ve en sonunda iradenin teslimiyle tesbihe ulaşarak Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi 7 sabah 4 teslimine oluşan Babamız

İslam'ın başına üşüşecek. Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle hayır diyor. Hubbü dünya ve kerih tükümül mevt. Yani dünya hayatını tercih etmeleri ve ölmeden evvel ölmeyi istememeleri, kerih görmeleri. İşte bütün mesele ölmeden evvel ölmeyi, yani hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı talep etmektir. Bu da bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Başka bir konferansta birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Ama eğer ben de Allah'a ulaşmayı diledim, ölmeden evvel ölüp ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum, bu talebin sahibiyim, ben de mürşidime ulaşmak istiyorum, hacet namazıyla mürşidin Allah'ın bana göstermesini istiyorum. Yani ruhumu hayattayken Allah'a teslim etmek istiyorum, hazırım diyorsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlı isim mübarek olsun. Başka bir konferansta birlikte olmak dileğiyle bütün güzellikler sizlerin olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a

0: asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu, Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrillah şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha'ma selavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu kurumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz helal kazanç, zekat ve bir. Birinci sual, kazancımızın helal daire içinde olması için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, kazancımızın %2,5'u bize haram. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği zekattır. %2,5'u da bir. Toplam zekatla birlikte %5 kazancımızın dışımızdaki hak sahiplerine verilmesi lazım ki helal lokmayı kursağımıza alabilelim. Ve Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde وَاَلْنَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلٰى مَاسَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Öyleyse her şeyden evvel muayişetimizi biz temin etmekle görevliyiz. Hem dünya için çalışacağız hem ahiret için. Allah Resulü hadis-i şerifinde en hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen kimdir? Dünyası için ahiretini terk eden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ne vereceksin ya Rabbim? Bana dünyada ver. Öyle olunca Allah ona dünyayı verir 7 ayet-i kerimede ama buyuruyor ki ahirette nasibin yok. Fakat kim bizden ahireti isterse biz ona dünyayı veririz. En ahireti içinde dünyasını terk etmeyen. Ben ahiret hayatıyla meşgul olurum. Ben insanlar işine çıkmam. Benim için bir lokma bir rıka. Bu da doğru değil. Allah Teala orada insanın için çalışmasından başka bir şey yok. Öyleyse herkes çalışmak, nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Geçinmesi ona bağlıdır. Parayı helal yollardan çalışarak kazanmak asıldır. Allah Teala çalışmayı bu sebeple farz kılmıştır. Allah Teala çalışmayı emrediyor. Çalışmak deyince bazılarımız iş sahibi olsun ve iş yeri açsın diyor. Zuhruf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor Zuhruf 32'de. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmı derecelerini diğerinin üzerine yükselttik. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Yani hem insanların Allah'tan aldığı rahmet birbirinden farklı, hem de elde ettikleri kazanç da birbirinden farklı. Diğerlerin üzerine, onların bir kısmı diğerlerinin emrinde çalıştırsın diye işte fazla kazanç sahipleri, iş sahibi olmayanları, iş sahası açtınlar, onları çalıştırsınlar diye. Ama senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Yani kişinin sermayesi var ama yatırıma dönüştürmüyor. İşleri hisseatı açmıyor ama o parayı faizde kullanıyor. Yatırıma dönüştürseydi Allah Teala'dan yardım, rahmet görecekti. Ama yapmadığı takdirde bunu gerçekleştiremeyenler Allah'ın bu ayet-i kerimede zikrettiği rahmeti alamayanlardır. Her devirde zenginler olur, fakirler olur. Fakirlere yardım üzerimize Allah'ın kesinleşmiş bir borcudur. Onun için Allah-u Teala zekat dizaynını koymuş. Kazandığımız paranın 1/40'ı bize helal değildir. O kişi o parayı fakirlere vermekle mükelleftir. Yetmez, bir de paranın kiri dediğimiz, maaşlı olan kişilere 28 saat çalışmak karşısında maaş alıyoruz her gün. O 8 saat çalışmayıp da 1-2 saatini haylazlıkla, tembellikle geçirenlerin de karşılığının kefareti %2,5-1'dir. Toplam %5'ini vermeleri halinde ancak o zaman kursaklarını helal ve tayyip bir lokma almış olacaklardır. Allah razı olsun. İkinci sual, kazandığımız helal parayı dilediğimiz gibi harcayabilir miyiz? Yine orada da Allah'ın hükümleri söz konusu. Biz Allah'tan para talep edebiliriz ama o paranın nasıl kullanması gerektiğini de Rabbimizden talep eder ve ona göre emrini yerine getirirsek asıl olan odur. Helal parayı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama Allah-u Teala yoksullara yardım edin diyor. Öyleyse yardım edecekseniz edeceğiniz bu hayatımızın temel unsuru olmalıdır. Bu yardım hangi şartlar içinde olursa olsun bize reel bir pozitif fayda sağlar. Derecet kazandırır. Ama parayı onun harcamasına müdahale edemezsiniz. Yani ben sana para verdim, şu şekilde kullan diyemezsin. Sen bunu helal yollarda kullan, sen bunu haram yollarda kullan tarzında bir ifadeniz o kişi için geçerli değildir. Dilenen bir kişi parayı veriyorsunuz, o da gidip içki almakta kullanıyor. Tamam, çünkü evvelden para cebinizdeyken tasarruf sizdeydi. Ama siz onu verdikten sonra tasarruf ona geçiyor, o dilediğini şekilde kullanabilir. Böyle verip parayı şartlı olarak sen şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyemeyiz. İşte Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Sadaka ile içki alan kişi olabilir. Ama asıl olan tabii ki Allah'ın yasak ettiği bir fiil olan içkiyi içmemesidir. Üçüncü sual, her kazanılan parayla bir geçim imkanı mutlaka var mıdır? Burada iki türlü davranış biçimi söz konusu. Birisi Allah-u Teala'dan paramızın bereketini artırmasını istememiz. Eğer layıksak paramız suratla bereketini artıracaktır. Aynı miktarda para aldığımız halde bir sıkıntı çekmeden daha rahat bir geçim standardına ulaşabiliriz. İkinci olay paranızı ustalıkla harcamaktır. Nasıl yapacaksınız? Kaçınılmaz ihtiyaçlarınızı öne alacaksınız. Örneğin yemek ihtiyacınız, barınma ihtiyacınız, bunlar kaçınılmaz ama lükslerden kaçınacaksınız. Belki her kazanılan parayla bir geçim imkanı daima vardır. İşte Müşrikler 12 tane insanla tabi olan kişi nefsinde 19 afet var. Bu afetlerden bir tanesi de hırs ve şehvet. Neye sahip olursa dünyevi kazanç açısından yeterli görmeyecektir. Daha fazlasını isteyen kişi Müşrikler 12 tane insanla tabi olup zikre başladığı zaman nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülheme, nefsi mutmainne geldiği zaman nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %28, %2 rahmet, toplam %34-30 aydınlanmış, nurlanmış olan bir kişi hırs afeti kontrol altına almıştır ve der ki ya Rabbim, şu anki kazancım benim için optimaldir. Bundan daha fazlasını verseydin azardım. Daha azını verseydin isyan ederdim. Öyleyse Allah beni görüyor, biliyor ve ihtiyacım olan optimal geçim vasıtası neyse onu bana mutlaka veriyor ve kişi o seviyede eldeki parayla geçinme mütevazının sahibidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala hepimizin helal kazançla kazanıp karnımızı doyurmamızı emrediyor. Parayı helal kılmak için de zekat vermemizi, bir vermemizi emrediyor. Sizce zekat vermenin önemi nedir?
2: Zekat vermek her türlü kazadan beladan korur. Sadece Rabbimin bize bahşettiği zenginlik ya da işte gönderdiği rızıklar bize ait değildir. İhtiyaç sahiplerini de gözetmek gerekir.
3: Kendi malını koruyorsun. Verirsen yaratan Mevlam, bir verirsen binini verir sana.
4: Zekatı Peygamber Efendimiz bize emretmiş. Mizah miktarı kadar altını olan kişinin zekat vermesi lazım.
1: Sizce herkes eline geçen kazançtan zekatını birini verse fakirlik biter mi?
2: Evet. Paylaşırsanız çoğalırsınız.
4: Fakirlik bitmez. Hepsi vermez çünkü herkes.
3: Biter. Fakir diye bir şey olmaz.
1: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Onun emirlerine uymak, yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden sakınmak, elinden geldiğince bir Müslümanın üstüne düşen her şeyi yerine getirmek.
3: Mevlam'ın yani emirlerini tut. Halal ye, harama bakma.
4: Nefesi bize emanet veriyor yaşadığımız sürece. Bu emaneti gelip aldığı zaman canımız çıkıyor zaten, ölüyoruz. Yani bize bir imtihan bu.
1: Allah'ım ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum, ruhumu ölmeden önce teslim etmek istiyorum tarzında manevi dualar yapar mısınız?
2: Elbette, her zaman. Rabbim bölümün dayırısını ver derim. Hiç kimseye kapılara baktırma derim.
3: Yaparım. Hayırlı ölümler dilerim. Bütün cemil cümle Muhammed ümmetine yani.
0: Bir misafirimiz paylaşırsanız çoğalırsınız. Bizler Allah için infak ettikçe Allah'ın bize verecekleri de çoğalır mı? Elbette. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde "Vellezine yunfikune emvalen fi sabilillahi kemesali habbatin enba'at sab'a senabila fi kulli sumlatin miyatin habbe." Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Alimran 134'te ise اَلَّذ۪ينَ اُف۪يقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازْمِ عَيْزَ وَحْفَنَ النَّاسِ. Onlar bu, o muttakiler ki bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah Teala bizi daha fazla mükafatlandırmak için infak etmeye değer veriyor. Allah Teala'nın ihsanda bulunmasının arkasında bizim kazandıklarımızdan infak etmemiz var. İnsanların görevi Allah'tan aldıkları rızık adı verilen sistemi başka insanlara infak etmektir. Nasıl kazandığınız fizik nimetlerin karşılığında şükrünüzü eda etmek için zekatınızı ve birinizi vermek mecburiyetindeyseniz, bu takdirde Allah size 700 katını verecekse Allah Teala'nın verdiği manevi nimetleri de başkalarına aktarmakla, onları manevi açıdan infak etmekle vazifeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, veren el, alan elden daima üstündür. Öyleyse biz vermekle mükellefiz. Rum 39'da Allah Teala şöyle buyuruyor. İnsanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz, artırmaz. Ama Allah'ın peçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'ın zatına verdiğini dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece onları Allah Teala kat kat nefsinizin kalbinde nurları oluşturur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların infak ettiği, yani Allah rızası için verdiği şeylere karşılık daha çok sevap vermesi için Kur'an-ı Kerim'de tayin ettiği mürşidi bulmasını emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit ilimdir her şeyden önce. Her konuda olduğu gibi dinimizle ilgili bilgilerinde doğru yeri Kur'an-ı Kerim'dir.
3: Mürşitler, hocaların işte bizlere bilgi veren Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Efendimiz gibi bizleri yönlendiren, bizleri bilgilendiren mürşitler.
4: Müslüman insanlar ibadetini tam şartıyla Allah'ın emrettiği gibi yerine getiren kişiler.
1: Kur'an-ı Kerim'in ruhunun açıklanması için de Allah-u Teala her dönemde Allah'ın dostlarını vazifeli kılmış mürşitler olarak. İşte o Allah dostları bizim için mürşitler. Onları bulmamızı, elini öpüp tabi olmamızı, ilim almamızı emrediyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Doğrudur. Yani onlar görmüş, geçirmiş, dinlemiş insanlardır. Düşünün bir Mevlana Hazretleri'nin ne kadar güzel sözleri vardır. Her ne olursan ol gel. İster kafir, ister putperest. Kapım sonuna kadar açıktır diye.
4: Dinine göre bunu bulup onun hareket ettiği gibi hareket etme. Allah emrediyor tabii. Allah'ın emirleri çok. Emirleri çok da tutan yok.
0: Misafirimiz mürşit konusunda onu bulup onun hareket ettiği gibi hareket etmemizi Allah emrediyor. Ama emri tutan yok dedi. Gerçekten insanlar Allah'ın emirlerinden haberdar değil midir? Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede her devirde ardı arkası kesilmeksizin her kabrin içinde vazifeli kıldığı veli resullerden bahsediyor. İşte Nisa 165. Nisa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı resullerdir ki. Öyleyse her kavmin içerisinde müjdeleyici ve uyarıcı resuller var. İbrahim 4, müjdeleyici ve uyarıcı resuller her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla insanları Allah'a davet ederler. Biz bütün ümmetlerin içinde resul bahsederiz diyor. Ve İsra 15'te resul göndermesek azap etmeyiz. Bu ayetlerde baktığımız zaman her devirde arka kesilmeksizin her kavmin içerisinde Allah-u Teala'nın Resuller gönderdiğini görüyoruz. Şimdi diğer slaytımıza bakacak olursak her zaman diliminde Resuller var, her kavmin içinde Resuller var ve her ümmetin içerisinde Allah-u Teala evet her zaman diliminde her kavimde Resuller vardır. Her zaman diliminde, her kavimde mürşitler ve ki mürşitler de vardır. Her zaman diliminde asaletten ve vekaleten devrin imamları da vardır. Yani zirveden aşağıya doğru gidecek olursak her zaman diliminde asaletten ve vekaleten devrin İmamı Allah'ın halifesi var. Her zaman diliminde, her kavimde veli resuller var. Her zaman diliminde, her kavimde veli mürşitler, vekil mürşitler var. İşte ayetleri şu anda ekranda görüyorsunuz. Enam 48, biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyici olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Resule itaat Allah'a itaattir. Nahl 36, bütün ümmetlerin içinde Resul bahsederiz. İsra 15, Resul göndermesek azap etmeyiz. Yunus 47, وَلِكُ اُمَّتِنْ رَسُولُ فَيْزَا جَا رَسُولُمْ قُدْيَا بَيْنَهُمُ الْخِسْلِ Resul geldiği zaman onlar arasında adaletle emrolunur, hükmedilir. Buradan anlıyoruz ki Allah'ın gönderdikleri Resullere itaat farzdır. İnsanları Allah'ın emirlerinden haberdar değil midir? Haberdardır çünkü Resuller mutlaka tebliğ yapıyorlar. Nisa 80 Men yutur Resule fakat atallah. Resule itaat Allah'a itaattir. Bakara 85 Efetûminûne bibâdel kitâbü ve tekfûne bibâd. Kitabın bir kısmına iman, bir kısmını inkar mı ediyorsun? Tüm zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da insanların bir kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almaz olmuşlar. Allah-u Teala'nın emirleri, nehileri de her devirde insanların çoğu tarafından tatbik edilmiyor. Bu konuda her peygamberin yaşadığı devirde ona tabi olanlar Kur'an-ı Kerim'in en güzel örnekleridir. O devirde yaşayıp gerçek anlamda tabi olanlar Allah'ın bütün emirlerine itaat etmişler. Bütün nehilerini asla işlememişlerdir. Allah-u Teala'nın tüm insanlardan istediği hakikat bu. Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzin verirseniz bir sualim olacak inşallah. Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz paralarını haram katmaması için ne yapması gerekmektedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ticaretle uğraşan kişilerin kazancına haram karıştırmaması için neler tavsiye edersiniz? Hud suresinin 86. ayet-i kerimesine öncelikle bakalım. Eğer siz müminlerseniz Allah'ın bakiyesi ticaretin bıraktığı kar, kalan helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinizde muhafız gözetleyici değilim. Allah Teala ticaret helaldir ama faiz haramdır diyor. Eğer yapabilirseniz hesaplarınızı altın karşılığına göre yapın. Paranın alındığı ve ödendiği devre içerisinde mutlaka zerre kadar haram karışmadan hedeflerinize yürüyebilirsiniz. Ayrıca ifratla tefritle yerli yerine oturtun. Satacağınız malı normal kardan haddinin ötesindeki fiyatlarda satmaya kalkmayın. Her devirde enflasyonun her safhasında bir makul kar haddi vardır. Enflasyon olmayan bir ivme içerisinde %20 ile %25 arasında bir kar marjı, işletmenin devamı içinde, müşteriler içinde uygun bir kar marjıdır. Sürümden kazanan insanlar için bu kar marjı daha aşağı bir zaman sürümden kazanan insanlar için bu kar marjı daha aşağı her zaman düşebilir, işletmede kendisini koruyabilir. Öyleyse yapılan kar %20-%25'i geçmemelidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Bitikten dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda maddi zekatın ötesine manevi zekattan da bahsediyor. Bunun içinde nefsimizi infak etmemiz için de Allah'ı ismiyle Allah Allah diye zikretmemizi Kur'an-ı Kerim farz kılmış. Sizce Allah'ı zikretmek insana neler sağlar?
2: Ya önce kalbini ferahlatır. Yani zaten Bismillahirrahmanirrahim demeden sağ ayakla evimizden çıkmayız.
4: Allah nereden arsan orada dur. Yeter ki Allah'a karşı dualarını yap. Onun emirlerine uy. Sırtın yere gelmez. Hiçbir zaman kötüler yaklaşamaz yanına. Yeter ki enûzü besmeleyi ağzından düşürme.
6: Ruhumuzu genişletir. Yani her türlü belalardan, kazalardan korur diye düşünüyorum.
1: Ama Allah'ı da veskür ismi Rabbik ediyor. Allah'ı ismiyle yani Allah, Allah, Allah diye zikretmemiz de farz kılıyor.
4: O doğru. O aynen o doğru.
6: Yani o bizim vazifemiz. Ondan iyi bir şey var mı?
2: Yani dua seni zırh gibi donatır. Düşünün bir ayetel kürsü o kadar değerlidir ki. Yasin Kur'an'ı kalbidir zaten. Yani çok özel şeyler bunlar diyorum ya.
0: Bir misafirimiz, Nehuz-i Besmele'yi ağzından düşürmezsen sırtın yere gelmez, kötüler hiçbir zaman yanına yaklaşamaz diyor. Bizleri her şeyden koruyacak zırh, Nehuz-i Besmele midir? Evet, Nehuz-i Besmele her şeyin başı o, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak. Ama bunun devamı mutlak surette zikirle gerçekleşir. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar amin oldular وَتَتْبَعِينُ قُلُبِمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Bak kalpleri Allah'ın zikriye mutmain oluyor. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَا الْقُلُوب Kalpler ancak Allah'a zikretmekle mutmain olur. Bizleri her şeyden koruyacak olan zırh zikirdir. Namaz dinin direğidir ama bu direğin çadırı zikirdir. Problemler hiç bitmeyecektir ama o problemlerin üzerindeki tesiri Allah'a yaklaştıkça adım adım azalacaktır. Bir gün takva elbisesini, takva zırhını giyeceksiniz. Yani takvanın en üst kademesi olan azim takvaya ulaşacaksınız. Takva zırhı öyle bir zırhtır ki orada Ruhunuz, fizik vücudunuz, nefsiniz ve iradeniz Allah'a teslim olmuştur. Şeytan ruha hiçbir şey yapamaz. Kaldı ki o ruhun bütün hüviyetine bürünmüş, takva zırhını giymiş olan bir insana da asla negatif istikamette tesir edemez. Öyleyse görünen odur ki Allah-u Teala zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kılmış ve ancak zikir koruyucu bir özelliğin sahibidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Bir hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı oruçtur buyuruluyor. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hadisi bir kere daha, sonra bir kere daha tekrar edecek olsun. Bir hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır. Benin zekatı oruçtur. Evet. Af, barışın da zekatıdır. Her şeyin bir zekatı varsa, bedenin zekatı, barışın zekatı veya zekatı söz konusu, af da barışın zekatıdır. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz diyor kardeşimiz. Orucun muhtevasını sadece açlık olarak düşünenler büyük bir yanılgı içindedirler. Kimler için oruç sadece açlıktır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için haç bir ticarettir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için bunu şekilde çoğaltabiliriz? Allah-u Teala'nın oruçtan muradı her açıdan sağlığımıza kavuşmamızdır. Allah'ın yasak ettiği bütün sistemler oruçla beraber devre dışı. Vücudumuzun her uzvu oruç süresince oruçlu olmalıdır. Orucun faydasını gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları yetinmemiş. Her perşembe günü de oruç tutmaya başlamıştır ama oruç devamlı bir ibadet değildir. Nitekim 3 bedevi Resulullah'a geliyor. Dini öğrenmek ve dönmek hayatına tatbikler için. Resulullah'ı görmeden sahabeden dinliyorlar ve birisi diyor ben bundan sonra devamlı oruç tutacağım. Birisi hiç evlenmeyeceğim. Biri de diyor ki devamlı namaz kılacağım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları tekrar yanına çağırıyor. Beyler diyor Allah'a en yakın olan kişi benim. Ben bir peygamberim, Allah'a en yakın olan kişiyim ama evlilik benim sünnetim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Öyleyse İslam'da ruhban sınıfı evlenmemek yoktur. İki, daimi oruçtan hiç oruç tutmamış gibidir. Öyleyse daimi oruç da söz konusu değil. Daimi oruç bir ifrattır. En üst seviyedeki oruç gün aşırı oruç. Hazreti Davud'a Allah'ın izin verdiği oruçtur. Namaz, namaz da yine aynı şekilde daimi bir namazı Allah emretmemiştir Kur'an-ı Kerim'de. Sadece Allah daimi zikri emretmiştir. Öyleyse zikirde tefrit vardır ama ifrat yoktur. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz.
2: Allah Teala bütün
0: daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
2: Fatiha ma'salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, bir mumin İslam'ın 5 şartını uyguladığı zaman sizin bahsettiğiniz 7 safhaya ulaşamıyor mu, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı sadece vasıta emirleri içeriyor. Hiç hedef emir yok. Şimdi 7 safhanın 7'si hedef emirleri oluşturuyor. İşte 7 tane hedef emir. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Vahdet, ikincisi 12 tane insanla müşride tabi olmak, tevhid. Ve arkasında hedef emirler, ruhun teslimi birinci hedefimiz, fizik vücut teslimi ikinci hedefimiz, nefsin teslimi üçüncü hedefimiz ve irşaattan sonra dördüncü hedef iradenin teslimi. Böylece dinin temeli vahdet ve tevhid esasına dayalı, ondan sonra o hedeflere ulaşabilmek. İşte altına 7 tane vasıta emri de dikkate alacak olursak, bu 7 vasıta emirden ilk ikisi yok. Sadece oruç var, namaz var, hac var, zekat var. Belki de daha ötesinde kelime-i şehadet. Allah'a ulaşma dileği yok. Kelime-i şehadet, oruç, namaz, hac ve zekat var. Ve en önemlisi ibadetlerin sultanı zikir yok. Öyle olunca İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi asli hedefe ulaştıramaz. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin innemel amali bil niyeti. Ameller niyete bağlıdır. Niyet hedefi seçmektir. Eğer niyet hedefi seçmekse önce niyetimiz Allah'a ulaşmayı dilemek. Ameller niyete göredir. Herkese ancak niyet ettiği kadar niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulü neyse onun hicreti Allah ve Resulü nedir? Kimin hicreti de eline geçireceği bir dünya malı veya nikah yapacağı bir kadınsa onun hicreti ise hicret ettiği şeyde son buluyor. O halde sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla cennette amel işlenebilir. Ama Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi 103, 104, 105'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kul hallim velkim bir aksarine amele. Ameller için en çok üstüne uğrayanları sabere vereyim mi? Onlar dünya hayatındaki amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerinden daha fazla olanlardır. Onlar güzel amel işlediklerini zannediyorlardı. Bu cennetlik amel işleyenler eğer lika Allah'ı, Allah'ın ayetleri ve lika Allah'ı inkar ederlerse o zaman bu amellerin hepsi boşa gidiyor ve bütün bunları onları yerine getirmesi onları ne ahiret saadetine ne dünya saadetine ulaştıramıyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam televizyonda İslam adına konuşan bir profesör şöyle dedi. Dua kaderi değiştirir. Dua kaderi değiştirir mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes cehennemlik. Vel Asr suresinde vel asr innel insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. Ama ellezîne âmenû. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır ve o hüsrandan kurtulanlar başında amin olanlar geliyor. Amin olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Nuh aleyhisselam, tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir ve ma bitardillezine aminu. Ben bu amen olanları yanından koyamam. Enne emlâku rabbuhum. Onlar mutlaka Rablerine emlâki olacaklardır. O halde eğer kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa muhakkak onlar Rablerine emlâki olacaklardır, ulaşacaklardır. Lakin ben sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. O halde cehennemlik olan bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an eğer cennetliklerden oluyorsa cehennemliklerin kader hücresi siciğinde, cennetliklerin kader hücresi iliğinde ve cehenneme kalan bir kişi dua ile cennetlerden olabiliyorsa o zaman evet sadece Allah'a ulaşmayı dileme duası. Bu dua yoksa hiç kimse için kurtuluş söz konusu değil Allah'a ulaşma dileği. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam kötülüğe karşı iyilikle cevap vermek bütün kötülüğün avuçlarına sessiz kalmak mıdır? Sessiz kalınca sorun ve sıkıntılarıma çözüm bulamıyorum. Nazik olmaya çalışarak sorunlarımı dile getirmenin bir zararı olur mu? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. 4 tane ayet-i kerimede Allah kötülüğe karşı hayırla mukavele edenlerden bahsediyor. Rahat 22. Onlar seyyiat-ı hasenatla savan kimselerdir. Mümin 96. Onlar seyyiatı en güzel olanlarla yok et. Kasas 54. Onlar seyyiatı kötülüğe hasenatla savarlar. Fusilet 34. Hasenat ile seyyiat bir değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. Sevgili kardeşlerim, 3 tür davranış biçimi var. Kısa saf ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Allah Teala şeriatın kısası, tarikatın affı ve hakikatin kötülüğe karşı hayırla mukabele olduğunu buyuruyor. İşte slaytımıza bakacak olursanız kişi kötülük zulüm şer yaparsa o zaman tokat atan kişi zulüm yaptığı için derecat kaybediyor ama tokat yiyen kişi zulüm uğradığı için de derecat kazanıyor. Kötülüğe karşı kötülük zulüm kısas yaparsa tokat atan kişi tokat yerse derecat kazanır. Tokat yiyen kişi karşılık verirse derecat kaybeder. Ve böylece kişinin elinde kalan sıfır. Ama ne demiştik? Kısas, şeriat kısası. Tarikat affı. Kötülüğe karşı sessiz kalmak af. Câsiye 14 Allah-u Teala Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Yani kişi nefsine uyarak yanlış işliyor ve o derecat kaybediyor. Biz de o yanlışı yanlış olarak bilmemize rağmen misliyle mukabele edecek olursak biz de yanlış yapmış oluyoruz. O zaman demek ki yanlışa yanlışla cevap vermek, ders almamaktır. Ama Allah bizden ders alarak affetmemizi istiyor. Eğer kısas tatbik edersek kazancımız sıfır, ateşe ateşle karşılık verenin elinde kalan kül. Ama affedersek o zaman kazandığımızı kaybetmemiş oluyoruz. Böylesi bize karşı yanlış davranışta bulunan kişinin durumu ne? Allah Teala cezalandırıyor. Hangi ne kadar derecat kaybetmişse o derecatı kişi kazanıyor ve kaybetmemek için de onu affediyor. Ama asıl güzellik kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Bu da herkesin yapabileceği bir durum değildir. Ancak daimi zikre ulaşanların davranış biçimidir. Daimi zikre ulaşmadan da kötülüğe karşı hayırla mukabele edebilir miyiz? Evet, yaparsak o mutluluğu yaşarız. Ama yapmasak elbette onun mutluluğunu yaşayamayız ve derecat kazanamayız. Kırıkkale'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bir konferansınızda altı alem iç içe hepsi aynı salonun içinde. Fakat sizler göremiyorsunuz. Çünkü enerjileri farklı. Buyurdunuz. Bu farklı enerjiler hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Sevgili kardeşlerim, evet. Şu anda kainat cinsiyeti bir insan vücudu şeklinde ve bu cinsiyet insan vücudu şeklinde olan kainat 3 asır ve 3 karşı olmak üzere 6 alemden oluşuyor. Yaşamakta olduğumuz dünya gezegeni de kainat insan vücudu şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Dolayısıyla şu an gördüğünüz gibi zahiri alemden bahsedecek olursak, içinde bulunduğumuz zahiri alem elektron ve karşıt elektronundan oluşuyor. Elektronun dört enerji küresinden oluşuyor. Birinci enerji küresi mavi, ikinci enerji küresi kırmızı, üçüncü enerji küresi sarı, dördüncü enerji küresi yeşil ile ifade etmek gerekirse, mavi enerji küresi zahiri alem enerji küresidir. İkinci kırmızı enerji küresi ise karşı zahiri alem enerji küresidir.

0: gayb aleminin enerji küresi sarı, karşıt gayb alemin enerji küresi ise yeşil. Bir de emr aleminin enerji küresi 4 enerji küresinden değil 6 enerji küresinden oluşuyor. Emr aleminin birinci küresi emr alemine, ikinci küresi karşıt emr alemine, üçüncü enerji küresi gayb alemi, karşıt gayb alemine, dördüncü enerji küresi, 5-6 da zahiri alem, karşı zahiri aleme gerçek. Şimdi aynı odada biz sadece neyi görebiliyoruz? Dış enerji küresi mavi olanları görebiliyoruz. Beş duyu organımız buna müsait. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalgalar spektrumu içerisinde 5 milimden 6 milimden 11 milime kadar olan 5 milimin bir kısmını algılayabiliyoruz ve 5 duyu organıyla sadece mavi, dış enerji küresi mavi olanları görebiliyoruz. Ama eğer dış enerji küresi kırmızı ise, ikinci enerji küresi mavi ise, üçüncü enerji küresi sarı, dördüncü enerji küresi yeşilse o zaman karşı zahiriyenin bir elektronudur bu. Biz göremeyiz. Öte yandan gayb aleminin bir elektronuna bakacak olursak, gayb aleminin dış enerji küresi sarı, ikinci küre yeşil, üçüncü küre mavi, dördüncü küre kırmızı. Göremeyiz. Çünkü bize ait olan bir enerjisi yok. Öte yandan karşıt gayb alemi içinde dış enerji küresi yeşil, ikincisi sarı, üçüncüsü mavi, dördüncüsü ise kırmızı. Bunlar da aynı zamanda kendi aralarında primer ve sekonder küreler olarak ifade edilebiliyor. Yani kısacası bir alemi görebilmemiz için mutlaka o alemin dış enerji küresini sağlamamız, ona sahip olmamız lazım. Yoksa elbette göremeyiz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Cafer Hocamız, uygun olursa size bir sualim olacaktı. Ben Kastamonu'dan Ersoy Günyol. Gaflet nedir? Gafletten nasıl kurtulabiliriz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimize.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Gaflet bilmemektir. Allah Teala gaflette olanların Allah'ın ayetlerini bilmeyenler olduğunu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdû bil hayâti dünyâ ve etmeûne biyâ ve lezîm âyetûne gâfilûn. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Dolayısıyla bilmiyorlar. Öte yandan gafletin bir başka manası da zikretmemektir. Arap suresinin 205. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Ayet 205. وَاَشْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدْرُعَنْ مَخ۪يفَةً بِدُنُ جَعَلِينَ بِالْغُضِي وَالْأَسَارِ وَلَا تَكُنُ مِنَ الْغَافِينَ. Sakın gafillerden olma. Bu ayette Yunus 7'de Allah'ın ayetlerini bilmeyenler gafillerdir. Ama Araf 205'te ise zikretmeyenler gafillerdir. Gafillerden olma. Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde ise zikrini kalbini zikrimizden gafil kıldığımız. وَلَا تُعُمْ مَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبُ اَنْ زِكْرِنَا. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, yani zikretmeyen kişi. Zikretmeyen kişi gaflettedir. Ayetleri bilmeyen kişi de gaflettedir. Gafletten nasıl kurtulabiliriz? Allah'a ulaşmayı dileyerek ve de zikrederek. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse o gafletten kurtulmuştur. Zikretmeyen kişi zikre başladıysa o da gafletten kurtulmuştur. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dileyerek ve peşinden zikrederek gafletten kurtulabiliriz. Bir kardeşimiz muhterem hocam günümüzde ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. İnsan ruhu sadece ölümle Allah'a ulaşır.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. İşitmeyen kişidir. Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Kalbinde Allah'ın ayetleri yoksa o zaman zannına tabi oluyor. Öyle olunca da Allah ezelde ruhu zatından bize üfürmüş ve ruh bizde bir emanet. Emanetin sahibi Allah. Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكَ عَمْحَدْتُ عَدْلَ اَمَانَاتِ الْاَيْلَى Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Sahibi tekil, emanetler çoğul. Hepimizin evvela ruh emanetini teslim etmesi, daha sonra fizik hücre emanetini teslim etmesi, daha sonra nefs emaneti, daha sonra irade emanetini teslim etmesi gerekir. İşte ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli. Herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Hem Bakara 46 hem de Bakara 156'da وَاَنَّ اِلَيْ رَاجِعُونَ ile ölümle ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. وَاَنَّ اِلَيْ رَاجِعُونَ Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken Allah'a mülaki olmak. İşte hayattayken mülaki olanlar, onlar emmare, levame, mülüme, mutmainne, raziye, marziye, tezkiye kademeyi bir bir geçerler ve irci emrine icabet edenlerdir. Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. 73 ayet-i kerime daha açıklıyor, 12 kere üzerimize farz kılmış ve bu farz emirlerden bir tanesi irci ile Rabbidir. Sen Rabbine dön. Zaten ruh ölümle Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırırsa o emanete ihanet etmeyen, o emanete itaat eden birisidir. Emanete riayet eden birisidir. Emanete riayet etmenin imanı yok. Riayet etmeyen ihanet eden kişidir. Ama emanete riayet eden ise o kesinlikle Allah'ın güzelliklerini yaşayacak olan kişi olur. Allah razı olsun. Samsun'dan bir kardeşim Muhterem Hocam ruhsat hakkında bilgi verir misiniz? Hava dersine sorduğumuz sorulardan ne zaman ruhsat gelir? Ruhsatsız cevap için ne yapmalıyız? Ruhsat, eğer kişi birisini seviyorsa mesele nedir? Kardeşi de Allah'ın yolunda ve ona soruyor, diyor ki benim ruhum Allah'a ulaştı mı? O da kardeşini seviyor ve soruyor Allah-u Teala'ya, kardeşimin ruhu Allah'a ulaştı mı? O da evet diyor ve cevap veriyor. Burada ruhsat söz konusu. Ulaşmamıştır ama Allah-u Teala onun kalbi bu talebi istediği için o şekilde cevap veriyor. Allah hiç kimsenin üzülmesini istemiyor. Ama davranış biçimleri açısından ruhunu Allah'a ulaştıran kişi affedebilen kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hakkı tavsiye eden birisidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi başkasını seven, onların mutluluğu için çalışan birisidir. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz Muhterem Hocam Allah'a ulaşmayı diledikten sonra şeytan ve nefsin vesvese verebilir mi? Eğer verebilirse ne zaman, ne yapmam lazım? Veremez, verse de başaramaz. Çünkü Allah'ın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse, Ankebut 5, ben onu

0: onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse, Şura 13, ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse, Rahat 27, ben onu kendime ulaştırırım. Eğer Allah Teala ben yaparım diyorsa, Allah'ın önünde bir güç olamaz. Hiç kimse bunu başaramaz. O zaman yapması gereken şey ne? Yapması gereken Allah'a ulaşmayı dedikten sonra şeytan ve nefsi vesvese verir mi? Verebilir. Ama sonucu değiştiremez. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nebi Resul zamanın imamı Veli Resul, her kavmi içinde seçilen Veli Resul'ün görevleri arasında bir farklılık var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki birbirine farklı tam 10 tane özellik var. Nebi Resul aynı zamanda zamanın imamıdır. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılır ama Resul kelimesi peygamberlerin dışındaki kişiler için de kullanılmıştır. Nebiler sadece insanlardan seçilir. Ama Resuller insanlardan, meleklerden ve cinlerden olabilir. Aynı soydan gelirler Nebi Resuller. Fakat farklı soydan her kavimden Nebi Veli Resul gelebilir. Aynı anda iki Nebi Resul olmamıştır. Fakat aynı anda bütün kavimlerde Allah'ın Veli Resulleri var. Nebi Resul'ün fetret dönemi var. Ama fetret dönemi Veli Resul arasında yok. Şeriat kitabının sahibidirler Nebi Resuller ama Veli Resuller o şeriat kitabıyla hükmederler. Nebi Resuller'in 5 görevine karşılık Veli Resul'e 4 görev. Nebi Resul asaleten devrin imam Veli Resul'e vekaleten. Nebi Resul asaleten şefaat Veli Resul'e vekaleten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir son Nebi Resulü'dür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz bir şeyi çok sevmen seni kör ve sağır eder hadisini açıklar mısınız? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Esselamu rahmetullah ve berekatühü. Biz de sizi çok seviyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir şeyi çok sevmen seni kör ve sağır eder. Bu hadisle birlikte bir başka hadiste her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Eğer dünya sevgisini her şeyden öne geçirirsen işte aynı şeyle burada da var. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır eder. Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Dünyayı her şeyden daha fazla seversen işte o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve aynı zamanda kör sağır olan birisi olursun. Aslında Allah ve Resul sevgisi her şeyin önünde olmalı. Fakat iki tür insan var. Nefslerine tabi olanlar, dünya sevgisini her şeyin önüne geçirenlerdir. Ruhun talebine uyanlar ise Allah'ı önüne geçirenlerdir. Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin, yani dünyaya olan sevgin, sen bu noktaya ise kör sağır edebilir. Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Rankuran Hamut Pırın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Mutlu musunuz?
3: Değilim.
2: Değilim. Mutluyuz.
4: Değiliz kızım. Nasıl mutlu olalım?
2: Neden mutlu değilsiniz?
3: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
4: Hayat pahalılığında.
5: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
3: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
6: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
5: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil kızım.
7: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik, diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi Zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine Başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise Sevgi'yi çağıralım. Ne güzel evimiz Sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine Sevgi'yi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek Sevgi'yi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine Sevgi Başarı ve Zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine Başarı ve Zenginlik şöyle dediler. Eğer Sevgi'yi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz Sevgi'yi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki İnsanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin, diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de, kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler, bizi ateş azabından koru derse, işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey, Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ilmi altında yaşamak. Birinci sual, Allah'ın ilmi altında yaşamanın temelinde ne var? Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ve dünya adı verilen bu gezegende Allah Teala ilmi altında yaşamak için Allah'ın söylediğine bakıyoruz. Allah şöyle buyuruyor: "Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz." O zaman bize düşen görev sevmektir. Başka insanları sevmek. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek tevhidin anahtarıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor: "Ben insanlarla birlikte yaşarım. İyilik yapana ben de iyilik yaparım. Kötülük yapana ben de kötülük yaparım" diyen zayıf karakterli insanlardan olmayın. İyilik yapana ben iyilik yaparım ama kötü davranırlarsa da zulmetmemek kaydıyla nefs tezkiyesi yapanlardan olunuz. Kötülük yapanlara zulmetmemek temel şiarımız olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri ise tevhidin ikinci tanıtımıdır. Allah ilmini Kur'an-ı Kerim'de her şeyiyle açıklamıştır. İnsanlar henüz ilimlere yetebildiği kadarına vakıf oldukları için birçok sırları çözemiyorlar. Ama gerçekten de Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. فَغْفَرَ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا, tövbe eden kişileri mağfiret et, günahını sevabı çevir. وَاتَّبِي سَب۪يلَكَ, ve senin yoluna tabi olanları. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا, fırkalara ayrılmayın. وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً, siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, Allah kalplerinizi birleştirdi. Taha 123'te Allah Teala siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Öyleyse bütün Allah'ın Resulleri hidayetle gelmişlerdir. Evet. Hidayetle gelen Resuller İnsanlara duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani hidayeti dileyin. Dilerlerse ondan sonra Allah'ın garantisi altında Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Hem Ra'd 27'de hem Şura 13'te. Öyleyse başlangıç noktasında herkes küfürde, herkes hüsranda, herkes delalette vesaire. Yani negatif koşulların hepsi tamamen hükümferma. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a yönelirse Allah onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ra'd 27. Kim Allah'a yönelirse yine onun ruhunu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor Şura 13. O halde bize düşen Resullerin getirdiği davete icabet etmek, daveti kabul etmek. Resuller hidayetle geliyorlar. İşte Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولَنِي اَبْدُ اللّٰهِ وَاَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller bahsettik. وَمُنُّ مَنَادَ اللّٰهِ Bir kısmı hidayete erdi, bir kısmı üzerine delalet hak oldu. İkinci sual, Allah'ın ilmini öğrenenler ve öğretenler kimlerdir? En üst seviyede Allah'ın ilmini Allah'tan öğrenen devrin imamıdır. İnsanlara öğreten de odur. Bakara 151'de belki Bakara 150 ile 151'i birlikte zikredersek فَلَا تَخْشَوْنُ وَخْشَوْنِ Onlardan korkmayın, benden korkun. لِعُوتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْدَدُونَ Üzerinizdeki nimetimi tamamlayın ki siz de hidayete erersiniz. Ve nimetin tamamlanması meyanında Allah-u Teala Bakara 151'de Allah sizin içinizden size bir Resul, Nebi Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor, birinci görev. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, ikinci görev. O size kitabı öğretiyor, üçüncü görev. O size hikmeti öğretiyor, dördüncü görev. Hikmetin ötesini o size öğretiyor, beşinci görev. Beş görevle vazifeli. Hac 54'te ise iki tür insan var. İlim sahipleri ve ilim verilenler. Evet, ilmi öğrenenler de ilim sahipleri sahibidir. İlmi öğretenler de ilim sahibidir. İrşada ulaşmaya kadar ki kesim hep kişinin hala bir öğrenci olduğunu ifade eder. Bir kısmını Allah'tan öğrenen, bir kısmının devrin imamının ya da yaşadığı ülkenin Resulünden öğrenenler oluşturur. Ne zaman bir hakkın takvanın sahibi olursanız o zaman öğretime Allah'tan izin alıyorsunuz. Bundan evvelki kademelerde ilim tahsil edilir. Bu kademede ise ilim öğretilir. Yani irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle Allah-u Teala onu irşat makamına tayin eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Her devirde el ulema ve verasetel enbiya hadis-i şerifi gelince 7 grup varis vardır. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Maruf emirden, münkerden, nehyden, tebliğ eden Resulullah'ın varisi ve veli Resuller ve asareten veya vekaleten devrin imamları. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın ilmi altında yaşamayı reddedenler de olabilir mi? Evet. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine baktığımız zaman يَوْمَ يَعُدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعْقُلُوا يَا لَيْتَنِي اتَّخَسْتُ مَعَ الرَّسُولُ سَب۪يلًا Cehennemlikler cehennemin içerisinde keşke Allah'ın Resulü ile birlikte bir yol tutsaydık. 28. ayet-i kerime Furkan 28 Ya veylete leyteni lem ettekiz filanen halile. Keşke filanı dost edinmeseydim. Bu filan dedikleri İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadis-i şerifte Allah Resulü yere bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur, sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse sırat-ı müstakimden sapan 72 tane ayrı fırka, her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Ve 30. ayet-i kerimede Resul ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehazzu hazel Kur'an-ı mahşure. Resul de diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bu Kur'an'ı terk etti diyen Resul, Mehdi Resul, hidayet çağının önderi, devrin imamı. Öyleyse Allah'ın ilmi altında yaşamayı reddedenler olabiliyor mu? Evet. Hayattayken tebliğ kendilerine ulaşmış ama onlar reddetmişler. Câsiye suresinin 17. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Câsiye 17, Âl-i İmrân suresinin 105. ayet-i kerimesi. Onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onlar arasında hüküm verecektir. Yani fırkalara ayrıldılar. Bu 7 fırka ile ilgili ayetlerden bir tanesi de Câsiye 17 olabilir. Onu ilave edelim. Bir de Âl-i İmrân 105'i de la tekunu kellezine teferraku vahtelefu. Kendilerine beyni açıklığı geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için azim bir azap vardır. Âl-i İmrân 105 ve Câsiye 17. 7 tane fırka ile ilgili ayet-i kerimeyi ekranına gösterebilirsek o zaman evet, Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesine bu Câsiye 17, Âl-i İmrân 105'i verebiliriz. Allah razı olsun. Bütün insanlar hayata cehaletle başlarlar. Bu cehalet Allah'ın ilmi konusundaki cehalettir. Zaten idraksizlikleri de onu anlayabilecek olan bir standartta değildirler. Kendilerine ilim verilenler aslında bu ilmi anlayabileceklerdir. En azından ondan belli bir hüküm çıkartabilenlerdir. Ama insanlar kendilerine ilim verilmesine rağmen zamanla Allah'ın ilmini unutuyorlar, Allah'a ulaşmayı unutuyorlar, ihtilafa düşen bu insanlar Allah'ın asıl emirlerini unutanlar, şeytanın emirlerine tabi olanlardır. İblis hedefleri unutturmuş, yerine vasıtaları geçirmiş. Evet, demek ki Rahat Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde de وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ اَحْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى وَيُفْسُدُونَ بِلَرْدِ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةَ وَاُولَٰئِكَ مُسُوءُ الدَّارِ. Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde İbadur Rahmani Ellezin yemşuna ardi hevnen ve izâ khatebemü cahiline kâlu selâma. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara cahiller hitap ettiği zaman, laf attığı zaman onlara selam derler. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Araf 199'da Huzul avfe ve amir bil urfi ve anet anil cahilin. Cahillerden yüz çevir. Cahiller Allah'ın ayetlerinden gafil olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. 7 tane ayet-i kerimede cahilleri anlatıyordu. Evet, cahiller zanlarına tabi olanlar. Şu anda 7 ayet-i kerimede görüyoruz. Allah Teala Resulüne diyor ki cahillerden yüz çevir. Yani zanlarına tabi olanlar, ki kimdir zanlarına tabi olan cahiller? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İlim kendilerine verilmesine rağmen ilmi almayan insanlar. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Dünya adı verilen bu gezegende Allah'ın ilmi altında yaşamanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Dua.
3: Allah'ın yolundan gitmek, onun emirlerini uygulamak yani. Onun emirlerini uygularsanız Allah'a ulaşırsınız.
4: Allah'a ulaşmak deyince sevgi, merhamet, dünyaya mümkün mertebe olup olabilecek en doğru haliyle, en iyi şekliyle yaklaşabilmek, iyi insan olmak değil, daha iyi insan olmak adına uğraştıkça Allah'a daha da yakın olur insan.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Hiçbir şeyimiz ulaşmaz.
2: Duamız.
4: Kalbi, iyiliklerimiz, düşüncelerimiz dahi her yönüyle ulaşır. Herhangi bir aracıya gerek yok.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor ki emanet olan bu ruhu bana ölmeden önce teslim edin. Bunu çok kolay bir şeye bağlamış. Bir tek dua, kalbi bir talep. Allah'ım ben de ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum.
4: Her gün, her sabah uyandığımda yaptığım tek dua. Her zaman mümkün mertebe insanlara, canlılara, her türlü canlıya daha iyi bir insan olarak iyilik yapabilme, daha iyi olabilme gibi dualarla zaten kendimce uyanıyorum.
1: Peki, Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum der mi?
4: Şüphesiz.
1: Diler miydiniz böyle bir dileği?
3: Tabii ki.
2: Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi düşünüyorum.
0: Biz abimiz Allah'a hiçbir şeyimiz ulaşmaz dedi. Allah-u Teala yarattığı insanlardan bir şey bekler mi? Allah-u Teala'nın insanların istediği tek şey insanların mutluluğu. Ama mutluluğun da bir bedeli var. Ve Allah-u Teala en sevdiği varlık olan insanın mutlu olabilmesi meyanında Resuller vasıtasıyla kendi zatına davet ediyor. İnsan üç vücut ve serbest irade ile hayatı yaşayan bir varlıktır. Üç vücuttan sadece Allah'a ulaşabilen ruhumuzdur. Bizi vücut da Allah'a ulaşmaz, nefs de Allah'a ulaşmaz. İşte Allah'a ulaşan ruhumuz bir emanettir. Ve Allah Teala emaneti sahibi olan Allah'a iade etmemizi emrediyor. Şura 47'de İstecib li Rabbikum min kabli en yetiye yevmin la merade lehu min Allahi. Allah'tan geri çağırmasına çağrı olmayan ecel günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin. İbrahim suresinin 44. ayet-i kerimesinde de Allah Teala enzelen nase yevme yetiyum l'azabu feyakulü lezine zellemu rabbena zalimler ahirna ila acelen karib ucib davateke men ittebiya resul. Yani o mücrimler, zalimler derler ki ya Rabbim bizi biraz ertele, davetine icabet eden ve Resulüne tabi olalım. Allah Teala onlara zaman vermiyor. 12 tane farz emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Allah'ın bütün insanlardan beklediği şey o insanların Allah'ın davetine icabet etmeleridir. Yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım ki Allah Teala'yı böylece bize 12 tane ihsan versin ve irşat makamına ulaşalım. Sonra da ruhumuz Allah'a doğru yola çıksın. Yani Allah'ın davetine icabet etmiş olalım. Eğer hayattayken ruhunu yola çıkartmıyorsa o kişi ölümle mutlaka ruh Allah'ın zatına ulaşır ama o kişi için bir mükafat söz konusu değil. Ölümle, sadece ölümle ruh Allah'a ulaşanlar için mücazat, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar için mükafat. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak, ölümle ruh Allah'a ulaştırmak herkes için ölümle ruhu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala Allah'ın ilmini Allah'ın tayin ettiği resullerden, mürşitlerden öğrenmemizi emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Öğretmenlik tabii ki.
3: Mürşit demek yani yol gösterici, bir kılavuz. Onların dediklerini de yapmak, tabi olmak. Hani yolunu bulamıyor bir insan, birine adres soruyor, onun gibi bir şey.
2: Mürşit tabii ki yani olması ne isteriz tabii ki. Yani şöyle diyeyim, ya biz elimizden geldiğini yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz.
4: Bir şekilde insanlığın dine yaklaşımı ve daha da uzaklaşmaması için aracı olan kimselerdir.
1: Bir insanın mürşidinin olması ona Allah yolunda neler kazandırır?
3: Çok şey kazandırır. Çünkü bazı insanlar yolunu bulamaz yani. O mürşitle o yolu bulabilir.
1: Ya mürşidi olmayan bir kişi doğru yolu bulabilir mi sizce?
4: İnsanlar eğer ki bu hayatta bir şeye inanıyorsa o inandığı şeyle oturup kalkması gerekiyor ki o inancıyla birlikte daha da büyüyebilsin. Yoksa öbür türlü yoldan sapar.
1: İster misiniz öğretmeniniz olsun? Allah yolunda sizi Allah'ın doğrularını öğretecek.
5: Tabii ki. Tabii ki.
3: Bizim de mürşidimiz Kur'an-ı Kerim'dir yani.
1: Peki yaşayan bir evliya var mıdır?
3: Şu anda yok.
1: Allah o kapıyı kapatmış mıdır günümüzde?
3: Kapatmamıştır ama ben şu anda göremiyorum.
1: Allah her dönemde kullarına ona yolu gösterecek mürşitlerini tayin ediyor, gönderiyor.
3: Tabii işte onu arayıp bulmak lazım ama insanlar dediğim gibi hep başka şeylerde.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda insan bir şeye inanıyorsa o inandığı şeyle oturup kalkması gerekiyor ki daha da büyüyebilsin. Yoksa bir türlü yoldan sapar. Mürşidin ayak izini takip etmek önemli midir? Evet. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde men yutur resule fakat atallaha resule itaat Allah'a itaattir. Nisa 64 biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmederler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileseydi Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder günahları sevaba çeviririm diyor Allah-u Teala. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde atiullah ve atiur resule Enfal 46'da فَلَا تَنَزَّعُوا نِزَا اَتْمَيْنْ فَتَفْشَلُوا وَتَزَبُوا رِحَكُمْ Ayrılığa düşer, yardımınız elden gider. وَاسْبِرُوا سَبْرِيدِنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِرِينَ Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi mürşittir. Mürşide itaat, Allah'a itaatin basamaklarını teşkil eder. Allah'ın mürşidin arkasında yürümeyi gerektirir. Hiçbir noktada mürşidin önüne geçmemek lazımdır. Hangi sebebe bağımlı olursa olsun, hangi olayda kendinizi ondan önde tutuyorsanız, orada büyük bir yanılgının içindesiniz. Hedefinize ulaşabilmeniz mutlaka teslim olmanızı icap ettirir. Önde olanın siz olmamasını, Allah tayin ettiği kişilerin olmasını sağlamak mecburiyetindesiniz. Size önemsiz gibi görünen birçok konular Allah için önemlidir. Hazreti Ali, ey Allah'ın Resulü, senin çocuklarımdan da eşimden de kendimden daha fazla seviyorum diyor. Gerçekten de Tövbe suresi 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ اَوْ اَبْنَاؤُكُمْ اَوْ اِخْوَانُكُمْ Yani şayet babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, zevceleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallarınız kesede uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, razı olduğunuz, hoşunuza giden mevler, meskenler, Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten size daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin, Allah fasıkları hidayete erdirmez. Öyleyse Allah ve Resulü bize her şeyden daha sevgili olması gerekir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, Bulgaristan'dan selamlar, sevgiler. Eğer müsaadeniz olursa bir sualim var inşallah. Allah'ın ilmi dışındaki ilimlere ne kadar önem vermeliyiz? Ellerinizden hürmetle öpüyoruz ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın ilmi dışındaki ilimlere ne kadar önem vermeliyiz? Bütün insanlar bir şeyler yaparak maişetlerini temin edeceklerdir. Öyleyse dinin dışındaki ilimleri öğrenmek mecburiyetindeyiz. Nasıl sonucu, somuncu baba somunları yapıp satarsa, başka insanların mutluluğunun yanı başında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl ticaret yapmışsa, dünya saadeti için, dünyada aç kalmamak için bir meslek öğrenmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse o mesleği öğrenmek de bir ilimdir. Hem onu öğreneceksiniz, hem de dininizi öğreneceksiniz ve dininizi yaşamayı öğrenip yaşayacaksınız. Hani kaç tane dersimiz varsa hepsine birden çalışmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. En hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını terk etmeyen. Dünya ahiretin tarlasıdır düsturu gereğince hem ahirete hem de dünyaya ikisine birden çalışmak ve Allah'ın gösterdiği mutluluk hedefinde ilerlemek hepimizin temel görevi olması lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala kişinin zikir seviyesi arttıkça ilminin de ona paralel artacağını açıklıyor. Sizce devamlı zikir yapmanın önemi nedir?
5: Mutluluk verir, huzur verir.
3: Çok şey sağlar. Bir kere maneviyat sağlar. Huzur sağlar. Dünyanın maddi şeylerinden uzaklaşmak sağlar. Maneviyata yönelmek sağlar. Çok güzel bir duygudur.
4: Huzur, mutluluk, insanlık, vicdan, saadet her şey sağlar.
2: Allah kelimesi zaten vücudumuza, yani hep Allah dediğimiz zaman bir içimize şey geliyor, ihram geliyor. Yani demeye çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar da yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki insanlarla olan ilişkilerimizi değiştirir mi zikir yapmak?
4: Şüphesiz. Sedem'in dediğim gibi yani her türlü insan olacağımızı her daim unutturmaz. Ve Allah katında da emredilen de budur şüphesiz. Vicdandır, insanlıktır ve insanlara merhametle yaklaşmaktır. Tüm canlılara daha doğrusu.
3: Kesinlikle düzelir. İnsanlara daha iyi bir gözle bakar. Şimdi insanlar herkes birbirine menfaat olarak bakıyor. O zaman menfaati gütmeyecek. Yani belki zikrederken o arkadaşını da doğru yola sevk edecek. Öyle olmak lazım.
4: Yani zikir dediğimiz olay zaten bu dünyada geçici olduğumuzu ve varoluş sebebimizin ne olduğunu anlatmaya çalışan bir durumdur.
0: Bir misafirimiz, şimdi insanlar birbirine menfaat olarak bakıyor ama zikrederken menfaati gütmeyecek. Belki arkadaşını da doğru yola sevk edecek dedi. Zikir yapmak hem kişiyi hem de çevresini etkiler mi? Evet. Rum suresinin 41. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Rum suresinin 41. ayet-i kerimesi. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmını onlara tattırması için umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. Evet, gerçekten de insanların eliyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Yaptıkları yanlışlar sebebiyle. Bütün insanlar bir aynadır. Eğer siz, eğer size taklit edecekleri bir güzellik verirlerse, onu taklit edeceklerdir. Eğer bir insanı hayır işlemeye davetse, hayrın anahtarı oldunuz demektir. Onların şer işlemesine mani olmaksa, şerrin kilidi oldunuz demektir. Onun için Nebi Sultan'ı peygamber öyle insanlar var ki hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı şerrin kilidini kendisine verdiği kişilerine mutlu. Yani siz insanların hayır işlemesine sebep olursanız hayrın anahtarı olursunuz. Siz insanların şerri işlemesine engel olursanız şerrin kilidi olursunuz. Her ikisi de aynı açılardan iki ayrı güzelliği, ahsen davranışı sergiler. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça fizik vücudun davranışları düzelir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yaptıkları zikir mutlaka onları bu hedefe ulaştıracaktır. Hadis-i şerifte Allah'ın yeryüzünde öyle kulları vardır ki onlar hayrın anahtarı, şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı, şerrin kilidi olan kimseye Allah rahmet etsin. Alman 104'te وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ İçinizden bir topluluk olsun, hayra davet etsin, maruf emretsin, münkerden ne yesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Fussilet 34 ise onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Sonsuz hürmetle, basiretle ellerinizden öpüyorum inşallah. İzninizle sualimizi arz etmek istiyoruz. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerin Allah'ın ilminden yana nasipsiz kişiler oldukları söylenebilir mi? Bu konu açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Evet, söylenebilir. Yeryüzünde bir suali bir kere daha okuyacak olursak. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerin Allah'ın ilminden yana nasipsiz kişiler oldukları söylenebilir mi? Evet. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve Araf 146-147'de Allah Teala bu konuyu dile getiriyor. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinirlerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki o her şeyi işiten ve bilen, görendir. Öte yandan Araf 146-147'de Se'esrifu anayatil lezine ellezine tekebrine filerdi bi gayri hakkın ve enyere kulli ayetin la yümini biha ve enyere sebile rüştü ila etekizü sebile ve enyere sebile gayri etekizü sebile zalike bi annem kezzebü ayatina ve kanu ana gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتٍ وَالْلِقَى الْآخِرَةِ حَبِتَتْ عَمَالَهُمْ
8: Haksız yere kibirle dolaşanlar, bütün ayetlerimiz görseler iman etmezler, irşad onu görseler yol edilmezler, gay onu görseler yol edilirler. Bu onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve ayetleri yalanlamaları sebebiyledir. Öyleyse yeryüzünde haksız yere kibirlenenler Allah'ın ilminden yana nasipsiz kişiler olduklarını söylenebilir mi? Evet, bu ayetler bize bunu ispat ediyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, kınanan bir nefs nedir açıklar mısınız? Yedi kademedeki nefse eski kademe baktığımız zaman ikincisi felaksun bir nefsi levameti. O kendisini kınayan nefse yemin ederim. Nefsin manevi kalbinde %9 nur, ki rahmet %7 fazıl, toplam %9 nur, %91 karanlık söz konusu. Ama kişi biliyor ki nefsi ona o günahları işlettiriyor ve nefsine söz geçiremiyor. Bu sebeple o kişi nefsini kınıyor. Nitekim İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size yalan söyledim. Ben sözümü tutamadım. Ben sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Evet, gerçekten bu dünyadaki bütün huzursuzluklar, mutsuzlukların arkasında, cehenneme gitmenin arkasında insanın nefsi var. Sadece nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz. Ne ilahi irade, ne külli irade, ne cüz'i başkasının cüz'i iradesi bize derecat kaybettiremez. Kader tahtında hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Derecat kaybı sadece kendi irademizin kullanılmaması veya yanlış kullanılması sebebiyle derecat kaybediyoruz. Ve nefsimizi o noktada kınıyoruz. İkinci suali, rahmet nuru nedir, açıklayabilir misiniz? Rahmet nuru, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ederek gönderdiği bir nurdur. Aslında bütün nurlar Allah'tan gelen emirdir. Emir nasıl ruh bir emirse, bir vazife yapmak sureti tekrar sahibine geri dönüyorsa, rahmet nuru da bir emirdir. Fazıl nuru da bir emir, salavat nuru bir emir vesaire. Hepsi Allah'tan geliyor ve bir vazife yapmak suretiyle geri dönüyor. Rahmet nuru da rahim esmasıyla tecelli edenlere Allah'ın gönderdiği bir nurdur. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, muhterem efendimiz sevgi ve itaat adlı sohbetinde, sevgi insanın zorla sağlayabileceği bir sonuç değildir. Yani siz başka birisini sevmek istiyorsunuz diye sevemezsiniz. O kişi sevgiye layık olmak mecburiyetindedir. Eğer nefsinizde afetler varsa o kişinin liyakatını hep eksik değerlendirirsiniz. Değerlendirmenizin tamam olduğu noktada bakarsınız ki herkesi seviyorsunuz diye buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Yani daimi zikir liyakatın üst noktasını ifade ediyor. Evet. Nefsinizin manevi kalbinde afetler varsa o afetlerin oranı kadar etraftaki insanları negatif görüyorsun, ama bir gün tamamen temizlendi afetler, yerine 19 fazilet. 19 faziletle tamaşa ettiğiniz an her şeyi pozitif görürsünüz. Çünkü zaten ruhun hasretleri her şeyi merkezinde görür. 19 faziletin sahibi olduğun zaman da ikinci bir ruh, aynı hedefe ulaşırsınız. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşimiz, hocam Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde her türlü hatanın başı dünya sevgisidir buyuruyor. Hadisi açıklar mısınız? Evet. Her türlü hatanın başı dünya sevgisidir. İşte Yunus 7-8. اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ الْيْكَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادِهُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Yani Allah'a ulaşmak yerine dünya hayatını seçiyor ve ondan sonra da tamamıyla artık hatalı bir yaşantı içerisinde her gün biraz daha Allah, iblise yaklaşarak, Allah'tan uzaklaşarak devamlı hata işleyen birisi oluyor. Ama tövbe edenler müstesna. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, dinde ihlas tam olarak nedir? İhlas nasıl kazanılır? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas dünya sevgisinin tamamen kalpten sökülüp atılmasıdır. Kişi daimi zikre bulaşır ulu elbapta, zemin kattaki ana dergahı ve 7 tane cehennemi Allah ona gösterir. Hemen yüz göz katları hakkında bir bilginin sahibi değil kalp gözüyle. Ama ne zaman ihlasa erer, 7 tane gök katı, 7 alem aynı mertebesinde Allah o kişiye gösterirse, o zaman o kişi bütün kainat hakkında yerin göğün melekütünü Allah-u Teala'nın kalp gözüyle de gösterdiği aynı mertebesinde birisi olur. İşte bu muhlislerden birisidir. İblis dünya hayatını güzel göstereceğim. Allah Teala muhlis kulları müstesna. Muhlis kul artık dünya sevgisini kalbinden söküp atan kişidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Cuma suresinin 9. ayet kelimesinde zikrullah kelimesinden ne anlamamız gerekir? Cuma namazından mı bahsediliyor yoksa zikirden mi? Zikirden, yani zaten namaz bir zikirdir. Zikir de bir zikirdir. Allah kendisine ulaşmayı dileyerek amini olanları ikaz ediyor. Cuma namazının ezanı okunduğu zaman alışverişi bırakın. Hemen Allah'ın zikrine, yani cuma namazını kılmaya koşun. Alışveriş yapmayın. Alışverişin sizi namazdan alıkoymasına meydan vermeyin. Bu sizin için de hayırlıdır. Size daha çok derecat kazandırır. Keşke bilmiş olsaydınız. Allah razı olsun. 10. ayet-i kerimede zikirden bahsediyor. 10. ayet, Cuma suresi 10. ayet-i kerime. Feze kudiye salatu fenteşrü filerdi vebtehu min fadlillahi ve eskurullaha kesiren leallekum tüflühün. Namazı kılıp bittikten sonra, nasıl İsa suresinin 103. ayet-i kerimesinde feize kadeytimü selate, namazı kılıp bittikten sonra feskunallaha kıyamen kudi hala cunubim, ayaktayken, otururken, yatarken Allah'ı zikredin diyorsa, Cuma ilk onda da feize kudiye selatü, namazı bitirdikten sonra fenteşrü filerdi yeryüzüne dağılın vebtehu min fadlillahi, Allah'ın fazlından isteyin ve eskurullaha kesiren leallekum tüflühün. Allah'ın fazlından istemek burada zikri ifade ediyor. Allah isminin tekrarını. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, gayb alemi nedir açıklar mısınız? İçinde bulunduğumuz alem şuhud alemidir. Onun dışındaki karşıt zahiri alem, gayb alemi, karşıt gayb alemi, emr alemi, karşıt emr alemi, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatma, hepsi gaybtir. İkinci suali, dereceler ne demektir? Dereceler, sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مَمَّا عَمِلُوا, her amelin bir derecat karşılığı. Bu amel negatifse, Allah'ın yasak ettiği bir fiilse, negatif dereceler mizandaki karşılığıyla, pozitifse pozitif dereceler. Çünkü kıyamet günü bize teslim edilecek olan amel defterimiz. Amel defterimizde kazandığımız dereceler, pozitif dereceler, negatif dereceler fazlaysa kurtuluş, cennete gidiyoruz. Kazandığımız negatif dereceler, pozitif dereceler fazlaysa gideceğimiz yer cehennem oluyor. Yani her amelin sayısal olarak bir derecat karşılığı vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ölmeden evvel, ölün ki Allah size ondan 700'e kadar derecat artırımda bulunsun. Bu kimler için geçerli? Bu mürşidine tabi olanlar için. Nefsi emmarede 1'e 100, nefsi levamede 1'e 200, nefsi milevende 1'e 300, nefsi mutmainede 1'e 400, raziyede 1'e 500, marziyede 1'e 600 ve tezkiyede 1'e 700. Görüyorsunuz ki bu derecat artırımlarının sahibi olabilmek ancak mürşide tabi olmakla mümkündür. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür.
9: En insanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an.
8: Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman

sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlarını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartları ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Fatiha mahsalavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Sosyal çürüme ve toplumsal yozlaşmadan kurtuluşun formülü konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Ama başka insanlarla birlikte yaşayan, sosyal mahluk olan insanın Allah'ın kendisi için tayin ettiği bir hedef vardır. Mutluluk, iki cihan saadeti. İşte bu mutluluk iki cihan saadetine ulaşabilmesi dış düşman olan şeytanın önüne çıkarttığı engelleri Allah'ın katından indirilen kutsal kitaplardaki bütün ayetlerle geçebilmek, hedefine ulaşabilmek asıl gayesi olması lazım. Şimdi sosyal çürümeye baktığımız zaman özellikle sosyal çürüme bireysel çürümenin bir sonucudur. Bireyin beslendiği bilgi kaynaklarına baktığımız zaman çok net bir negatif çevreyi görüyoruz. Ve ferdin beslendiği negatif kaynaklar ferdin sosyal açıdan çürümesini ve içinde yer aldığı toplumun da bu sonuca ulaşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi iki tane slaytımız var. Bir, mutluluk yolları. İki, mutsuzluk yolu. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni yaratılan kainat içerisinde tam insanın kalbine tekabül ediyor. Ve insanoğluna verilen serbest irade tahtında Allah'ın kendisi için tayin ettiği mutluluk yollarıyla mutluluk hedefine ulaşmak veya tam tersi kendi halinde kalması yozlaşmaya ve bunun neticesi olan toplumsal yozlaşmaya

gitmesi. Özellikle şeye de bali, insanı yaşat ki toplum yaşasın. Toplumun ait olduğu Allah'ın istediği standartlarda ulaşabilmesi, o toplum içinde yalan fertlerin Allah'ın emirlerine, onun tayin ettiği hedefe doğru yol almalarıyla mümkündür. İşte bu noktada kişinin bilgi aldığı kaynaklar çok önem kazanıyor. Hazreti Mevlana diyor ki, kitapsız bilgin olanın, daha doğrusu şöyle, kitapsız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan. İşte şeytanın hedefine ulaşabilmesi, insanı mutsuzluk yollarına hapsedebilmesi için birçok vasıtaları devreye koyuyor İblis. Birinci slaytımıza bakacak olursak, sosyal medya ve televizyon dizileri, sosyal medyada bilgi kirinin artması, insanların doğruluğundan emin olmadığı bilgileri paylaşması ile oluşan bir girdap, toplumu yanıltıcı bir noktaya getiren manipülatif etkenleri oluşturmaktadır. Televizyon dizilerindeki illegal unsurlara yönelme eğilimi, nefret, ayrımcılık, suç ve suç yöntemlerini barındıran içeriklerin artışı. İnsanın yapısına baktığımız zaman, insan üç vücut serbest irade ve aklın standartları içerisinde en şerefli varlık olarak Kur'an'da yer almıştır. Nefsimizin manevi kalbinde bizi nefrete, ayrımcılığa, suça götüren 19 tane afet var. Bu 19 afeti de devamlı tetikleyen diş düşman olan şeytan var görüldüğü gibi. Ama Allah Teala'nın bize farz kıldığı kutsal kitaplardaki dinin yaşanmasında hedef ihlasa ulaşmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Kişinin yozlaşmadan kendisini kurtarabilmesi ihlasa ulaşmasına bağlı. İhlasa ulaştığı zaman dış düşman olan şeytanın insan üzerinde oluşturabileceği negatif etki sıfırlanıyor. İkinci slaytımıza bakacak olursak, medya ve dijital kültür, sahte haberlerin yaygınlaşması, dijital dezenformasyon ve yanlış bilgi yayılma oranları gittikçe artıyor. Reuters'in haber raporuna göre sahte haberlere maruz kalan ülkeler sıralamasında Türkiye %49 ile birinci sırada, ardından Meksika, Brezilya ve Amerika geliyor. Sosyal medyada nefret söylemi, nefret içeren veya ayrımcılık barındıran içeriklerin artışı. Nevilat Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Allah'ın kulları kardeş olun. Allah'ın emri kardeş olmak ama sosyal medya ki oluşan durumlar insanları nefrete yöneltiyor. Üçüncü slaytımız, ahlaki ve kültür değerlerindeki değişimler, aile yapısındaki değişiklikler, boşanma oranlarının artması, evlilik yaşında değişikliklerde söz konusu. Gençlerde madde bağımlılığı artmış durumda. Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanım oranlarının artması işte sosyal çürümeye bizi götürüyor. Dini ve kültürel pratiklere katılım
gittikçe azalıyor. İbadet sıklığı geleneklere bağlılık konularında zayıflama gibi göstergeler söz konusu. Dördüncü slaytımız hırsızlık ve dolandırıcılık uyuşturucu suçları had safhada. Ceza infaz kurumlarında 31 Aralık 22 tarihinde bulunan hükümlerin suç türü dağılımları şu şekilde gösterilmiş. %26.1 ile hırsızlık, %9.4 konut dokunulmazlığının ihlali, %6.7 ile kasten yaralama, %6.2 uyuşturucu satın almak ve kullanmak, %5.8 mala zarar vermek bu şekilde gerçekleşmiş. Beşinci slaytımıza bakacak olursak, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu suçları Adalet Bakanlığı verilerine göre yıllık suç istatistikleri toplumsal etik değerlerinin aşındığını tablolar bize gösteriyor. 2023 yılında Cumhuriyet Başsavcılıklarında TCK uyarınca açılan soruşturma dosyalarında toplam suç sayısı 21.253.325 olup ilk 3 sırayı mal varlığına karşı suçlar, ondan sonra hüviyete karşı suçlar, ondan sonra şerefe karşı suçlar almamıştır. Ferdin bu yozlaşmasına karşılık içinde yer aldığı toplumun da yozlaşmasına sebebiyet veriyor. Toplumsal yozlaşma toplumu teşkil eden fertlerin birbirine karşı olmasıyla oluşuyor. Allah Teala'nın bizden istediği Allah'ın emirlerine itaat, mahlukata şefkat. Yani fertler arasında sevginin esas olması. İnsanların birbirini sevmesi. Aile sosyal hayatın en küçük birimini oluşturuyor. Karı kocadan oluşuyor. Daha sonra buna çocuklar da ilave olunuyor ama özellikle ailenin oluşmasında iki tarafın birbirini sevmesiyle gerçekleşiyor. Ama zaman içerisinde Allah-u Teala'nın kendileri için farz kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği hedefler gerçekleşmediği takdirde kişi kendisini yozlaşmaktan kurtaramaz. Her iki tarafın nefs tezkiyesinin olmaması sebebiyle yozlaşma meyli içerisinde olan taraflar arasında kavga, yaralanma, şiddet alabildiğine gün geçtikçe artacaktır. İşte 6. slaytımıza bakacak olursak kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet had safhada. Türkiye'de her 3 kadından biri hayatın bir döneminde şiddete maruz kalıyor. Bu oran 2003 yılı verilerine göre %73'e kadar yükselmiş. Yani 4 kadından 3'ü hayatının bir döneminde şiddetle karşılaşıyor. Sadece aile içi işte değil, yolsuzluk vakalarında da alabildiğine bir artış söz konusu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algısı Endeksi verilerine göre kamu sektöründe veya özel sektörde rüşvet ve yolsuzluk vakalarının sayısı toplumsal yozlaşmanın önemli bir göstergesidir. Allah Teala özellikle kazancımızın %2,5'ü zekat farz kılmış. Bunu vermemiz halinde Allah Teala bizi hırsızlıktan koruyacaktır. %2,5'ü kazancımızın bir, bunu Allah'ın emrettiği biçimine yerine getirirsek Allah Teala bizi rüşvetten koruyacaktır. Daha ötede Allah Teala'nın koruması altında yatırımı gerçekleştirecek bir sermayeye ulaştığımız zaman o zaman da Allah Teala bizi faizden koruyacaktır. Kutsal kitaplardaki ekonomik muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala'nın bizden istediği şey çalışan insan, işleyen sermaye. Yani emek ve sermayenin
birbirine %100 ihtiyaç içinde olmasını ifade ediyor. Öyleyse evvel emirde ferdin birikimleri o kişiyi yatırımı gerçekleştirecek, başkasına iş sahası açabilecek noktaya Allah-u Teala kendisi ulaştırıyor. Ama ne zaman Allah'ın Kur'an'daki emri olan zekatı yerine getirirse, biri yerine getirirse Allah-u Teala onu hırsızlıktan ve rüşvetten koruyacaktır. Dahası elde ettiği sermaye ile yatırımı gerçekleştirdiği zaman, yani Zuruf 32'ye göre işsizlere iş sahası açtığı zaman daha üst seviyedeki bir ekonomik gelir seviyesine ulaşacaktır. O zaman da refaha yükselen kişinin ihtiyaç fazlası durumunu da eğer Allah'ın emrettiği biçimde Nahl Suresi'nin 71. ayet-i kerimesine göre yerine getirirse o zaman toplumda sosyal adalet ve eşitlik hasıl olur ve o kişi israftan kurtulur. Böylesi bir insan ise Allah'ın bir sevgilisi, Allah'ın bir veli mürşidi olur. 8. slaytımıza baktığımız zaman Allah'ın istediği bir eğitimin olmaması, yani beslendiği bilgi kaynaklarının Allah-u Teala'nın kutsal kitapları olmaması sebebiyle alabildiğine bir çürüme söz konusu. Eğitim sistemi akademik erozyon, okul terk oranları eğitime katılımın azaldığını gösteren verileri oluşturuyor. Kopya çekme, intihal vakaları, akademik dürüstlükteki zayıflama gözlemlenmektedir. Eğitimde kalite gösterilerine baktığımız zaman PISA sonuçları, okuma yazma oranları, mezuniyet sonrası iş bulma oranları bu sonucu göstermektedir. 9. slide, ekonomik dengesizlikler ve çalışma etiği. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, grafikte yer alan Gini katsayısı istatistiği ile toplumda artan eşitsizlik ölçümlenmektedir. Kayıt dışı ekonomi ve işsizlik oranları yasa dışı ve etik dışı ekonomik faaliyetlerin yaygınlığına işaret ediyor. Çalışanların haklarının ihlali, iş kazaları, sigortasız çalıştırılma gibi konular gündemde sürekli yer almaktadır. Hukuk ve adalet sistemi ait olduğu yerde değil. Adaletin gecikmesi, davaların ortalama süresindeki zaman artışı gözlemleniyor. Mahkemelere güven oranları azalmıştır. Toplumun hukuk sistemine güven seviyeleri düşüyor. Denge ve denetleme ağı raporuna göre yargıya güven toplumun bütün kesimlerinde azalmış durumdadır. Ve son slaytımıza bakacak olursak bütün bu negatif olayların toplumdaki psikolojik sorunlara sebep olduğunu görüyoruz. Depresyon, intihar oranları, stres seviyeleri gittikçe artıyor. İntihar vakaları, cinayet vakalarının önüne geçmiş durumda. Sosyal yardımların yetersizliği de bir başka sebep. Gelir desteği alan birey ve aile oranlarında düşüşün gözlemlenmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kere daha sosyal çürüme ve toplumsal yozlaşmanın kurtuluşun formülü. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Bundan Allah'ın reçetesiyle kurtulabiliriz. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşamamızı istediği din İslam'dır. Bütün peygamberler İslam'ı yaşamışlardır. Allah'ın bütün peygamberlere verdiği şeriat kitaplarındaki asıl formül 7 sabah 4 teslim. 7 sabah 4 teslimin yaşanması halinde evvela kişinin kendisini yozlaşmaktan kurtaracağı ve içinde yer aldığı toplumun da toplumsal yozlaşmanın yerini toplumda fertlerin birbirine karşı değil, birbirinin yanında yer alarak, birbirini severek, sevgiyle bir cemaat, bir birlik ve beraberliği oluşturacağını söyleyebiliriz. İşte insanla Allah arasındaki 28 basamaklı İslam merdiveninin muhtevası içerisinde
7 safa 4 teslimin yaşanması bütün kutsal kitaplarda ifade edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama Allah Teala insanı çok seviyor. Vaaz ettiği 7 hedef emirden ilk üçü sadece bir dileğe bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdivenin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. İkinci basamağında seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar ikiye ayrılıyor. Seçilmeyenler Allah Teala onları imtihan etmesine rağmen tövbe 126'da senede bir iki kere imtihan edilmesine rağmen onlar Allah'a yönelmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve yönelmeyen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar serbest iradeleriyle mutsuzluk yollarını tercih ediyorlar. Şimdi hemen o slaytımızı da gösterelim. Tövbe etmeyen, zikre başlamayan insanlar mutsuzluk yolunun girdabına kendilerini kaptırıyorlar. Onlar için para önemli, şöhret önemli, şehvet duyguları önemli. Kötü alışkanlıklar, mal, mülk ve soy. Bu onları esfel-i safine, cehenneme ve şeytana teslim ediyor. Ama sevgili kardeşim, Bakara suresinin insanların her devirde %90'dan fazlası seçiliyor. Seçilmeyenlerin hepsinin Kur'an-ı Kerim'e göre kalbi hasta olanlar olduğunu görüyoruz. Bu kalbi hasta olanların da çoğu Allah'a inanıyor. Bakara 8'de onlar biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik ama mümin değiller. Bakara 10'da kalplerinde hastalık vardır. Allah-u Teala da hastalıklarını arttırmış durumda. Öyleyse bu kalbi hasta olanlar, onlar şerrin ileri gelenleri, insan şeytanlar, cin şeytanlar, tağutlardır. Gelelim Bakara 155'e göre imtihan olanlardan %10'dan azı mutluluk yolunu seçiyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Bu seçilenlerin de hepsinin kalbi kasiyet bağlamış durumda. Ama Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü zaman, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, daveti kabul ettiği an Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. 4. basamak. 5. basamak onun gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor. O mürşidi mürşit olarak görüyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Ve kulaklarındaki bakrayı alıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Onu kalbine indiriyor. Kendisine mal ediyor. Böylece o kişi 7 furkanın sahibi oluyor. Tek bir dilekle 7 furkanın sahibi olan kişi 1. kat cennetin de sahibidir. Ama Allah Teala onu o halde bırakmıyor. Tegabun 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor Rahim esmasıyla. Rahim esmasıyla göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Rahim esmasıyla zikrettiği zaman kalbine nur giriyor. Ve o nurla kişi hadis 16'ya göre huşu sahibi oluyor. Ama Bakara 45-46'ya göre huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep ettiği an Maide 35'e göre Allah ona mürşid gösteriyor. Gösterilen mürşide tabi olduğu zaman o zaman o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor ve 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. İşte ferdi yozlaşma, toplumsal yozlaşmanın önüne geçebilmek ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle mümkündür. Nitekim Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda insan için tayin ettiği hedef sosyal çürüme toplumsal yozlaşmadan
Kurtuluşun formülü nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Kişi mürşidine tabi o an 7 kalp şartının sahibi olur. Onu hemen gösterelim. 7 kalp şartı evvela ulaşmayı kalben dilediği an kalpteki ekineti alıyor. İfatı koyuyor Haçveli 4'e göre. Kalbi kafı tutuşa göre Allah kendisine çeviriyor. Nur yolunu açıyor ve o kişinin kalbine rahmet giriyor. Huşu sahibi. İşte bu huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala ona mürşidi gösteriyor. Mürşide tabi olduğu zaman kalbin mührünü açıyor Allah-u Teala. Küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. 7 kalp şartının sahibi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi mürşidine tabi olduğu an aynı zamanda 7 nimetin de sahibi oluyor. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, inan şartlarıyla hiç kimse kurtuluşa eremez. İnan şartı gerekli ama bu inan şartlarının kalp şartlarına dönüşmediği takdirde hiç kimsenin kurtuluşa ermesi mümkün değil. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. İnan şartları ile kimse kurtuluşa eremez. Ama faydasız ilmin yerini eğer Allah'ın ilmi, Kur'an-ı Kerim ilmi alırsa, o zaman Kur'an-ı Kerim ilmine göre o kişi ilim verilenlerden olur. İlim verilenlerin hepsinin 7 kalp şartının sahibi olduğunu biliyoruz. Ve o zaman o kişi nefs tezkiyesine başlar 7 nimetle. Ve şimdi nefs tezkiyesine ait slaytımıza bakalım. 15 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nur miktarı %7 artar. Şekilde gösterelim. O ruh da birinci gök katına. 17 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %14. İkinci gök katı. 19 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %21. Üçüncü gök katı ruh. 21 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %28. Nefsi mutmaine ruh dördüncü gök katında. 23 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %35. Beşinci gök katı 25 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %42. Altıncı gök katı ve 33 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %49. Nefs tezkiyesi 2'de rahmet %51 oranında kişi şeytanın boyunduruğundan kurtulmuştur. Yani Resulullah'ın şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız ifadesini yaşayarak o kişinin kalbinde %51 nurlanmış, şeytanın vücuda giriş yolu %51 daralmış. Şeytan sadece artık %49'una tesir ediyor. Şeytanın devreye hakim olması o kişiyi negatif bilgi kanallarına götürüyor. Faydasız ilme götürüyor. Onun için Mevlana kitapsız bilgin olanın, yani Kur'ansız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın ve sermayesi din olanın rehberi şeytan. Şeytan bütün bu insan negatif olayları insan üzerinde yoğunlaştırıyor. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. İşte bugünkü toplumun hakim olduğu muhteva ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının şeytanın adımlarına tabi olmalarından kaynaklanıyor. Nereden biliyoruz? Sebe 20'den. İblisin zanı onlar üzerinde doğrulandı. Müminlere oluşturan, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona tabi oldular. İşte bu negatif bilgi kaynakları kişiyi sosyal çürümeye ve toplumsal yozlaşmaya götürüyor. Halbuki nefs tezkiyesiyle artık kişiler birbirinin karşısında olmayacaklardır. Birbirinin yanında olacaklardır. Nefslerine uymaları halinde herhangi bir hata karşı tarafın nefs tezkiyesini yapmış olan karşı tarafın onu affetmesine götürecektir. Af barışın zekatıdır. Artık insanlar birbirinin karşısında değil, barış içinde birbirlerinin yanında olacaklardır.
Ve bu bir dilektir ve bunu Allah Teala herkese garanti etmiştir. İşte Şura 13 ve Rad 27'de bu garantiyi Allah veriyor. Öyleyse sosyal çürüme, toplumsal zulümlerden kurtulmanın formülü nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Evet, tekrar ediyoruz. Kişi hangi zaman diliminde, hangi mekanda, hangi inançta, hangi kavimde olursa olsun kendisini sosyal çürümeden kurtarmak, toplumsal yozlaşmadan kurtarmak istiyorsa bu bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendisi için tayin ettiği nefs hastalıklarının doktoruna ulaşmak, reçeteyi ondan almak suretiyle çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın dostu olur ve şeytanın vücuda giriş yollarını 151'i daraltarak o kişi Allah'ın dostu olarak %51 oranında huzuru ve mutluluğu yaşayacaktır. Devam ederse fizik vücut teslimi ve nefs teslimine, dünya mutluluğunun %100'üne ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın da bizden istediği bu. Allah'ın biz insanlar için tayin ettiği hedef, mutluluk hedefi. Ama insanoğlu eğer Allah'ın kendisine uzattığı bilgi eli olmazsa bu olmaz. Kitapsız bilgi, Kur'an-ı Kerim'de değil de kitapsız, Kur'ansız kaynaklardan beslenenler, zikirsiz zengin olan, Allah yolundaki hizmeti yapmayanlar ve iblise tabi olanlar devamlı olarak birbirinin karşısında yer alan toplumsal çürümeye maruz kalırlar. Ama toplumsal çürümeden kurtulmak, sosyal çürümeden kurtulmak, toplumsal yozlaşmadan kurtulmanın formülü nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Bu da bir dilektir. Hepinizin nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Himmetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de yeni olarak bizi dinleyenler kendinizi sosyal çürüme, toplumsal yozlaşmadan kurtarmak istiyorsanız, kurtuluşun formülünü hayatınıza tatbik etmek istiyorsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Ben de tövbemi gerçekleştirerek Allah'ın dostu olmak istiyorum. Nefsimi tezkiye etmek, tasfiye etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman söylediğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Allah eylesin, mübarek olsun. Tevbe alanlar 7.000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlerden de zikir tövbeler almayı unutmasınlar. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

0: dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar, neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz imtihanlar. Birinci sual, Allah-u Teala'nın biz insanları imtihan etmesinin hikmeti nedir? Kur'an-ı Kerim'de başlangıç noktasında bütün insanlar fitnededirler, imtihandadırlar. İmtihandan, imtihanı kazanmak, imtihanı geçmek, fitneden kurtulmak bir dilek. Unutmayın ki Allah kimseye zulmetmez. Yunus 44: İn Allah la yuzmin nase. Velakin nase enfusum yazimun. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Allah kimseye zulmetmez. Kimseyi üzmek istemez Allah Teala. Daha yaşadığımız hadiselerin hepsinden haberdar. Her etrafımızda yaşadığın olaylarda bize bir ikazı, bir işareti vardır. Bir ders almamızı istiyor. Bizi en güzele ulaştırmak konusunda bir işarettir. Aynı olayı bir başkası yaşasa o olaydan hiç üzülmeyeceği halde siz üzülüyorsanız o zaman nefsinizin o afeti halen hastadır. Bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiği için Allah-u Teala o istikamette bizi üzecek olaylar yaşatmaktadır. Çünkü üzülürseniz çare aramak için harekete geçersiniz. Bu Allah'ın yanında güzel bir davranış biçimidir. Allah'ın da istediği işte budur. Gerçekten insanın yaratılışına baktığımız zaman Hicri 26'da bir fizik bedenin sahibiyiz. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems 7'de bir nefsimiz berzah alemine ait. 19 afetle mücehaz. Ve secde 9'da Suma sevah ve nefah fîmin ruhim, biz insanlar ruhumuzdan üfürdük. Ruh da 19 tane hasretle mücehaz. İnsan bir denge varlıktır. Ruhtaki hasletlerin hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen bir yapıdadır. Nefsteki afetlerin hepsi de Allah'ın emrine isyan eden, yasakları işleyen bir yapıdadır. Ama şeytan, Allah'ın emrine isyan eden şeytan, dünya hayatına gönderilmiştir. Adem babamız ve eşi cennete almıştır ama arkasından cennete koyduğu zaman Allah buyuruyor ki, ey Adem, şeytan sana düşmandır ve bu ağaçtan yeme. Ama iblis vesveseyle ağaçtan yemesini sağlamış. Yani şeytan onu kandırmış ve Adem Aleyhisselam nefsine uymuş. Böylesi bir durumda imtihanı kazanamamış. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam mevşiyle birlikte dünya hayatına gönderiyor. Ve Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Öyleyse şeytan herkesin düşmanı. Allah katından hidayetçiler gönderiyor. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakirlerden olmaz. Öyleyse bütün mesele imtihanı kazanmak, kurtuluş, hidayetin dilenmesiyle gerçekleşir. İkinci sual, imtihanlardan gerekli dersi almadığımız sürece o imtihanlar devam eder mi? Evet. Ders alınsaydı tarih tekrar eder miydi? Öyleyse ders alınmadığı süre içerisinde imtihanlar tevalü eder, yani tekrar eder. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzersiz, şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Bu insanlar seçilmişlerdir ve hayır ve şerle imtihan oluyorlar. Ama hayır ve şerle imtihan olan bu insanların imtihanı geçebilmesi, hayrın ve şerrin ne olduğunu öğrenmesine bağlı. Hayır bize derecat kazandıran her şey, şer bize derecat kaybettiren her şey. Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde kulü nefsin zayikatil mevd, bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Nevüküm bir şer var hayi fitneten. Sizi hayır ve şerle imtihan ederiz. Sonra bize döndürüleceksiniz. Öyleyse hayır şer bir imtihan vasıtası. Afetlerimiz bize hakim olduğu sürece imtihanlar gerekir. Çünkü afetler bizim mutluluğumuza mani olan temel faktörlerdir. Allah yaşattığı olaylarla işaretlerini gönderir. Ondan gerekli dersi alıp hatalarımızı durdurmamız için. Aynı şekler tekrar ediyorsa hatamızı düzeltemedik demektir. Nefsimizin talebini yenemediniz demektir. Bu durumda aynı tipte imtihanların devam edeceğini bilin. Ama onları düzeltebildiğimiz zaman, gerçekten o konuda başarılı olduğumuz zaman göreceksiniz ki artık o tarzda bir imtihanı yaşamayız. Allah bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Bu doğru değil. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır. Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Başlangıç noktası herkes şeytanın kulu ama şeytana kul olmaktan kişi kendisini kurtarmak istiyorsa, Allah'ın kulu olmak istiyorsa o zaman mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Üçüncü sual, imtihanları kolaylıkla atlatmanın yolu nedir? Hepimizin mutluluğu Allah'ın imtihanlarından başarı kazanmamıza bağlıdır. Bu ise hiçbir zor şey değildir. Şeytanla aynı anda nefsimizin afetleriyle bir savaşa girmek durumdayız. Allah-u Teala kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesini değil, bu tezekkürden sonra tövbe etmesini de istiyor. İşte ne zaman Allah-u Teala'nın indinde onun düşünmenizi istediği tarzda düşünmeyi kendinize şiar edebilirseniz, o zaman Allah-u Teala'nın istediği istikamette yoldasınız demektir. Her geçen gününüz, daha sonraki günlerin daha güzel olması istikametinde özellikler taşır. İki günü eşit geçen ziyandadır diyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse kazançta olmak istiyorsak, mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. İki günü eşit geçen ziyandadır. Allah'ın kanunları böyle. Ama Bakara 155'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve ne bileyim bir şey min al-khawfi vel-cu'i min ahsani muani ve enfusi ve semerat ve beşer min as-sabirin. Sizi korkuyla, açlıkla, maldan canda eksiltmeyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimdir bu sabredenler? Mümin için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. Kendisini bir üzen durumla karşılaştığı zaman da buna sabreder. Eğer genişliğe, nimete kavuşursa şükreder. Bu onun için hayır olur. Eğer darlığa, musibete uğrarsa sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi ve böylece kurtuluş ulaşması için senede birkaç defa imtihana tabi tutulduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Aslında bu dünyanın yalan olduğunu, diğer ahiret dünyanın gerçek olduğunu hatırlatmak için, yani doğru yola ulaşmamız için bize bir sorunlarla birlikte hatırlatıyor.
3: Huzurdur, mutluluktur. Hani bir kalbe hidayettir bu vesileyle olmasa. Ama tabii Allah'tan istemedik ki huzurlu bir şekilde sınanalım. Hani kolay bir şekilde sınavlarım.
4: Ben depremde 12 tane kaybettim. Benim çocuklarım, torunları hepsini kaybettim. Yine Rabbime sığındım. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Sen verdin, sen aldın. Hiçbir zaman isyan etmedim. Allah'a emanet olun. Bana cesaret verdi, uğrar verdi. Ben hiçbir zaman bir şey isyan etmedim.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin. Ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Sizin de bunun gibi manevi dualarınız var mı?
2: Ondan sonra salavat-ı şerifeye getiriyorum. Sonra duamı yapıyorum.
3: Geceleyin bir vakti Allah'ın dedim beni bir huzura kavuştur, hidayete kavuştur diye. Aradan 2-3 gün geçti. Bir namaz kılma isteği geldi. Hani bu şekilde bana bir manevi hissi, huzuru getirdi.
4: Zaten bazı zaman kalkarım. Allah'a sığınırım.
1: Mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı istersen?
4: Yaparım. Ey yüce Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Ben derviş evliyaların gibi.
2: Sana ruhum ulaşsın.
0: Misafirimiz Allah'tan huzurlu bir şekilde, kolay bir şekilde sınanmayı istemeliyiz dedi. Allah insanları kaldıramayacakları imtihanlardan geçirir mi? Hayır. Bakara 286'da ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmayız. Kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. Ta kimseyi gücünün yetinden başkasıyla mükellef sorumlu tutmaz. Allah hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemez. İnsanlara evvela Allah'ın emirlerini yapabilecekleri seviyeye getirir, sonra da onları mükellef kılar. Allah'ın mükellef kıldığı o şeyi yapanlar, bundan sadece huzur duyacaklardır. Herkes yanlış yapabilir. Biz de yapabiliriz. İşte burada bize düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalıyız. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de insanlardan gerekli dersi alarak Allah'a yönelen kişinin mürşid önünde tövbe etmesi de farz kılınmış. Mürşid-i tabiyet konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
3: İradeyiz aslında. İrade yaptık. En son olup irade yaptığını kullanarak kendiyiz. Bu Allah'a önemli kendi kuluna karşı bir mahcupluk şeyi olmasın istiyordum.
2: Aynen.
3: Adaletin nasıl şey olduğunu insanlara böyle bir şekilde
2: önemli olan tövbe etmek, tövbe ederek doğru yola ulaşmak. Yani güneş diye hayattan kopmak olmaz, tövbe ederek doğru yola ulaşmak.
4: Ne yaparsan yap, ben seni affederim. Kul hakkı yemeden gel yanına. Sen, ben sana 5 vakit bir şey söylemişim. Kur'an kelime Allah tarafından bilmiş. Sen bunlara ayet olarak tatbik et. Ben sen her kapını açıklayacağım. Her yokuşun inişi var. Hiçbir zaman sen darda kalmasın. Ve ben bunu denemişim kendime. Ne zamanlarda Rabbime ellerimi sığarım. Ya Rabbi ben hizmetimi ederim. Hiç kimse aç kalmaz.
1: Size de Allah dostları var mıdır?
4: Var. Hangi şeyler Allah'a yakın ne kadar olursa olur Rabbim senin yolunu, sıhhatini, afiyetini, rızkını bol gönderir.
1: Kur'an-ı Kerim'de açık namazı var. Kıymak ister misiniz?
3: Ben zaten namazlarım doğrudan sonra bir şükür namazı kılarım. Bu şekilde acil namazını çok şey yapmadım. Bir şey yaptığınız sayısı olduğunuz zaman kılabilirim. Burada hiç sıkıntı yok.
0: Misafirimiz önemli olan tövbe etmek, tövbe ederek doğru yola ulaşmak. Günah işledim diye hayattan kopmak olmaz tabi. En büyük günahların sahibi olan kişiler de tövbe ederek doğru yola ulaşabilir mi? Evet. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اَنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا. De ki ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. Burada görülüyor ki günah ne olursa olsun ulaşmayı dilemesi halinde Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Fatır 5'te ya eyyuhennâsü enne vaadallâhi hakkun. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. فَلَا تَغُرَنَكُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sakın dünya ayeti sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Nasıl olacak? Robot 31'e göre Allah'a yönelik takva sahibi olduğu zaman Nefal 29'a göre Allah-u Teala takva sahiplerinin günahlarını örtüyor. Öyleyse günahları örtülen kişi sıfır günahın sahibi ve geri kalan pozitif derecelerin karşısında da Allah'ın mutlaka cennetine gideceklerdir. Ama kişi mürşidin önünde tövbe ederse ne olur? O güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Böyle Furkan 70'te bildirildiği gibi günahların sevaba çevrilmesi o kişi için gerçekleşir. Allah her zaman bizi affetmeye hazırdır. Diyor ki çok günahınız olabilir ama bütün günahlarınızı affetmek için sizden sadece bir tek şey istiyorum. Mürşidinizi benden soracaksınız. Ben de size mürşidinizi göstereceğim. Gideceksiniz, onun önünde tövbe edeceksiniz. Ben de sizin bütün günahlarınızın hepsini birden hemen affedeceğim yetmez. Sevaba çevireceğim. Bunu kim söylüyor? Allah-u Teala. İşte mürşid önüne yapılan tövbeyi Allah-u Teala 4 ayet-i kerimede açıklıyor. Evet, 4 ayet-i kerimede mürşid önünde tövbeyi açıklıyor. Öyleyse her halükarda bunu bizlerin gerçekleştirmesi lazım. Nisa 64, Hud 112, Furkan 70, Mümtehin 12. Mürşid önünde yapılan tövbede tövbe eden kişi ile Allah arasında mağfirettir. Devrin imam ile Allah arasında mağfirettir ama tövbe eden kişi ile devrin imam arasında bu olay şefaattir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatü sevgili Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kardeşim inşallah. Elinizden hürmetle öpüyorum. Müsaadenizle size sorumu arz etmek istiyorum. Yaşadığımız imtihanlarda hataları hep başkalarına yüklemek şeytanın bir tuzağı mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bizimle başkalarıyla insan arasındaki ilişki kader tahtında gerçekleşiyor. Onlardan bize ulaşacak olan negatif bir olay bize derecat kazandırır. Derecat kaybettirmez. Pozitif bir olay da bizi bir faydaya ulaştırır ama bir derecat kaybı söz konusu değil. Öyleyse eğer imtihanı yaşıyorsak tamamen kaybettiğimiz derecede söz konusu ise bu nefsimizden kaynaklanıyor. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra lema kudiye lemri kâle şeytan der ki innallâh vaadun vaadil hak. Allah'ın vaadi haktı. Ve enne vaadtukum, ben de vaad ettim. Fehlaftum, ama ben size yalan söyledim. Ve ma aleykim min sultan, ama bunları ben size zorla yaptırmadım. İnni davetukum, ben sizi davet ettim. Fesecebtum, siz benim davetimi kabul ettiniz, icabet ettiniz. Fela telumuni, beni kınamayın. Ve lumen fusekum, nefsinizi kınayın. Öyleyse devamlı şeytanın daveti nefsimize, Allah'ın daveti ruhumuza. İnsan nefsi için başkalarını suçlamak son derece kolay bir olgudur. Çünkü nefs asla kendisinden hata görmez. Ancak ciddi şekilde içinizden ayrılıp kendinizi dışarıdan bakarsanız, tarafsız bir hakim olarak kendinizi yargılayabilirsiniz. Nefsinizin hatalarını yakalarsınız. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın en adil hakim kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. Yani başkasını yargılamak yerine her olayda kendimizi yargılamamız lazım. O zaman görürsünüz ki başkaları suçladığımız birçok olanlarda siz de biz de kendimiz suçluyuz. Öyleyse boşuna hatayı zamana, başkalarına, parasıza, türlü sebeplere bağlamayın. Hiçbirisi sebep değildir. Sebep sadece bizim nefsimizdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Hatayla aslında hayatın her anında imtihanda olduğumuzu ve Allah ismini zikretmediğimiz her an derece kaybetmemizi açıklıyor. Sizce zikir neden önemlidir?
3: Zikir insanın gerçekten aklından değil de insanın gerçekten kalbi ve ruhu arasında bir rahatlama oluyor.
4: Önemlidir. Sen nefes aldığı zaman Rabbim kabar oluyor. nefes alırken o Rabbim sana veriyor. Evet. Sen ne kadar yakın olursan senin için daha iyi.
6: Şöyle, stres şu konuda önemli. Yani bir başarı kazandığınızda veya bir başka olumsuz şey başınıza geldiğinde bunu Allah'tan bilmeyiz.
1: Sürekli Allah Allah diyen bir insanla diğer insan arasında ne fark olabilir? Yani insan ilişkileri de nasıl olabilir?
3: İnsan ilişkilerinin nasıl insan karşı o kendisiyle huzur olur. İnsan huzuru o mutlaka etrafına da bir huzur takar. Hani pozitif bir şeyli olur.
1: Allah Teala bize mutlu olmamızın reçetesini vermiş. Onu her daim zikir yaparsak mutluluğumuzun daim olacağını söylüyor.
6: O zikir yaparsak, dua yaparsak, duanın zaten sürekli yaparsak, sıra bizim için hayırlısı zaten bunu bize verdikten sonra da mutluluk gelir.
0: Bir misafirim zikir yaptıkça insan huzurlu olur. Huzur oldukça çevresine de huzur saçar. Bir insan zikir yaptıkça çevresiyle ilişkileri de değişecek midir? Elbette. Bir kere zikir en üst seviyede derecat kazandıran bir ibadettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Size amellerin en temizini, en iyisini Allah katından fazla derecede size veren, altın gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip galip öldürmenizden, onları öldürmenizden, onların da sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim. Evet buyuruyor Allah Teala zikretmektir. Zikirden daha üst seviyede bir ibadet yoktur. Her ibadetin bir ifrat ve tefrit ölçüsü içerisinde bir şeyi vardır. Ama zikirde tefrit vardır, ifrat yoktur. Çünkü Allah Teala zikri de çok zikri de daimi zikriden farz kılmış. Ve üç cephede kavganın bittiği kesintisiz sur ve sükunu halini yaşayabilmek ancak zikirle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Kanunlara göre de formüller var. Bizimle başka insanlar arasında ilişkilerde bir bileşik kaplar üzerine tam paraleldir topluma. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz mutluluktan dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansanız onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsanız o zaman önce siz daha güzele ulaşmalısınız. Toplumun daha güzele ulaşması için zemini hazırlamalısınız. Bunu da tek bir

0: nafiletleri yok, faziletler var. Her olayda sadece insanlara mutluluk veriyor. Öyleyse çevresinden de ona mutluluk gelecektir. Allah'ın emir ve nehir açısından olaya baktığımız zaman Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Dolayısıyla zikirle üç alemde kavganın tamamen bittiği kesintisi bir sulh ve sükun haline ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle sorumu iletmek istiyorum. Yaşadığımız imtihanları idrak etmemiz ile zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız imtihanları idrak etmemiz ile zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Vardır. İdrakimizin artması olayları anlama kabiliyetimizin, kendimize mal etme kabiliyetimizin, onun müdafaasını yapabilecek seviyeye yükselmemizin işaretini taşır. Eğer samimi isek Allah-u Teala mutlaka idrakimizi de arttıracaktır. İdrakimiz arttıkça Allah ve onun kendi durumumuzu daha çok idrak edeceksiniz. Mutluluğa layık olmak konusunda daha çok çalışmamız lazım. Geldiğini idrak edeceğiz. Her imtihanda kazanmak için gayretimiz giderek artacak. Hep kazanan bir insan olmak istiyorsak o zaman daimi zikre ulaşmamız lazım. Allah-u Teala zikri farz kılmış. Müzemmil 8. Ve eskürimi Rabbi kefette tebliğ. Çok zikri de farz kılmış. Ahzab 41. Ya eyyühellezine amenü zikrullah zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Çok zikir 13 saat ve daha fazla zikir manasındadır. Allah daimi zikri de farz kılmış. Alman 190-191 Diyul elbab ellezine yeskırın Allah'a kıyamen kuden ve la cunubim. Öyleyse zikir, çok zikir ve daimi zikir farz. Külli zikir de farz. Ve tesbihe ulaşmak da farz. Allah Teala fizik ve fizik ötesi en üst seviyedeki idrake ulaşabilmek ancak ve ancak zikirle mümkündür. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Bize hatalar işlettiren de nefsimizdir. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyin diyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse şeytan nefsimizin afetlerine tesir ediyor. Ama onun kapısını kilitlemek zikirle mümkündür. Zikrettiğimiz zaman şeytanın kapısı kapalı, Allah'ın kapısı açık. Oradan Allah'ın nurları kalbimize giriyor. Ve Allah'ın o nurlarıyla biz doğru karar verip güzellikleri yaşayabiliyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir

cennette yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah müsrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz. O da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını artsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim dördüncü yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa
Ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düçar oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşit her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunun bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimizin dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maserevan.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz. Bir kardeşimiz, muhterem hocam, sizleri dinlediğimde Allah'a ulaşmak diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bu ilgimi çekti ancak başka yerlerde bu ifadeyi duymadım. Din adamları sohbetlerinde Kur'an'dan konuşuyorlarsa bu ifade neden sadece sizleri dinlerken karşımıza çıkıyor? Kur'an'da Allah'a ulaşmak diye bir şey var mı? Açıklayabilir misiniz? Çok güzel bir sual aslında. Her şeyi yaratan Allah'tır. Ve Allah Teala bütün mahlukatın tepesine insanı yerleştirmiş. İnsan meleklerden üstün, cinlerden üstün, bütün mahlukattan üstün. Hangi sebeple üstün? Allah'ın zatının üfürülen ruh sebebiyle üstün. Ve Allah'ın ruhu insanın mahlukunun dışında başka hiç kimsede yok. Allah Teala, ey Ademoğlu, senin dışındaki her şeyi senin için yarattım ama seni kendim için yarattım. Öyleyse bu ifadeden anlamak istediğimiz nokta şu. Senin dışındaki her şey gerçekten alemler devreye giriyor. İşte zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi, berzah alemi, nefsimizin alemi, gayb alemi cinlerin, karşıt gayb alemi cinlerin nefsleri, emr alemi melekler, karşıt emr alemi şeytanlar. Bunlar hepsi insan için. Ama insan da Allah içindir. İşte hangi yönüyle Allah içindir? Allah'ın zatına üfürülen ruh emanetini taşıyor. Ve Allah Teala bu emanetin hayattayken kendisine ulaşmasını, teslim etmesini istiyor. Fakat insandan istediği tek bir şey var, bir dilek. İnsana verilen sorumluluk sadece bu dileği dilemesi, iradesiyle. Sana serbest irade vermiş. Mesela meleklerde böyle bir irade yok. Başka varlıklarda bir irade yok. Sadece cinlerde var. Ve iradesiyle insandan Allah'ın zatına üfürülen ruhun kendisine ulaşmasını istiyor. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu yönde tam 73 ayet-i kerimede ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 19 fiille yetmez, 12 tane farz emirle bunu bizlere mecbur ediyor, farz kılıyor. İsa 58, Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmenizi emreder. Misakinizi yerine getirin, ahdinizi yerine getirin. Zatına davet ediyor, ulaşmasını istiyor. Rum 31, takva sahibi olun. Bana uzanın yoluna tabi olun. Ölmeden evvel bana yönelin ve teslim olun. Allah'ın davetine icabet edin, Allah'a kaçın, Allah'a ismini zikredin her şeyden kesilerek ve Allah'a dönün. Bütün bu farz emirler de devrede. Öyleyse bu kadar ayetin açıklandığı bir konu var. Bu konu hidayet. Hidayet ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaşması. Bir kardeşimiz diyor ki, bunlar hepsi tamam, sizleri dinlediğimde Allah'a ulaşmak diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bu ilgimi çekti ancak başka yerlerde bu ifadeyi duymadım. Din adamlar sohbetlerinde Kur'an'dan konuşuyorlarsa bu ifade neden sadece sizleri dinlerken karşımıza çıkıyor? Sevgili kardeşlerim, din adamları Kur'an'dan din öğretmiyorlar. Kur'an'ın Arapçasını öğrenmişler ve hafız Kur'an, yani Kur'an'ı ezberleyen, Arapçadan ezberleyen insanlar yetiştiriyorlar. Ama 14 asır evvel Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde cahiliye dönemi yaşayan Bedeviler Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebire Sultanı Peygamber'e tabi olarak öncelikle ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırıp teslim ettiler. Onlar dilediler, Allah da onların ruhlarını teslim aldı. Şimdi diyor ki, Kur'an'da Allah'a ulaşmak diye bir şey var mı? Açıklayabilir misiniz? Tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri söylüyor ve bunların delalette kalacağı bildiriliyor. İşte buyurun. Bize ulaşmayı dilemezler. O zaman zaten delalettedirler. Allah onları delalette bırakıyor. Bize ulaşmayı dilemezler. O zaman Allah onları yine delalette bırakıyor. Bize ulaşmayı dilemezler. Onları delalette bırakın, onlar için mürşit yok. Ulaşmayı dilemezler. Delalette bırakın, mürşit yok. Yani 10 tane ayet-i kerimeden mürşidine tabi olmayan delalettedir sözü de bunun bir sağlaması. 7 tane ayet-i kerime. Ama aynı zamanda 7 tane ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşacağını bildiriyor Allah Teala. Evet, bakın. Bakara 46, onlar mülaki olacaklarına yakın hasıl ederler. Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenlerdir. Rablerine mülaki olacaklarına inananlardır. Rablerine mülaki olacaklarına yakın hasıl edenlerdir. Rabbine mülaki olmayı dileyenler ve mülaki olmayı dileyenler ve mülaki olmayı mülaki olanlar. Neyle yapmışlardır? Allah onların müşriklerine ulaştırmış ve bunu gerçekleştirmişlerdir. Öyleyse Kur'an'da buna dair ayetler mi? İşte şu anda ekranda 2 tane slayt söz konusu. Ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, onlar için bir mürşit yok. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalır. Ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşacağını ve Allah Teala onların ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor ve evliya. Belki ermiş evliya olarak 7 ayet-i kerimeli bir slayt hazırlayabiliriz. Çünkü kim ruhunu Allah'ın zatına ulaştırırsa onun Kur'an'daki ismi velidir. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64 evet. Şu anda ekrana geldi. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Burada da tabii Allah'a dost edinenler 7 safa evliya, velilere tabi olmak. Bu veli, veli mürşit de olabilir ve normal ruhunu Allah'a ulaştıran bir ermiş evliya da olabilir. Biz ermiş evliya ile ilgili 7 ayet-i kerime Kur'an'da bulalım ve dolayısıyla kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit yok, derelte bırakılıyor ve devam ederlerse onlar başkasının da dilemesine mani olacakları durum sebebiyle onlar fesat çıkaranlardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların mürşitlerine ulaştırıyor. Ve mürşidine ulaşan kişi ruhu Allah'ın zatına ulaştıktan sonra ondan sonra hakkı tavsiye eden ıslah ediciler olarak görev yapacaklardır. Bir başka sual, bir izleyicimiz Muhterem Hocam emanet riayet dediğimizde Diyanet bu kavramı şöyle açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman tabii ki bu anlamlara da geliyor ama asli manasıyla Allah-u Teala'nın Kur'an'da açıkladığı emanet olan ruhun hayattayken sahibine ulaştırılması. O ifade ediliyor. Şimdi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle de buyuruyor. İdarecilik emanettir. Emaneti eline vermek lazım. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir deyince sahabe sual soruyor. Kimler için nasihat? Allah için. Kimler için? Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için. Ve bir şey daha söylüyor. Müslümanların idarecileri için. Müminlerin yöneticileri, yani idarecilerin yöneticileri için. Öyleyse o da bir emanettir ve emanetin eline verilmesi lazım. Emanetin eline vermeyenler onlar kıyameti beklesinler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ama bunu açıklarken bir ayet ya da hadise net bir ifadede açıklama bulamıyoruz. Acaba emanete riayet etmek konusunu bizlere ayet ve hadislerle açıklayabilir misiniz? Tekrar o slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Bakın Allah-u Teala ayetlerle Allah emaneti sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetleri bile bile ihanet, yani teslim etmeyenler emanete ihanet etmiş olurlar. Emanete riayet edenler ve emanete riayet eden kişi ahdlerine de riayet etmiş olur. Emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler. Ahzab 72'de ise bu emanetin ruh olduğu zikrediliyor. Müddessir 38-39 yine yeminlerini yerine getirenler. Tin 4'te aynı şekilde. Şimdi hadislere baktığımız zaman aynı hadisler emanete riayet imanı yok. Nasıl abdestli olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edildiğinde imanı yok. Abdest bir vasıta emir. Ama emanet ruh hedef emre ulaştırıyor bizi. Ve bunun gibi daha bakın bütün hadisler emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanetini ver. Dolayısıyla Diyanet sadece işin Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının dışında belki birçok konuları bu şekilde emanet şeklinde açıklamışlar. Ama asli koyunmaya değinmemişlerdir. Çünkü onlar dini Kur'an'dan öğretmiyorlar. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam bir ilahiyat var bir soru. Ahlak için din zorunlu değildir. Fakat din için ahlak zorunludur. Demektedir. Bu söz doğru mudur? Külliyen yanlış. Din ahlaktır. Ve ahlakın yer almadığı, daha doğrusu dinin yaşanmadığı bir yerde ahlaktan bahsedilemez. Bu zavallı kardeşimiz zannediyor ki sonraki çıkarttığımız tedbirlerle insanları bir şeyler zorlarsak onları ahlak sahibi kılarız. Ahlakın temelinde kesinlikle nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Beşeri münasebetlerde ki bu ahlakın ta kendisidir. Nefsini hangi oranda kişi tezkiye etmişse o oranda toplum içinde diğer insanlara karşı davranışlarına Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmiş olur. Allah-u Teala üç davranış biçiminden bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukavele etme. Kimdir affedenler? Nefs tezkiyesini yapanlar. Yani tarikat ehli. Kimdir kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler? Daimi zikre ulaşanlar veya daimi zikrin sahibi olmamasına rağmen o davranışı sergileyebilenler. Öyleyse ahlak için din zorunlu değildir. Bu kardeşimiz dini anlamamış. Fakat din için ahlak zorunludur. Bu söz doğru mudur? Dinin yaşanmasının sonucu ahlakı oluşturuyor. Ahlak insanın beşeri münasebetlerin bütününü içeriyor ve dini yaşamanın sağlaması ahlaktır. Eğer din yaşanmıyorsa ahlaktan bahsedilemez. Dördüncü sual Erzurum'dan Ahmet Bey Muhterem Hocam birinci suali Ahzab 72'de insan nefsindeki zalimlik ve cahillik ahbetinden bahsediyor. Cinlerde de nefs olduğunu biliyor. Peki bu afetlerin aynısı cinlerde olduğu halde cinler niye yüklenmemiş açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim Allah-u Teala insana aynı seviyedeki serbestliği üstünlüğü vermiştir. Cinlerin zemin kattan yukarı çıkma yetkileri yok. Dolayısıyla cinlere verilen fizik vücud, fizik vücut, nefs, serbest irade ve akıl. Ama cinler Allah'ın ruhunu yüklenmemişler. Allah-u Teala onlara ruh vermemiştir. Cinlerde de aynı afetler var. İkincisi var ruhumuzda hasletler var, nefsimizde afetler var. Bu bizi hiç eşitliyor ama cinlerde ruh yok. Onların nefsindeki afetler çok ağır. Basmıyorum açıklar mısınız? Yok. Çünkü başlangıç noktasında cinler insanlar için bir gaye var. Nedir o? Kul olmak. İşte Zariyat 56 iki varlığın da geçtiği ayet-i kerime وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattım. İşte her iki varlık için en az seviyede kul olmak var. Kimdir kul olanlar? Lika Allah'ı dileyenler. Allah Teala Bakara 21'de ne diyor? Ya ennasu a'budu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Bakın Allah Teala ne diyor? Ey insanlar, Rabbinize kul olun ki o sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Demek ki kul olmak takva sahibi olmakla mümkündür. Kim de takva sahipleri? Lika Allah'ı dileyenler. Rum 31, Bakara 223. O zaman cinlerin ve insanların öncelikle en alt seviyede insanlar için lika Allah, cinler için fizik açısından takva sahibi olmak. İşte ya eyyuhennâsu abdu rabbakum. İnsan takva sahibi olduğu zaman kul oluyorsa, cinler de takva sahibi olduğu zaman kul oluyorsa, o zaman Allah Teala buyuruyor ki cinlere ve insanlara başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Yani iki varlığa da takva sahibi olun demiş oluyor. Ama insanların birinci safa takva sahibi olması, lika Allah'ı dilemesiyle cinlerin de kul olması, onlar için fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulmasıyla gerçekleşiyor. Cinler şeytana konmaktan turmak suretiyle bu noktaya ulaşıyorlar. Öyleyse onların nefsinde de afetler çok ağır basmıyor mu? Hayır, cinlerden istenen nefs tezkiyesi ve kim, hangi cin takva sahibi olmuşsa o kul olmuştur. Şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Nitekim cin suresinde, yanılmıyorsam bu geçiyor. Şeytandan kaçıyorlar Rabbani cinler. O ayeti kerime kardeşiniz olabilirse, o zaman iblis de, yani başlangıç noktasında insanlar da şeytanın kulu durumunda. Şeytana kul olmaktan kurtulabilmeleri için ne lazım? Zümer 17'ye göre وَعْنَابُ اِلَى اللّٰهِ Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Öyleyse iki varlığın eşitlendiği nokta birinci safa. İkinci safada da mürşide tabiyet. Cinler için de mürşide tabiyet, insanlar için de mürşide tabiyet. Tabi olduğu zaman iki varlığın üzerinde de devrin imamının ruhu yerleşiyor. Nefs esirisi yapan cinler için devrin imamının ruhu başın üzerine yerleşiyor. Nefs eskisi yapan insanlar için de tabiyetle birlikte devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşiyor. Ama cinlerde bir ruh olmadığı için onlar seyri sülük yapmıyorlar. Evet, bakın. Cin 4. وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَتَتَ O bizim sefih ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız saçma şeyleri söylemiş olduğuna inanıyoruz. Bu tabi inananlar Allah'a karşı asılsız saçma sapan şeyleri söylemiş. Evet, Allah'a karşı asılsız saçma sapan şeyleri söylemiş olduğuna inanıyoruz. Yani Rabbani cinler. Kendini ondan kurtarmış, iblisten kurtarmış olan kişiler. Öyleyse iki varlığın eşitlendiği yer, insanlar için Allah'a ulaşma dileği, cinler için de şeytana kovulmaktan kurtulmak. İkisi de bu mümkün. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin arasındaki farkı açıklayabilir misiniz inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenlerin arasındaki farklar nelerdir? Bu dünyada mutlu olamayan bir insan Ahirette mutlu olabilir mi? Hayır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu dileği Allah'ın kalbinde görürse ondan sonrasını Allah gerçekleştiriyor. Rahim esmasıyla üçüncü basamakta Allah tecelli ediyor ve yedi furkanı Allah ona veriyor. Neyin karşısında? Sadece dilemenin karşısında. 12 tane insanla onu Allah müşridine ulaştırıyor. Bir şey yapmış mı? Hayır. Müşridine tabi olduğu zaman onun nefsini yedi kavminde Allah tezkiye ediyor ve onun ruhunu yedi tane gök katı yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Ve sanki bunları kendisi ulaşmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetin yarısını Allah ona veriyor. Bu dileyenler. Dilemeyenler tabii ki Allah'ın bu verdiklerine hiçbirisine sahip olamazlar. Dilemeyenler yedi furkan sahibi değiller. Dilemeyenler 12 tane insanla Allah onlara mürşit göstermiyor. Dilemeyenlerin nefsini Allah tezkiye etmiyor. Dilemeyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştırmıyor. Ve 19 negatif özelliğin içerisinde zikre de başlamadıkları için devamlı gün be gün şeytanın karanlıkları kalplerine doluyor ve kalp kasitün nüveye seçilmişlerse. Ama bu dilemeyenler eğer başkalarının da dilemesine mani olurlarsa o zaman Allah onların kalbini tahrip ediyor. Öyleyse bariz bir farklılık var. Dileyenler Allah'ın yardımını alanlardır. Dilemeyenler asla Allah'tan yardım alamayan şeytanın kulluğuna devam edenlerdir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali tasavvufta olmayan eşime karşı saygım nasıl olmalı? Bu konuda sürekli eksik olduğumu söylüyor eşim. Sevgili kardeşlerim, müminler için iki durum söz konusu. Tasavvufta olan kişi mümin, tasavvufta olmayan eşime, mümin olmayan eşime karşı. Öyleyse tasavvufta olmayan, tasavvuftaki bir kişi tasavvufta olmayan kişiye üç temel konuda vazifesi var. Biri devamlı tasavvufta olmayan eşini nasihat ederek Allah'a yönlendirmeli. İki, tasavvufta olmayan eşine daima hidayetin için dua etmeli. Üç, tasavvufta olmayan eşinin dünyevi sıkıntılarında her türlü noktada ona yardım etmeli. Ama tasavvufta olmayan eş doğal olarak devamlı nefsine tabi olacaktır. Yani devamlı olmasa da çoğunlukla nefsine tabi olacaktır. Nefsine tabi olduğu zaman kendisi rahatsız duyacaktır. Ama o rahatsızlığı da şeytanın tesiri altında eşinin hiçbir dahli olmamasına rağmen ona atfedecektir. Senin yüzünden. Halbuki o senin yüzünden dediği sıkıntı, rahatsızlığı kendi nefsindeki afetlerden kaynaklanan yaşıyor ama farkında değil. Tasavvufta olmayan eş devamlı huzursuzluk içerisinde bir hayat yaşayacak. Ama tasavvufta olan öyle davranmasına rağmen affedecektir, sabredecektir ve onu en güzel şekilde Allah yolunda girebilmesi istikametinde örnek davranışlar sahibi olacaktır inşallah. Bu konuda sürekli eksik olduğumu söylüyor. Onun söylemesi değil. Önemli olan Allah'ın ikinizin hakkındaki hükmü. İnsanlar şey söyleyebilir ama sen Allah'a ulaşmayı dilemiş, ermiş evliya olmuşsan, ermiş evliya olmanın asgari davranış biçimi başkalarının yaptığı yanlışa af ile karşılamak. Öyleyse en büyük güzellik eşini her konuda yanlış da olsa affedebilmek, arkasından da onu Allah'a yönlendirmek. şeklindedir. Kardeşimiz de bunu yapıyor inşallah. İkinci sual, hizmet sadece dergahlarda yaptığımız hizmet midir? Ailemize, çevremizdekilere yaptığımız şeyler hizmet dışında başka bir olay mı ifade ediyor? Hizmet konusunu bize rahat tanıtır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah için, Allah yolunda başkasına yaptığınız her hizmet hizmettir. Hizmetin öncüleri 7 sabah 4 teslimi yaşayan ve başkaları için hayatını feda edenlerdir. En üst noktada onlardır ama bu diğerleri Allah yolunda hizmet yapmayacak anlamına gelmiyor. En güzel hizmet Allah'a davettir. Allah Teala veli mürşitlerin Allah yolunda en üst seviyedeki hizmetin sahibi olduklarını Allah Teala ifade ediyor. Fussilet 33 34 35. Ama aile içerisinde diğer hizmetler yok mu? Var. Zikrederek yaptığınız her şeyi karşı tarafa Allah için yapmış oluyor. Niye zikrederek? Çünkü zikrettiğiniz zaman Allah'la berabersiniz. Ve Allah için o kişiyi mutlu ediyorsunuz. Öyleyse aileni de mutlu ettiğin zaman Allah yolunda bir hizmet yapıyorsun. Çevrendeki diğer insanları da mutlu ettiğin zaman o hizmeti yapıyorsun. Kısacası hizmet sadece dergahlarda yapılan değil, hayatın her noktasında Allah için bu yaşantıyı gerçekleştirebilirsin. Muhterem Efendimizin hak ile halk için. İşte bu konuda söylenen her şey hizmet sınıfına giriyor. Ama hak için halk ile, bu da tezkiye ve tasfiye noktasını ifade ediyor inşallah. Bir izin muhterem hocam, Es-Semed hiçbir şeye ihtiyacı olmayan esması ile Muhammed suresinin 7. ayeti arasında zahirde tezatlık gibi görünen ama bilmediğimiz batında rabıta hikmeti açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir şeye ihtiyacı yok. Ama Allah Teala'nın kullarının her talebini onların mutlu olması imkanında karşılayacağını da vaat etmiş. İşte Allah hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama her şeyi de kul eliyle gerçekleştiriyor. O zaman eğer Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaksa, devreye onun rızası onun dışında değil, onun rızasıyla mürşidi devreye koyuyor. Mürşid kimdir? Mürşid 7 sabah 4 teslimi yaşayandır. Ne yapmıştır mürşid? İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah Teala onun İradesinin hilafına gidip teslim almış değil. Ulaşmayı dilemiş. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmış. Fizik vücut teslimini istemiş. Allah onun fizik vücudunun tesliminde yardımcı olmuş. Nefs teslimi, irade teslimi. Ondan sonra iradesini Allah'a teslim eden kişi, Allah Teala onu her dilediği istikamette, çünkü o kendisi beyanda bulmuştur. Öyle olunca Allah Teala diyor ki, eğer siz bana yardım ederseniz, bana yardım, kime yardım olmuş oluyor? Tasarrufta olan devrin imamı Allah'a temsil ediyor. O zaman Allah yolunda onun görevlerini yerine getirmesi istikametinde bizler de yardımcı olduğumuz zaman, ki yedi safa varisten bahsettiğimiz zaman en üst seviyedeki variz devrin imamıdır. O hidayete erdirendir. Ama diğer varisler, onlar devrin imamını temsil ediyor, vesiledirler. Ve diğer varislerin hepsi devrin imamına yardım ediyor. O zaman devrin imamına yapılan yardım Allah'a yapılan yardımdır. Muhammed suresinin 7. ayet-i kerimesinde zahirde tezatlık gibi görünen ama bilmediğimiz vaktinde rabıtayı açıklar mısınız? Ya eyyühellezine amenü intensurullah yensurekum ve yusebbit ahkamakum. Nitekim Allah Teala Saf 14'te de ey amen olanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havariyle dediği gibi Allah'ın yolunda benim yardımcılarım kimlerdir? Biz Allah'ın yardımcılarıyız diyorlar. Öyleyse Allah'ın yardımcısı olabilmek yardım ederseniz yardım edenler kimlerdir? Yardımcılardır. Allah onlar gibi olun. Öyleyse Allah'ın yardımcıları devrin imamının Allah'ın kendisine tevdi ettiği görevlerin yerine getirmesi meyanında vesile olanlar olarak değerlendirebiliriz. Hizmetten bir kardeşim Muhterem Hocam Efendimiz ve siz yıllardır bizlere sık sık Allah sizleri çok seviyor buyuruyorsunuz. Taha 47'de ayette selam olsun hidayete tabi olanlara buyuruyor. Bakara 165'te ayette onlar Allah'a şiddetle severler buyuruyor. Bizler de bu durumda çok mutlu oluyoruz. Bizlere verilen bu değere binaen tebliğ yaparken insanlara bu sevgiyi nasıl izah edebiliriz? Tebliğ hizmetinde başarılı olmak için dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? Yani Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Sevgiyi öğrenmemizi ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Sevginin öğretilmesi severseniz sevilirsiniz. Öyleyse hangi oranda başarı istiyorsanız onun anahtarı sevgidir. Sevginin sınırı var mıdır? Hayır, sevgi bir sonsuzluktur. Yani ne kadar üst seviyede ki bunun en üst noktadaki durumu hayranlıktır. Sevdiğin yere çok gitme itibarın zedelenir diye bir söz var. Bu söz doğru mu açıklar mısınız? Beklenti içine girme. Yoksa sevgiyi sevebildiğin kadar en üst seviyede sevmelisin inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sonsuz hürmet ve sevgiyle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok severim kalbimden. Eğer uygun görürseniz bir sualim var inşallah. Dalalette ve hüsranda olanlar kimlerdir? Dalalet ve hüsranda olmak hakkında bilgi verir misiniz? Sizi çok ama çok severim kalbimden. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Delalette olanlar, başlangıçta herkes delalette. Ama o delalette olanları Allah katından hidayetçiler göndererek onları hidayete davet ediyor. Delalette kalanlar hidayeti dilemeyenlerdir. Hüsranda olanlar da onlardır. Yani başka bir deyimle 7 ayet-i kerimede hüsranda olanları açıklıyoruz. Başlangıçta herkes delaletteydi ayet. Başlangıçta herkes hüsranda. Ama bu hüsranda olanlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ve Asr suresi hüsranda olmasının arkasında ne var? Amen olmamaları var. Kimdir amen olmayanlar? Lika Allah'ı dilemeyenler. Belki burayı en güzel şekilde ifade eden Yunus 45'i dile getiren. Kat hasirellezine kezebu bilikallah. Niçin delalette kalmış? Likallah'ı yalanladığı için. Niçin delalette kalmış? Araf 178. Allah kimi hidayete erdirirse o artık hidayete ermiştir. Ama kimi delalette bırakırsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşünenlerdir. Yani hüsranda olanlar, onlar hidayeti dilemeyenlerdir. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Başka bir programda sorular ve cevaplar bölümünde Allah'ın Teala'nın bizleri bir araya getirmesini Rabbimizden Efendimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maasere var. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk forumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Yevmül Ahir. Yevmül Ahir dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü de söylenmiş oluyor. Ama bütün yevmül ahirlerde söz konusu olan şey kıyamet günü değildir. Asli unsur yevmül ahirin insan ruhunun Allah'a ulaştığı gün olmasıdır. Evet, dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaştığı güne yevmül ahir diyoruz. Ruh için ahiret yurdu Allah'ın zatıdır. Nefs ve fizik vücut için ahiret yurdu cennet ve cehennemdir. Dolayısıyla yevmül ahir de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaştığı gün olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i taradığımız zaman, incelediğimiz an 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler, 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmül ahire iman etmeyenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler, onlar yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlardır. Daha doğrusu dilemeyenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmül ahire iman edenler, onlar hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına iman edenler. İşte Allah her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yaratmış. 7 ayet-i kerimede yevmül ahire iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mükafatları söyleniyor. 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenlerin cezaları serdediliyor. Dolayısıyla yevmül ahir dini yaşantıda çok büyük öneme haiz. Tövbe suresinin 99. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tövbe suresinin 99. ayet-i kerimesi Minel Arabi, Araplardan Men yumni billahi ve yevmul ahiri, Allah'a ve yevmul ahire iman eder. Ve yettehize ma yunfiku kurubatin andallahi ve infak ettiklerini Allah'ın katındakilere yaklaşmak ve selavat-ı Resul ve Resul'ün dualarına mazhar olmak için yapanlar var. Allah Teala onları rahmetin içine koyacaktır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa 175'te فَاَمَّنْ لَز۪ينَا آمَنِ بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a iman eden ve ona sarılmayı diyen, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah onu kendisinden fazıl ve rahmetin içine koyacak ve onu kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim ulaştıracağını beyan ediyorum. Bunun tam tersi Arap 147 100 ve Kehf 105'te ise Kehf 105'te Ulaikellezine kebur bi ayati rabbihim ve likai habizat amaluhum. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar, onların amelleri boşa gidiyor. Arabis 47'de de yine amellerin boşa gittiğinden Allah Teala bahsediyor. Öyleyse yevmül ahir dini yaşantıda çok önemli bir yere haiz bir konumu ifade ediyor. Yevmül ahirin aslında Allah'a ulaşma günü olduğu, Allah'a rahmetin ve fazlın içine koyacağı sözünden anlaşılıyor. Nisa 175
kişinin rahmetinin içine konulması Rahim esması ile tecelli ifade eder. Rahim esmasına muhatap olanlara sadece bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir batıl inanç yevmül ahir kıyamet günüdür. Kıyamet günü anlamına geliyor ama bütün yevmül ahire kıyamet günü değildir. İkinci sual, yevmül ahire iman etmek kavramı her semavi dinde yer almış mıdır? Evet. Bakara 62'de, Maide 69'da hep bu ifade ediliyor. Nellezine amenu vellezine hadu ve sabi'ine ve nesera men yu'minu billahi ve yu'mil ahiri ve amile salihan fele mecru'unda rabbim ve la khaufun aleyhim ve la mi'ahsenun. İşte ister amenu, ister Yahudi, ister Nasrani, ister sahibi olsun. Onlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire iman eder ve ıslah edici amel işlerse onların ecri Allah katındadır. Onlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar mutlaka Allah'ın evliyası olacaklardır. Yine Maide 69'da Nellezine amenu vellezine hadi ve sabiine ve nesara men amene billahi ve yevmil ahire ve amile salihan ve la khaufun aleyhim ve la mi'ahsenun. Onlar için korku yoktur, onlar masum olmazlar. Öyleyse sadece İslam'ın değil, bütün dinlerin ortak özelliği Allah'a ulaşmayı dilemek, yani amin olmak, yevmül ahire inanmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmak, mürşide tabi olmak, bu şekilde salih ameller işlemek. Yahudilerin içinde de bir grubun, Hristiyanların içinde de bir grubun, Sabilerin içerisinde de bir grubun alametini oluşturuyor. Evet, Yahudilerin, Hristiyanların ve sahabilerin içinde bir grubun da hayattayken ruhunu Allah'a ulaşmasına iman ettiğini ifade ediyor. Kutsal kitapların hepsinde bu kesinlikle yer alıyor. Nitekim Ali İmran suresinin 113-114. Ayet-i kerimesinde Leyse sevâ ehl-i kitâbi ümmetin kaimetin يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ عَلَى اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde de geceleyin Allah'ın ayetlerini tilavet eden, secdeye kapananlar var. Onlar da Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Onlar da maruf ve münkerden nehy ederler. Yani yevmil ahire, Allah'a ve yevmil ahire iman edenler, onlar kutsal kitapları öğrenenler, marifetinden münkerden ne edenler, onlar da öğretenler, onlar da hayırlarda yarışanlar, onlardan da salihler olduğunu Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Üçüncü sual, yevmil ahir kavramının içinde bulunduğumuz çağ için önemli midir? Evet. Allah'ın temel evri bu çağın da alamet-i farikası, bu çağın işareti hidayettir. Yevmil ahir hidayetin başlangıcıdır. Hidayet onunla oluşur. Bu çağ dinlerin birbirinden temelde farklarının olmadığını insanlara ilan ve ispat edecek olan çağdır. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Kim Allah'ın ayetlerini Kur'an-ı Kerim için, bütün kutsal kitaplar için hedef hidayettir ama hidayetin hedefi

0: Sonuç aynı, amelleri boşa gidiyor. Onların gideceği yer cehennem. Ama Saf suresinin 8-9. ayet-i kerimesinde yürüdüne bir yusufu nurullahi ve faim Allahu mutimmu nuri ve levkelel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Kafirler istemese de Allah'ın nurunu tamamlayacak. Allah'ın nurunu söndürenler vuslatı kesenlerdir. Kişi ruhunu Allah'a, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmasına karşılık koruyucu kalkan kalktıktan sonra iblis ve amanesinin hücumuna uğrar. Eğer o kişi de Allah'a tevekkül etmezse o zaman iblis ve tayfası onu nurdan zulmete götürür. Ama Allah'a tevekkül edenler Allah Teala Saf 9'da Huvellezî erselâ resûlühü bil hüdâ ve dînil hakkî. O yüce Allah ki Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderdi. Lisûr aleddîni küllihi ve levkeriyel müşrikûn. Dinlerin birleştirmesini sağlayacak o müşrikler istemese de mutlaka bir din birliği gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman etmenin yanı başında hep yevmil ahir yani ahiret günü kavramını yani ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayı da kullanmış ve bunu farz kılmış. Sizce ruhumuz dünya hayatını yaşarken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Zaten hep beraber olduğunu düşünüyorum ben ruhumuzun dünya hayatını yaşarken Allah'la. O yüzden ekstra bir çabaya gerek olduğunu düşünmüyorum.
3: İyi ahlaklı olarak.
1: Ruhumuz Allah'tan gelen, Allah'a dönecek olan bir varlık, emanet bizdeki. Allah da istiyor ki yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştıralım. Siz bunu ister miydiniz?
3: Tabii ki isterim.
2: Bunu ilk defa duydum ama zaten ben onunla bir hissettiğim için kendimi bütün olduğumuzu düşünüyorum. Ama öyle ekstra bir ulaşma durumu gibi bir şey varsa da tabii ki onu yaşamak isterim.
1: Fizik vücudumuzdan çıkıp gök katlarını aşıp yoklukta biliyorsunuz Allah'ın zatı. Orada Allah'ın zatına ulaşabilir mi?
4: Tabii ki canım. İyi bir insansan her zaman her yere ulaşabilirsin Allah katında.
1: Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
3: Demedim şimdiye kadar doğrusunu söylemek gerekirse.
2: Onunla bütün olmayı kim istemez ki? En büyük sevgili o bana göre çünkü.
4: Allah katına ulaşmak için kanunlar vardır. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın, hak yemeyeceksin. Bunu yaptığın zaman Allah katında iyi bir yerde oluyorsun.
2: Allah'ım seni çok seviyorum diyorum. O zaten insanın içinden fışkıran bir şey. Dünya hayatını yaşarken de onunla bir olmayı istiyorum ve öyle de hissediyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Dünya hayatını yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz dünya hayatını yaşarken ruhumuzun zaten hep Allah'a birlikte olduğunu düşünüyorum. O yüzden ekstra bir çabaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ruhun Allah'la irtibat halinde olması, Allah'a ulaşması manasına gelir mi? Hayır. Biliyoruz ki ruhumuz dediği zaman vücudumuzu terk edebilir. Hiçbir günaha iştirak etmez. Günah işlediği an dışarıdadır. Her zaman da geriye döner. Ancak Allah'ın bu konudaki dizaynı ruhumuzun devrin imamından aldığı emir üzere Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmesidir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a dönebilmesi 12 defa üzerimize farz kılmıştır. Bu ulaşma nefsin kendini nefşen görevi yapmasıyla mümkündür. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مُنْ قَبِيَّتِيَكُمْ الْعَذَابِ سُمَّا لَا تُنْسَرُونَ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Kabir azabı gelip çatmadan sonra yardım olunmazsınız. İşte Fatır 18 Men tezekka fennime yetezekka li nefsi ve ilallahil mesir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadıkça ruhu vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıyor. Fizik vücut ve nefs birlikte günah işlediği zaman nefs vücudu terk ediyor, olaya şahit oluyor ama sırat-ı müstakime değil.

0: dışarıya çıkıyor. Bitiminden sonra tekrar vücuda geri dönüyor ve nefsin yapmış olduğu hata sebebiyle nefsi azaplandırıyor. Allah Teala da fizik vücuda azap veriyor. Fakat devrin imamının ruhu kişi mürşidine tabi olduğu zaman, başımızın önüne geldiği zaman ruhumuza emrediyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mumin 15'e göre vücudu terk et, nöbeti ben devralıyorum diyerek Allah'ın emrini iletir. Ve ruh da bu şekilde vücuttan ayrılıp artık vücuda dönmemek üzere sirat-ı müstakime ulaşıyor. Sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. İşte ruhun gök katlarında yükselebilmesi nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaina, raziye, marziye tezki kademeleri bir bir geçerek ruh yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Yedi tane gök katı yükseldikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala yevmil ahire, yani ruhu Allah'a teslim ettiğimiz güne ulaşmamız için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bunu yapan bir elçi herhalde, ama bunun ruhani bir varlık olduğunu düşünüyorum. Böyle bir görevde bir meleğin olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum ve ona inanmak istiyorum.
3: Bize de bir yol gösterenler oluyor tabii ki. Yani yakınımızda, çevremizde çok şükür var öyle insanlar.
4: Hepsine inanıyorum Allah dostlarının. Çünkü benim yanımda çalışan çocuğum çok büyük bir Allah dostudur. Biz de öyleyiz. Bütün Müslümanlar öyle. Öyle olması lazım.
2: Evliyaların olduğuna inanıyorum. İyi ruhlar var, kötü ruhlar var maalesef hayatta. Herkesin bunlara ulaşma şekillerinin farklı olduğunu düşünüyorum. Hani mesela Hızırların olduğunu düşünüyorum yetişen insanların. Belki farkında olmadan bir insan evladı bunu bize yapıyordur. Yani o mürşidin biz mürşit olduğunu anlamadan birileri vesile oluyordur diye düşünüyorum. Tabii ki isterim böyle bir vesile.
4: Mevlana, Yunus Emre, Peygamber Efendimiz gibi zannetmiyorum. Çok az, varsa da çok azdır yani.
1: Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorarsanız ben size rüyanıza gösteririm kapısına gidip din öğrenebileceğiniz kişiyi demiş. Bunu yapmayı düşünür mü?
2: O çok kolay. Onu ben denemek isterim. Ne güzel siz böyle bir şey vesile oldunuz.
3: Evet, en kısa sürede bunu yapmayı
4: öyle
3: istiyorum
4: bir şey
3: şu anda.
4: Tabii ki kim istemez.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda bunun ruhani bir varlık olduğunu düşünüyorum ve böyle bir görevde de bir meleğin olduğuna inanıyorum dedi. Melekler de mürşit olur mu? Allah'ın risalette vazifelendirdiği, başka insanlara Allah'tan aldığı bilgileri iletmekle vazifelendirdiği rasullerden bir kısmı melek rasullerdir. Bir kısmı cin rasullerdir. Nitekim Allah-u Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e göğe miraç olayını gerçekleştirmek üzere çıkışı sırasında bir Resul'e karşılaştığını söylüyor. İşte o Resul, Peygamber Efendimiz'in mürşidi olan Cebrail Aleyhisselam'dır. Bir melek Resul'dür. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde bir cin ya da bir melek nebiden bahsedilmiyor. Bahsedildiğini göremezsiniz. Öyleyse gök katlarında ruhun yükselmesini sağlayan, hidayete erdiren her devirde devrin imamıdır. Allah Teala Hac 75'te Allahu yestefi minel melaikete resule ve minen nas. Allah meleklerden de insanlardan da resuller seçer. Bu meleklerden seçtiği resul Cebrail Aleyhisselam insanlardan da devrin imamı. Ama öte yandan En'am suresinin 130. ayet-i kerimesinde ya maşer el cinni vel insi elem yetikum resulen minkum yaksune aleykum ayati. Bu ayet-i kerimede bahseden insan ve cin resuller, onlar veli resullerdir. Ayetlerimizi kısa eden ve sizi bugüne ulaşmakla uyaran. Dolayısıyla resul ve nebi arasındaki farka baktığımız zaman birbirinden farklı tam 10 tane özellik görüyoruz. Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki fark. Nebi Resul her devirde asaleten devrin imamıdır. Nebi Resul aralarında fetret dönemi vardır. Maide 19. Aynı anda iki Nebi Resul yoktur. Furkan suresinin 35. ayet-i kerimesi. Furkan 35'e baktığımız zaman لَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ وَجَعَنَّا مَاهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Allah-u Teala Nebi Resullerin asaleten devrin imamı olduğu zikrediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son nebidir. Şeriat kitabının sahibidirler. Aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılıyor. Nebi Resullerin bir görevine karşılık asaletin devrin imamı asaletin şefaat yetisine sahiptir. Ayetler gayet açık ortada ama Veli Resullerin aynı anda ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala her kavimde vazifeli kılıyor. Aralarında fetret dönemi yoktur Mumin 44. Kıyamete kadar devam edecektir. Nebilerle verilen şeriat tabiyle amel ederler. Farklı soydan gelirler, insanlardan, meleklerden ve cinlerden Resuller seçilir. Veli Resuller insanlardan da, meleklerden ve cinlerden de seçiliyor. Resul, peygamberlerin dışındaki kişiler için kullanılır. Veli Resullerin dört görevine karşılık, vekaleten devrin imamı, vekaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok severim kalbimden inşallah. Muhterem hocam size bir sualim olacak inşallah. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız doğruyu söyleyin hadisindeki doğruyu söylemek ile Nebe suresinin 38 ve 39'daki hakkı söylemek arasında bir ilişki var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Hürmetlerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'a ve ahiret gününe iman ederseniz doğruyu söyleyin. Hadisteki doğruyu söylemekle Nebi 38 hakkı söylemek arasında bir ilişki var mıdır? Var tabi. Evvela birinci hadiste Allah'a ve emrine iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve emrine iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve emrine iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğruyu söyleyin demekle kişiler tövbeye davet etmiş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamı ve buna en güzel dizayn olarak Allah-u Teala Nebi 38'de bunu söylemiş, tabi olmuş oluş sırasında söylenen söz hakkı söylemektir. Yani Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde anlatıldığı gibi bir doğruyu söylemektir. يَوْمَ يُكُمُ الْرُحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَا لَا يَتَكَلَّمُنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ اللّٰهُ الرَّحْمَانُ وَقَالُوا سَوَابًا. Nebe 39'da o gün hak günüdür. Hak günü, Hakk'a ulaşmayı ifade ettiği bir kelimedir. Nebe 39 bir eylemdir. Nebe 38 ise bir sözleşmedir. Allah Teala Ashab suresinin 77. ayet-i kerimesinde belki 70. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine aminu takkullaha ve kulu kavlen sedide. Ey amen olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Öyleyse doğru söz söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edin ve tabiyetinin gerçekleşmesini sağlayın. Bu Ahzab 70 bu açıdan önemli. Ya eyyühellezine aminu takkullaha ve kulu kavlen sedide. Doğruyu söyleyin. İlişki var tabii. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre yevmil ahire inanan insanları Allah'ın rahmetinin içine alması, kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmasıyla %100 alakalı bir konudur. Sizce Allah'ı zikretmek insana ne sağlar?
2: İnsanın bu hayattaki bence mutluluğunu, huzurunu, bereketini, sağlığını, bir sonraki ahiret hayatımızla ilgili bütün pozitif şeyleri sağlıyor. Ve en büyük sevgili, en büyük yar o. Onu sürekli zikretmek hepimize nasip olsun.
3: Mutluluk. Yani içinde insanın bir güzellik.
4: Her gün Allah'ın adını her zaman dua ile alırım. Rahatlarım. Kendimi kötü hissettiğim zaman da alırım. Çünkü niye biliyor musun? Ben hiç yanlış yapmadım. Beni sever. Ben onu adım gibi de eminim.
2: Şükrederken de onu zikrediyoruz aslında. Bir şey dilerken de, onu dua ederken de, onu sevdiğimizi söylerken de. Yani dilimizden düşmemesi gerekiyor. Çünkü her şeyin en güzelini, en iyisini, en hayırlısını özellikle. Çünkü bazen biz insan evladı olarak bir şeyi iyi zannedebiliyoruz ama aslında bizim için hayırlı olmuyor. Onların hepsini sağlayan bence Allah'a zikretmek ve ona şükretmek.
1: Allah rahmet etsin, eylesin deriz ya. Sizce bu ne demektir?
3: Allah rahmetiyle yani onu korusun, kollasın.
4: Mükafatlandırsın.
1: Depresyon, sıkıntı, çevremizde olan sıkıntılı ilişkilerimizi düzeltmek için zikretsek bunun işe yarayacağını düşünüyor musun?
2: %100 düşünüyorum. Hep de onu derim zaten. Bana Allah'ım yeter derim yani. Gerçekten de yetiyor. Yaşamanın en güzel ve en kolay yolu bu bence yani. Çok kolayı varken zoru seçmeye gerek yok.
0: Misafirimiz zikir konusunda Allah'ın adını her zaman anarım. Beni sever. Ben ona adım gibi eminim. Zikir yapmak Allah'ın sevgisini kazanmak için önemli midir? Hayatımızdaki en önemli ibadet zikirdir. Ve ölçüler hep zikre dayalıdır. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ı en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Dikkat edin, zikir yapıyorsanız siz ikinci plandasınız. Birinci planda Allah var. Zikir yapmıyorsanız nefsiniz ön planda, ikinci planda Allah vardır. Öyleyse daima Allah bizim için önde olması gerekir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Ve Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan zikrin az zikir, çok zikir ve daimi zikir şeklinde Kur'an'da yer almış, farz kılınmış. Az zikir Müzemmil 8, çok zikir Ahzab 41, daimi zikir Nisa 103'te zikredilmiş ve bu farzları hepimizin yerine getirmesi halinde iki cihan saadetine ulaşmamız kesindir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle sorumu yöneltmek istiyorum. Yevmil ahire iman eden herkes mümin midir? Allah sizlerden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Yevmil ahire iman eden herkes mümin midir? Değildir. Yani içi kafir, dişi Müslüman çok. Diliyle Allah'a ve yevmil ahire iman ettiğini söylüyor. Ama kalbi söylemiyorsa o kişi Allah'a göre mümin değildir. Bakara suresinin 8-9. Ayet-i kerimesinde bu konu dile getiriliyor. Ve minen nâsi men âmene billâhu yevmil âhiri ve mâ hum bi'mûminîn. İnsanlardan Allah'a ve yevmil âhire iman ettik derler ama onlar mümin değillerdir. Allah'ı ve müminleri aldatıyorlar fakat onlar sadece kendi nefslerinin hatırına farkında değiller. Bakara 10 fi kulubi meredin, kalplerinde hastalık var. Fezâdehum lâra mered. Allah hastalıklarını arttırmış. Bu kalbinde hasta olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bir de kalbi kasiyet bağlayanlar var. Bakara 11'de ise وَاِذَا قِلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ. İşte bu fesat çıkaranlar, fesat çıkartmayın. Yani ustatı kesmeyin. İnsanları nurdan zulmete götürmeyin denildiğinde onlar biz ıslah edicileriz diyorlar. Rahat 25'te yine ustatı kesenlerden bahsediyor. Mumin 56'da da Haç 8'de de اَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِهُ فِي اللّٰهِ وَغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Öyleyse fesat ve ıslah birbirinin zıttı. İmanın en sağlam kulpu Allah'ın dostlarını sevmek, Allah'ın dostunu dost bilip onu sevmek, Allah'ın düşmanını düşman bilip onu ona buğz etmek. Allah'ın düşmanları şeytan, insan şeytan, cin şeytan yani tağuttur. Allah'ın dostları da Allah'ın veli mürşitleridir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede kalplerinde olmayanı söyleyenlerden bahsediyor. Allah'a iman etmekle Allah'a ulaşmaya iman etmek aynı şey değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yevmil ahire dileyendir. Allah-u Teala bunu Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesi وَلِيَمَدِّنْ اَخُمْ شُعَيْبَ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللّٰهُ وَرْجِ الْيَوْمُ الْآخِرَ. Yani ey kavmim Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın diyor. Öyleyse ister Hücurat 14, ister Fetih 11, ister Maide 41, bütün bu ayetler bize diliyle iman edip kalbi iman etmeyenlerden bahsediliyor. O zaman onlar yevmül ahire iman ettiğini söyleseler dahi gerçekte onlar yevmül ahire iman etmiyorlar. Biz ıslah ediyoruz diyorlar ama aslında yaptıkları onlar fesat çıkarıyorlar. Allah razı olsun. Bir insan Allah'ın yoluna girmedikten sonra başka nefsinin afetlerinden temizlemesi diye bir şeye inanmıyorsa, Allah'ın zatına ruhunu göndermeyi dilemiyorsa o şeytanın dediklerine tabi olmuş bir insandır. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak adlandırılmaktadır. Ve onlar yevmül ahire iman ettiğini söyleseler dahi gerçekte yevmül ahireye iman etmeyen fesat çıkaranlardır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, insanların dünya üzerinde bu kadar fazla huzursuz, mutsuzluğu üst seviyelerde yaşamaların sebebi Allah'tan uzaklaşmasıdır diyebilir miyiz? Evet. Sevgili kardeşlerim, bir dostumuz var Allah-u Teala, düşmanımız var şeytan. Kişi Allah'tan uzaklaşınca şeytana yaklaşıyor ve şeytanın tek hedefi hem bu dünyada insanları huzursuz ve mutsuz kılmak hem de ölüm sonrası hayata kendisiyle birlikte herkesi cehenneme götürmek. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, birinci suali, hırs nedir? İnsana zararları nelerdir, açıklar mısınız? Hırs nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Hırs, sahip olduğu şeyleri asla yeterli görmemektir. Neye sahip olursa olsun. Allah-u Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız vehşi cennetten yeryüzüne indirildi. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği müşride tabi olduğu zaman ilk tezkiye ile birlikte kontrol altına alınması gereken afet, hırs afeti, mutmainede kişi doyuma ulaşıyor. Hırs sahibi bir insan bir vadi altını verseler ikinci bir vadi ister. Ama ne zaman ki kalbinde %30'dur birikirse, o zaman o kişi şunun farkına varır. Allah'ın kendisine verdiklerinin kendisi için optimal, yeterli olduğunu farkına varır ve der ki, ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin, verseydin azardım. İyi ki daha azını vermedin, vermeseydin isyan ederdim. Allah-u Teala'nın her şeyden haberdar olduğunu, kendisini gördüğünü ve optimal olarak kendisi için yeterli olanın Allah tarafından zaten verildiğini idrak eden kişidir. Mutmain olan kişi. İkinci suali, Allah'a nasıl kul ve köle olunur açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 7 safa kul olmaktan bahsedebiliriz. Ruhun teslimi 3. safa kul olmayı, fizik vücut teslimi 4. safa kul olmak, nefsin teslimi 5. safa kul olmak, İhlas 6. safa kul olmak ve iraden teslimi 7. safa kul olmak. Aslında buna da iradesini teslim edene de köle olunur diyebiliriz. Ama evvela teslim, daha sonra onun Allah için kullanılması. Köle hiçbir beklenti içine girmeden sahibinin emrinde ve çalışan kişi manasına geliyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Trump Efendimiz sohbetlerinde zikrimizi artırmamız gereken her şeyi buyuruyor. Fakat öğrendiğimiz halde irademizi kullanıp harekete geçmiyoruz. İrademizi kullandığımız için de dünya hayatı öne geçiyor. İrademizin harekete geçebilmesi için nasıl bir düşünce içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin söylediklerini öğrendikten sonra hayatımıza tatbik etmeliyiz. Öğrenmek işin birinci faslı. Allah Resulü, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum ya Resulallah, ne yapmam lazım? İlim öğren diyor Allah Resulü. İlmimin amelime aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Amel et diyor. Onun da aleyhime delil olmasını istemiyorum. Muhlis kul oluyor. Onun için kimdir muhlis kul? Dünya sevgisini kalbinden söküp atabilen kişidir. Bu da ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle mümkündür. Bunun da yegane vasıtası zikirdir. Allah razı olsun. Kütahya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Mevlana Hazretleri bir sözünde, biz iki ayak gibiyiz. Bir ayağımız şeriatta, bir ayağımız 72 milleti dolaşmakta diye buyurmuş. Bu sözü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şeriat Kur'an'ın bütününü ifade ediyor ve Kur'an'ın bütününe tabi olanlar Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde daimi zikrin sahibi, hikmet sahibi alimlerdir. Ama hikmet sahibi alim, iki cihan saadetinin sahip olmasına karşılık Allah'ın kendisine hikmet verdiği bir kişi ise, o daha üst seviyede mutlulukları yaşamak üzere Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmıştır. 72 tane ayrı inanç türü var. Bunların içerisinde birçok insan var ve onların da mutluluğu yaşaması için onlar öğretenler olarak yer alıyorlar. Bir nevi birinci ayağımız öğrenmek, ikincisinde de öğretmek olarak değerlendirebiliriz. hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, bütün insanlar doğuştan tavukta kul olarak dünyaya gelirler. Bunu anlayamadım. İnsanlar neden doğuştan tavukta kul olarak doğuyor, açıklayabilir misiniz? Tamam inşallah. Sevgili kardeşlerim, Kur'an Furkan'dır, doğruyu batıldan ayıran yegane ölçüdür. Şimdi baktığımız zaman başlangıçta herkes ayetlerden gafildir. Kimdir ayetlerden gafil olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Öyleyse başlangıçta hiç kimse Allah'a ulaşmayı diler konumda değildir. İkinci, başlangıçta herkes hüsrandadır. El-Hasr suresinin bütününde. Herkes hüsrandır. Hüsranda olan kimdir? Günahları sevaplarından fazla olan. Hiç kimse başlangıç noktasında yaptıkları hayırlar şerlerinden fazla değildir. Kişi nefsine tabi olan bir hayat içinde başlar. Üçüncüsü, sağır, dilsiz ve kördür. Bu dünyadaki kimliğiyle Allah irşat kademesini idrak edemiyor. Görmüyor, anlamıyor, bilmiyor. Üçüncüsü, şirktedir. Yani açık şirkte olmasa dahi gizli şirk, nefsini ilah edinen bir durumdadır. Küfürdedir, kalbinde küfür var. Şeytanın kulu dostudur. Şeytanın kulu dostu nefsinin 19 tane afeti %100 kalple, yani kalbinde %100 19 tane afet var. Ve şeytan da 19 afete %100 tesir ediyor. O zaman kalbinde kişinin %100 19 afet varsa ve şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyorsa, o zaman kişi tağutun kulu değil de kimin kuludur? Her olayda fizik vücudun kumandanı akıl, akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. İki tane müşaviri var. Bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Genellikle akıl buluntu ortamda şuur kazanıyor. Başlangıç noktasında negatif ortamda şuurlanan akıl nefsin taleplerine evet diyecektir. Nefsin taleplerine evet demesi tağutun emrini yerine getirmesi demektir. Çünkü tağut nefsin taleplerine ulaştırıyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Yani şeytan kendisinden yeni bir şey söylemiyor. Sadece nefsin taleplerini aktif hale getiriyor. Allah razı olsun. Manisa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın her an bizimle olduğunu bildiğimiz halde kendimizi neden yalnız hissederiz, açıklar mısınız? Dünyaya olan sevgi öne geçiyor. Allah razı olsun. Ne diyor Allah Teala? Kaf 16'da "Lakad halaknal insan, insanı biz yarattık, inne na'lemu ma tuvesvisu bihi nefse." Nefsine ondan ne vesvese verdiğini biz biliriz. "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Evet, herkese Allah şah damarından daha yakın. İlmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır ama nefs, dünyaya dönük olan talepler sebebiyle her zaman diğerini ikinci planda bırakıyor ve baskın çıkıyor. İstanbul'dan bir kardeşimin sorum hocam, bizi gaflette iten nedenler nelerdir? Bunlardan nasıl kurtuluruz? Dünya hayatı. Dünya sevgisi her kötülüğün başıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onun mürşidine ulaştırmıyor. Mürşide ulaşıp da nefs sesini gerçekleştirmedikçe şeytanın o kişi üzerindeki hüküm ferma %100 hakimiyeti söz konusu. Ancak Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ulaşabilmesi için mutlaka onlara amelleri sevdiriyor. 7 kadimin nefs eskesini sağlıyor ve ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ermiş evliya oluyor. Şeytanın başlangıçta o kişinin üzerindeki etkisi %100 iken nefs eskesiyle %49'a iniyor. O sebeple Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyinizden önce şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak nefs eskesiyle yedi vakit namazla, oruçla vesaire diğer ibadetlerle bu gerçekleşebilir. %100'ken nefs ezkesiyle şeytanın etkilerini %49'a iniyor. Namaz bir zikir zikir yapmaya başladığı zaman şeytanın üzerindeki etkisi yok. Oruç, iradenin devreye girmesi keza öyle. Yani kısacası bunlar yoksa kişi gaflette ve şeytan %100 kişiye hüküm ferma. Bunun önüne geçebilmek için Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere itaat, yasak olan fiilleri işlememekle ancak bunlardan kurtulabiliriz gafletten. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz. Fatiha ma salavat. Anlamadım.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde birlikteyiz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa onu ima etsin buyuruyor. İşte pazar sohbetlerimizde Resulullah'ın hadislerine uyan ayetlerle birlikte sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Allah Teala Ali İmran Suresi 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhim zilletu aynı masiku fi hablin min Allahi hablin minen nar. Onların üzerine nerede olurlarsa olsunlar zillet alçaklığı ama savruldu. Ancak Allah'ın ipine sırat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar hariç. Allah Teala böyle buyuruyor. Bu ayette örtüşen hadis-i şerifte şöyle kim her kim imama itaatten bir hal kadar ayrılırsa kıyamet gününde Allah Teala'ya ameli hususunda elinde lehinde hiçbir ücreti olmayarak kavuşacaktır. Her kim de boynunda biat olmadığı halde ölürse cahili ölümüyle ölmüş gibidir. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkilerde Allah Teala'nın ikinci safhada tayin ettiği mürşide tabi olmayı üzerimize farz kılıyor. Özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle mürşide tabiyetin farz olduğunu bize bildiren tam 7 tane hadis söz konusu. Bunlardan bir tanesi de benden sonra Nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat eden bana itaat etmiştir. Onlara asi olan bana asi olmuştur. Öyleyse her devirde bu hadis gereğince devrin imamı var. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in asaleten devrin imamı Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde bildiriliyor. Ve cealnâhum eimeten yehdüne bi emrina. وَاَوْحَيْنَا فِيهَا الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَازَةَ زَكَاتِ وَكَانُ لَنَا عَابِدِينَ Onları, yani bütün peygamberleri emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldı. Görüyorsunuz ki imamın vazifesi var. Ölmeden önce ruhu Allah'a ulaştıran, hidayete erdirilenler başında Allah'ın peygamberleri geliyor ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz de bu hidayete erdirenlerin en sonuncusu. Ahzab 40'ta وَمَا كَانَ مُحَمَدٍ عَبَعَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ İşte her devirde devrin imamına tabi olmak, biat etmek asıldır. Az önceki hadiste de ben son nebiyim, benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. İşte her kim kendi yaşadığı dönemdeki imama, halifeye itaatten bir el kadar ayrılırsa, kıyamet gününde Allah-u Teala'ya ameli hususunda, yani ameli lehinde hiçbir ücret olmayarak kavuşacaktır. Yani ameli boşa gidecektir. Her kim de
boynunda biat olmadığı halde ölürse, cahili ölümüyle ölmüş gibidir. Yani bu hadisten insanla Allah arasındaki ilişkide ilk iki sayfayı, safhayı anlıyoruz. Amelin boşa gitmesi Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشَّكْتَ اِلَيْهَبَتَنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur. Öyleyse imama itaatten ayrılanlar kimlerdir? İmama itaatten ayrılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlardır. Kıyamet gününde de ameli boşa gidecek olan kişilerdir bunlar. İkinci safa itibariyle kim boynunda biat olmadığı halde ölürse cahil ölümüyle ölmüş gibidir. Nitekim Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْنَكَ اَنِّمَا يُبَيْنَ اللّٰهِ يَعْتُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerini de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar. Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için derecesini aksa düşürür. Kim de Allah'a olan ahdlerini vefa ederse, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat verilecektir. Yani ahdini bozanlar, cahile standartlarıyla ölenlerdir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi Mehdi Aleyhisselam çakında karın üzerinde emekleyerek dahi sana ulaşmama biat edin. Kim zamanın imamına biat edilirse o cahiliye hükmüyle ölür. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Öyleyse imama, halifeye biat ediliyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, ifade ettiğimiz gibi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveni var. Birinci basamakta Bakara 216'ya göre herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. Ama insanlar dünyevi hayatı öne aldıkları için hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki hayır siz bilmiyorsunuz, bu doğru değil. Rabbiniz bilir. Ve Allah Teala derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Yetmez. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu buyuruyor. Öyleyse yedi ayet-i kerimede şer bizim nefsimizdendir. Şer derecat kaybettiren her şey. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. Nisa 79 Sana kötülükler ne isabet ederse o takdirde kendi nefsindendir.
Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. İnsanlar nefslerine zulmederler. Ve nefsimi İbrahim çünkü nefsi de tekütür emrider. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret. Öyleyse şerrin kesinlikle nefsimizden olduğunu beyan eden ayetler bunlar. Sizden kim bir hayır ikrarla karşılaşırsa Allah Teala'ya hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey şerle karşılaşırsa kendinden başka bir kimseyi levh etmesin, kınamasın. Başına geleni kendinden bilsin. Yani muhterem Efendimiz her zaman diyor ya, kim huzursuz ve mutsuzsa faturayı başkasına çıkartmasın. Huzursuzluk ve mutsuzluk kendisinden. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka bir şey ayıplamasın. İşte sevgili kardeşlerim, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu ve hayrın bize derecat kazandıran, şerrin derecat kaybettiren olduğunu muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala kazandığımız hayırlar derecelerimiz, kaybettiğimiz şerler derecelerimizden fazlaysa müminin 102 felaha eriyoruz ve birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama kaybettiğimiz dereceler, şerler kazandığımız dereceler hayırlardan fazlaysa o zaman da 103'e göre hüsrana düşen cehennemliklerden oluyoruz. İşte hüsrana düşmenin arkasında delalet var. Araf 178'e göre. Hüsrana düşmenin arkasında şirk var. Zümer 65'e göre. Hüsrana düşmenin arkasında küfür var. Kehf 105'e göre. Hüsrana düşmenin arkasında yalan var. İşte bu nefsin afetlerinin hepsi tabi olmamız halinde bizi hüsrana düşürüyor. O zaman şirkten kurtulmak bir dilektir. Delaletten kurtulmak bir dilektir. Küfürden kurtulmak bir dilektir. Bu dileklik Allah'a dilemektir. Ruhun talebi olan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bir fizik bedenin sahibi, dizayn edilen bir nefsin ve Allah'ın zatına üfürülen bir ruhun ve serbest iradenin sahibi olduğumuzu Allah Teala net biçimde ayetlerle bize açıklıyor. İşte serbest irade aklın. Aklın iki müşaviri var. Bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Akıl hangi ortamda şuurlanmışsa onun taleplerini yerine getirir. Akıl Allah'ın emirlerinin yerine getirdiği yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa o zaman ruhun talebine evet diyecektir. Emirlere isyan, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa nefsin taleplerini yerine getirecektir. Ama başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de birbirlerine düşmandırlar. Bu düşmanlık iblisin tesiriyle gerçekleşiyor. Ve ameller boşa gidiyor. Cehennemlik oluyor ama iblis bu afetlerin hepsine tesir etmek suretiyle insanlar arasında kavgaya, husumete sebep oluyor. Başlangıç noktasında herkes birbiriyle kavga halinde. Ama Allah Teala insanları başıboş bırakmıyor. Katından gönderdiği hidayetçilerle
ruhu destekliyor ve zaten hadislerden de anlaşıldığı gibi devrin imamı hidayete erdirendir. Hidayet, insan ruhunun fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah Teala ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler, üçüncü basamakta da o seçilenlerden kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dördüncü basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve beşinci basamakta baş gözündeki cevher müşteriyi alıyor. Basar asesün güç altında perdeyi alıyor. O kişiyi mürşidi mürşid olarak görüyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. Semih hassasını açıyor. O kişi mürşidin sözlerin manasına varıyor. Kalbindeki ekinti alıyor. Fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi idrak ediyor. Kendisine mal ediyor. İşte birinci yedili basamak amin olmak. Bu hem yedi furkanın sahibi olmayı hem de günahların örtülmesi sebebiyle de gideceği kişinin yerin cennet olmasını ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de amellerin boşa gitmesi ve günahın örtülmesinden bahsediyor. Allah Teala takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ki takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. Onların günahlarını örtüyor. Ama hali boşa gidenler, onlar da şirkte olanlar, küfürde olanlar, delalette olanların da ameli boşa gidiyor. Kehf 105, Zümer 65. 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. Bu 7 ayet-i kerime günahları örtülenler. Belki bununla ilgili bir şey yapmak lazım. Günah örtülerinin başında Bakara 223'e göre takva sahibi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülüyor. Ulaşmayı dilemeyenlerin de ameli boşa gidiyor. Menübine ile ve takkuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse yönelenler hepsi takva sahibi ise Allah Teala takva sahiplerinin günahlarını Enfal 29'a göre örtüyorsa o zaman Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Yedi ayet-i kerime, evet. Yunus 7. Ulaşmayı dilemezler. Yunus 11. Ulaşmayı dilemeyen hepsi delalette oluyor. Ve delalette olanlar Araf 178'e göre hüsrandadırlar. Hüsranda olanların da ameli boşa gidenlerdir. Buraya belki onu ilave etmek lazım. Araf 178. Men yudlül fel ulaike mul hasirun. Ama artık işte onlar artık kimi delalette bırakırsa bunların hepsi delalette kalıyor ve delalette bırakılanların bu ayet gereğince gideceği şey amelleri boşa gidiyor. Hüsranda kalıyorlar delalette olanlar. Ama

وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler, cavuke sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileseler, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Buradaki tövbede, mürşid önünde yapılan tövbede günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Evet. Ama buradaki mürşid önünde tövbe aynı zamanda hadiste zikredilen bir imama biat edip de elinin safkasını ve kalbinin semeresini veren, samimi olarak biat eden kişi. Yani imama biat eden kişi önde tövbe ediyor ve kalbinin semeresini veren, samimi olarak biat eden, yani kalben ulaşmayı dileyen kişi gücü yettiğince ona itaat etsin. Evet, itaat söz konusu. İtaat bir teslimiyettir ve birçok kaynaklarda bunu ifade ediyor. O halde kişi amen olduktan sonra Allah kalbine hidayetle bulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. En'am suresinin kaf 33, En'am 125'te göğsünden kalbine nüronunu açıyor ve 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikrederse kalbine rahmet giriyor. Zümer 22. Hadid 16'ya göre kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. İki tür insan namaz kılar. Huşu içinde namaz kılanlar, Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi, sehv içinde namaz kılanlar, Maun 3 suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimeleri, 4 ve 5. ayet-i kerimesi. Sehv içinde namaz kılanların elde edeceği bir şey yok ama Allah-u Teala emri huşu içinde namaz kılmak. İşte kim huşu içinde Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesine göre hücücüne namazla, hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşid gösteriyor ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip kişinin tabi olması, yani bu hadiste zikredildiği gibi biat etmesi söz konusu. Bazıları işte bu biat el üstünde el tövbe olayı nereden çıkartıyorsunuz diyor. Hem ayetler bunu söylüyor hem de hadisler bunu söylüyor. İnşallah. Yine Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve inibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbinize yönelin. Yönelenlerin takva sahibi olduğunu buyuruyor ve eslimu lehu min kabli yetikum azab. Azab gelmeden evvel. Allah'a yönelmeden ölenler secde 12'de Rabbimiz Rabbena absirna gördük, semina işittik, fercina ni'mel saliyen. Demek ki ölüm sırasında kişi mürşidi görüyor. Rabbena absirna, semina işittik, fercina ni'mel saliyen. Geri bizi gönder dünyaya, salih amel işleyelim. Keşke mücrimler Rablerin huzurunda başlarına eğerek Rabbimiz biz gördük ve işittik. Sonra biz dünyaya geri gönder, salih amel yapalım. Muhakkak ki mümkünün yakin hasen edenler oldu derken, bu ayetle birlikte vazi hadis, 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. 7 şey. Gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Salih amel, nefsi estağiden amel, zikir. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? 1. Azdırıp saptıran zenginliği mi? 2. Saati bozan hastalığı mı? 3. Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? 4.

ansızın geliveren ölümü mü? 5. Beklenenlerin en şerlisi olan Deccal'i mi? 6. Yoksa kıyameti mi? 7. Hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Öyleyse bu 7 şey gelmeden önce zikredelim, salih amel işleyelim. Allah Teala'nın dizaynı bu. Demek ki her şeyi unutturan fakirlik, azdırıp saptıran zenginlik, saati bozan hastalık, bunaklaştıran ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm ve beklenenin en şerlisi olan Deccal. Yedincisi de kıyamet. İşte bu 7 şey gelmeden salih ameller işlemede acele etmemiz söyleniyor. Her şeyi unutturan yoksulluk, azdıran zenginlik, hastalık, ihtiyarlık, ölüm ve hem şerlisi olan Deccal ve kıyamet. İşte Araf Suresi 28'de Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala istihaneyi isteyin. İstihane özel manada mürşid. Musa kavmine şöyle dedi: Allah'tan yardım isteyin, sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Zafer takva sahiplerindendir. Gerçekten de her devirde sultan olan devrin imamı Rahmanul Suç'ta ifade ediyor: Ya maşerel cinni vel insi en istetatü men temsu min akdari semavati vel ard femzülaten bizülabi sultan. Ey insan ve cin toplu, semaların arzın kuturlarından çaplarını nüfuz etmeye, çıkmaya gitmek gücünü yeterse çıkın. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın nüfuz edemezsiniz. Yani Allah'a ulaşmak, zik ötesine geçmek ancak bir mürşitle gerçekleşiyor. Sultan, devrin imamı Allah'ın gölgesidir. Kim Allah'ın yeryüzündeki sultanını alçaltırsa Allah da onu alçaltır. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Ona ikram eden ikram görür. Ona ihanet eden de ihanete maruz kalır. Yani devrin imamıyla alakalı söylenen sultan devrin imamıdır. Yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Ona ikram eden ikram görür. Ona ihanet eden ihanet görür. Onu alçaltan alçalır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hadislerle ayetler birbiriyle iltirabtası içerisinde. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi. O zaman her devirde devrin imamı var mı? Var. Allah Teala Al-İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi kavim resullerinin arasından bir tane resulü devrin imamı olarak seçiyor. Bu resul, seçilen resul vekaleten devrin imamıdır. Secde 24'e göre. Ve cealna minhum eymeten yehtuna bi emrina lema seberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan emrimizle, nebiler söz konusu olduğunda onların hepsini, ama vekaleten devrin imamı söz konusunda
Veli Resullerden seçtiklerimizi, onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. İmam-ı Rabbani ne diyor? İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. İşte kim mürşidine tabi olursa Resulullah sallallahu döneminde Resulullah'a biat eden sahabe kutbu nübüvvetle hidayete erdiler. Ama Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle ondan sonra nebi gelmeyecek. Ondan sonra insanlar kutbu velayetle hidayete ereceklerdir. Secde 24'te bahsi geçen imam kutbu velayettir. Onun temsilcisidir ve gerçekten de Nebi Resullerle Veli Resuller arasında birbirinden farklı 10 tane özelliğe baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Nebiler Peygamber Efendimiz'in son nebidir. Ama kıyamete kadar Resul devam edecektir. Nebiler asaleten şefaat yetkisine sahip. Veli Resul vekaleten şefaat yetkisine sahip. Nebi Resul asaleten devrin imamı, Veli Resul vekaleten devrin imamı. Nebi Resul'ün 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevim sahibi. Nebi Resul şeriat kitabı Veli Resul'le o şeriat kitabına amel edenlerdir. Nebi Resul aranda fetret dönemi vardır. Fetret dönemi yoktur. Aynı anda iki nebi yok. Aynı anda bütün kavimde Veli Resuller vardır. Aynı soydan gelirler, farklı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. İnsanlardan melekler ve cinlerden seçilirler. Nebi kelimesi sadece peygamberler için. Resul kelimesi peygamberler dışındaki kişiler için de kullanılmıştır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman özellikle mürşidine tabi olan kişi Allah'tan 7 nimet alır ve aynı zamanda nefs eskisine başlayabilmesi için 7 kalp şartının sahibidir. Bu 7 kalp şartıyla o kişi emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik adımları bir bir geçer ve çok kısa süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ulaşma dileğini biz yapıyoruz. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterilmiş önüne tövbe ediyoruz. Devin imamına biat ediyoruz ama sırat-ı müstakim üzerinden ruhumuz 7 sene gök katı yükseliyor. Buna paralel nefsimizde de 7 kademede tezkiye söz konusu. İşte tekrar o tezkiye kademelerini bir bir gösterebilmek ister. 15 bin zikir ruh birinci gök katında. 17 bin zikir, zikri yapan fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen nurların kalbine yerleştiği nefsimizdir. Ruhun da yükselmesi söz konusu. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kul olmak. Duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olmak. İşte kalbimizde Allah sevgisi varsa, biz Allah'ın kuluyuz. Onun dışında sevgiler varsa, onun kulu. 19 bin zikir, ruh üçüncü gök katında, nefsi mülheme. 21 bin zikir, ruh dördüncü gök katına nefsi mutmaine. 23 bin zikir ruh beşinci gök katın nefsi raziye. 25 bin zikir ruh altıncı gök katın nefsi marziye. Ve 33 bin zikir nefsi tezkiye ruh yedinci gök katında. 7 alem geçiyor.
ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasını hidayettir. O kişi ermiş evliya olur, Allah'ın dostu olur. Allah Teala'nın dizaynı bu. Allah'ın izniyle. Evet, şimdi pazar sohbetimiz burada sona eriyor. İnsanlarla arasındaki ilişkide ayet ve hadisler 1 ve 2. safhayı açıklıyordu. Biz bunları sizlerle paylaştık. Şimdi sizden gelen suallerle pazar sohbetimiz devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam, insan Allah'a ruhunu ulaştığını nasıl anlar, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizimle Allah arasındaki ilişkide ve bizimle diğer insanlar arasındaki ilişki, bizimle diğer insanlar arasındaki ilişki, bizimle Allah arasındaki ilişkinin aynasıdır. O zaman ruhumuzun Allah'ın zatına ulaştığını, insanlarla olan ilişkilerimizdeki davranış biçimlerimizden aftan anlıyoruz. Nitekim Muhterem Efendimiz tasavvufa giren bir kişinin kıssasını bize anlatırken mürşidi diyor ki, evladım şimdi 3 tane oda var, her birisinde Kur'an okumakta olan kişiler var. Sana emrediyorum, git 1. odadaki kişinin ensesine tokat at. Gidip tokat atıyor. O kişi de ayağa kalkıyor. Ona bir tane tokat atıyor. Mürşidini anlatıyor. Evladım tamam diyor. Bu şeriatı ifade ediyor. Kısastır. Sen ona bir tokat attın. O da intikamını aldı. Sana bir tokat attı. 2. odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o da Kur'an okuyor. O tokatı yemesine rağmen yukarıya bakıp gülümsüyor ve ona karşılık vermiyor, affediyor. Yine mürşidini anlatıyor. Evladım diyor tamam. Bu da tarikatı ifade ediyor. Yani şeriat kısası, tarikat affı. O zaman evet. İşte bu affeden kişi 7 kademede nefsini tezkiye etmiş, ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. O zaman ruhunu Allah'ın zatına ulaştıran kişi sosyal hayatta, başka insanlarla ilişkilerinde dıştan gelen negatif davranışların hepsine affeder ve onlara karşılık vermez. Hatta daha öteye, onun aslında kendi nefsinin daha önce işlemiş olduğu bir hatanın kefareti olduğunu da bilir. Allah'tan af diler. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Öyleyse kul azmış, Allah Teala da karşılığını vermiş. Öyleyse insan Allah'a ruhunu ulaştığını nasıl anlar? Etraftaki insanların negatif davranışlarını 2. odadaki şahıs gibi affedebiliyorsa, kazandığı dereceyi muhafaza edebiliyorsa, onun ruhu Allah'a ulaşmıştır. O nefsinin 7 kademede tezkiye etmiştir. Sosyal medyada bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın düşmanı olmak ne demektir, açıklar mısınız? Allah'ın dostu, Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ermiş evliya olur ve Allah'ın dostudur. Ama Allah'ın düşmanı da kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da dilemesine mani olan, Allah'la savaşan kişidir. İşte Allah'ın dostları, Allah'a dost olanlar
Bakara 257'de 7 kademede nefsini tezkiye edenlerdir. Allah'a dost olanlar onlar için korkup onlar mahzun olmazlar. Maide 55'te sizin dostunuz Allah ve onun Resulüdür. Sıra 31'de biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Bunlar melekler söylüyor. Resul ve meleklere dost olanlar. Müminler birbirlerinin dostudur. Allah takva sahiplerinin dostudur. Birbirlerinin dostudurlar. Enfal 72'de. Ama şeytanın dostları var. Şeytana dost olanlar, kafirleri dost edinenler, münafıkları dost edinenler, zalimleri dost edinenler ve babalarını ve kardeşlerini dost edinenler. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, bir insan manevi gaflet uykusundan uyanabilmesi için nasıl bir yol izlemelidir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes uykudadır, gaflet uykusundadır. Çünkü ayetleri bilmiyor. İşte Yunus 7'de innellezine la yercune likana ve radibul hayati dünya. Onlar ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutlu olmak istiyorlar. Onlar ayetlerden gafildirler. İşte bir insan manevi gaflet uykusuna uyanabilmesi için mutlaka ona tebliğ yapılır. Allah'ın katından gelen davetçiler onun Allah'a ulaşmayı dilemesi istikametinde tebliğ ederler. Ulaşmayı dileyin bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdire gideceğiniz cehennemdir diye Resuller, Neziller tebliğe başlıyorlar. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسِلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi uyarıcılar ve müjdeciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amen olur Allah'a ulaşmayı dilerse ıslah edici amel işlesin. Onlara korku yoktur, onlar mahsur olmayacaklardır. Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennem bekçileri cehenneme girenlere söylüyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içinde bugüne ulaşmakta sizi uyaran nezir gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve eğer işitsek ve aklasaydı bugün cehennemde olmazdık. Görüyoruz ki mutlaka herkese tebliğ ulaşıyor. Ama tebliğ ulaşmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşma dileğini yalanlayan, Allah'a ulaşma dileğini inkar eden bu insanlar amelleri boşa gittiği için hüsranda kalıyorlar ve gittikleri yer cehennem. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanlar uykudadırlar, öldükten sonra uyanırlar. Gaflet uykusunda. Öldükten sonra uyanıyor. Secde suresinin 12. ayet-i kerimesinde o mücrimler, keşke mücrimler Rablerinin huzurunda başlarına ek Rabbimiz biz gördük ve işittik. Bizi dünyaya geri gönder, salih amel işleyelim. Ölüm gerçekleşmiş. Ne diyor? İnsanlar uykudadır. Öldükten sonra uyanırlar. Yani uykuda ki kişi görmüyor. İşitmiyor. Ve bilmiyor. Ama ölünce perde kalkıyor. Görüyor, işitiyor ve Rabbena absirna semina ne'mel salihan. Salih amel işler diye teklifte bulunuyorlar.
İşte bir insanın manevi kapasite kullanabilmesi için davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul edip Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabi olarak ıslah edici amellere başlaması gerekir. Ne diyordu? Yedi şey unutturan şey gelmeden evvel salih amel işleyin. Hadis-i şerifte. Her şeyi unutturan yoksulluğu, azdıran zenginliği, meşgul eden hastalığı, ihtiyarlığı, ölümü ve bunların en şerlisi olan Deccal ve kıyamet gelmeden evvel mutlaka kesinlikle ıslah edici amelleri en üst seviyede gerçekleştirin buyuruyor. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, kendimize yapılan bir haksızlıkta karşılık vermememiz gerektiğini öğrendik. Birisi başka birisine bir haksızlık yaparsa, kötülük yaparsa biz buna şahit olmuşsak davranış biçimimiz nasıl olmalıdır açıklar mısınız? Evet, burada durum farklı sevgili kardeşlerim. İşte Nebine Sultanı Peygamber Efendimizin bir hadisi, bir haksızlığın bulunduğu yerde onu önlemeye muktedirseniz elinizle yapın, olmasa dilinizle, olmasa kalbinizle buğz edin. Gördüğünüzde zaman elinizle gücünüz yetmese dilinizle, ona da gücünüz yetmese kalben buğz edin. Öyleyse biz eğer elimizle, dilimizle, kalbimizle karşı çıkmazsak kesinlikle biz bize düşeni yapmamış oluruz. Bize karşı bu yapıldığı zaman affedeceğiz. Ama onu yapan kişinin lehine, yani affediyoruz ama öbür tarafta iki kişi birbirine karşı ne diyordu Peygamber Efendimiz? Kendiniz için istediğini kardeş istemedikçe. Kendimiz affediyoruz. Ona da o istikamette affetmesi istikametinde telkinde bulunabiliriz. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Neyi kendimiz için istemiyorsak kardeşimiz için istemeyeceğiz. Neyi kendimiz için istiyorsak kardeşimiz için de istememiz gerekir. Dolayısıyla biz buna şahitsek elimizle, dilimizle ve kalbimizle karşı çıkmamız lazım. Allah Teala kalben Hud suresinin 114. ayet-i kerimesinde zalimlere gönülden meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur. Vakim salat innel hasenati yüzü bir seyyat 113'e Hud 113'te La terkunu lillezine zelemu ve temessekumun nara. Zalim olan kimselere meyletmeyiniz, o takdirde size ateş dokunur. Yani biri diğerine zulmediyor, siz de ona çanak tutuyorsanız o zaman, siz de ortak koyuyorsanız o zaman size de ateş dokunur. Mutlaka karşı çıkmamız gerekir. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, ümmet kavramını açıklar mısınız? Allah-u Teala'nın istediği standartlarda bir ümmet olmak neyle mümkündür? Bizlere düşen vazife nedir? Ümmet insan topluluklarına verilen ad. Mesela Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz El-Evliya-i min ümmeti kenbiya ben İsrail. Benim ümmetimin velileri Ben İsrail'in nebileri gibidir. O zaman burada kastedilen Veli Resul ve devrin imamı. Çünkü Ben İsrail nebileri gibidir diyor.
Yani burada iki mukayese söz konusu. Veli Resul'le Nebi Resul. Ben İsrail'den Nebi Resuller, Peygamber Efendimiz'in ümmetinden de Veli Resuller. Veli Resuller devrin imamı. Öte yandan Setefriku min ümmeti serase ve sebine fırkaten. Kullâ finnâri ilâ vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Şu anda tekrar onun eski ümmet ayet geçen ayetlere baktığımız zaman insan toplulukları söz konusu. Mesela kavimin de kendisi insan topluluğudur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bir ümmet. Birleştikleri yer delalet, birleştikleri yer küfür, birleştikleri yer karanlık. Zürf 33, Sebe 20 bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu ümmet. Maide 66. Mürşide tabi olanların oluşturduğu bir ümmet. Bakara 143. Kurtulanların oluşturduğu, yani aynı özelliği paylaşanların oluşturduğu insan topluluklarına verilen ad. Bütün ümmetlere tek bir şeriat ve açık kesin bir yol belirlenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayrı zaman peygamberi olması hasebiyle biz şu anda onun ümmetindeniz. Alimân Suresi'nin 104. ayet-i kerimesinde vel tekum minkum ümmetin yedevne-i hayr, yani sizin içinizde bir insan topluluğu bulunsun. Maruf ve münkerden ne etsin? İşte onlar felaha erenlerdir. Yani müşrikler toplumuna verilen ad ümmet oluyor. O halde nizam bu şekilde inşallah. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, mürşide ulaşmadan yapılan ibadetler ve zikir kişiyi kurtarır mı, açıklayabilir misiniz? Mürşide ulaşmadan yapılan ibadetler ve zikir Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ise evet. Kalben. Çünkü Allah Teala ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Ve bu ameli boşa gidenlerin Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Belki onunla da ilgili ameli boşa gidenler 7 ayet gereğince burada hüsranda olanlar, ameli boşa gidenler, işte şirkte olanlar, küfürde olanlar, delalette olanlar, bu şirkte olanlar, bu küfürde olanlar, bu fıska düşenler, yalan söyleyenler, ayetlerimize ayette ulaşmayı, öyleyse ameli boşa gidenlerin özellikleri veriliyor. İşte kimin ameli mürşide ulaşmadan yapılan ibadetler, amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, yalan söyleyenlerin, küfürde olanların hepsinin özellikleri belli. Allah Teala onların gideceği yer cehennem olduğu buyuruluyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, bazen bir iyilik yaparken ısrar ediyoruz. Bu durum tahakküm mü oluyor? Bir şeyde ısrar ederken nereye dikkat etmeliyiz? Açıklar mısınız? Tahakküm başkasının sahasına girerek ona istemediği bir şeyi yaptırmaktır sevgili kardeşim. Ama iyilikte yarışmak güzel bir şeydir. Bazen bir iyilik yaparken ısrar ediyoruz. Mesela ne diyoruz?
o hayrın işlenmesi sırasında güzel bir şeyse yapılabilir yani. Teklif yapılabilir ama zorlama olmaz. Eğer zorla bir şey yapıyorsak o zaman tabii uygun değil. Sosyal medyadan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz son Resul müdür, açıklar mısınız? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde ve ma kana Muhammedun abadan min rijalikum ve lakin Resulullah ve hatemen nebi. Muhammed Aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Nitekim Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki farkı bildiren 10 tane özellik var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebidir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asaleten şefaat yetkisine sahip ama Veli Resul'e vekaleten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asaleten devrin imamı ama Veli Resul'e kıyamete kadar devam edecek Veli Resul'e vekaleten. Peygamber Efendimiz'in 5 görevine karşılık Veli Resul'ün 4 görevi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nebiler insanlardan seçiliyor. Ama diğerleri hem meleklerden hem cinlerden insanlardan seçiliyor. Aynı soydan geliyor nebiler, hepsi insan. Ama Resuller farklı soydan gelebiliyor. Nebi Resul şeriat kitabının sahibi ve Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Peygamber Efendimiz son nebidir. Allah razı olsun. O zaman kardeşimiz diyor ki Peygamber Efendimiz son Resul müdür? Hayır. Nitekim Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde peygamberlerden sonra gelecek olan Resulü Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu en aynus Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en azı Mehdi Aleyhisselam'dır. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Ali İmran 81'de müjdelendiğini görüyoruz. Ve izâ hazallâhu misâken nebiyyine lemâ ateytikum min kitâb-ı hikmetin sümâ câkim Resûl musaddikun limâ me'akum. Mehdi Aleyhisselam kendilerinden misâk alınan ulûhân nebilerin şeriatını tasdik ediyor. Onlardan sonra gelen Mehdi Resul ondaki Ulu Azmi'yle verilen şeriatın hepsini tasdik ediyor. O Ulu Azmi'leri de iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in son Resul değil, son Nebi. Ama Resulat kıyamet gününe kadar devam ediyor. Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan Risalet sona ermiştir. Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu
ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor, korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekişlemeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nal 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın mutluluk daveti. Birinci sual, Allah-u Teala'nın insanlara ulaştırdığı mutluluk davetinin muhtevası ne? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetçisidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bütün mutluluk garantisidir. Bu mutluluk davetçisi Kur'an-ı Kerim sadece Kur'an hakikatlerinden oluşuyor. Biz sizi mutluluğa davet ettiğimiz zaman aslında Kur'an'a davet etmiş oluyoruz. Mutluluğa ulaşmak istiyorsanız arkanıza beraberinde Kur'an-ı Kerim'i almak, Kur'an-ı Kerim'i tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim. Bu dinin teorisidir. Ama pratiği, tatbikatı ise İslam'dır. Kur'an bütün insanları Allah'a davet eder. Allah'a kul olmaya davet eder. Gerçekten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Ben sizi dinlemeye davet ediyorum. İtaat etmeye davet ediyorum. Ben sizi cihada davet ediyorum, hicrete davet ediyorum, cemaat olmaya davet ediyorum. Kim cemaatten ayrılırsa o şeytana lokma olur. Ama bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa, oruç tutsa da aynı mıdır diye sordu. Kim cahiliye davasını iddia ederse mutlaka cehennemlik kimselerden olur. Evet diyor. Namaz kılsa da, oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Öyleyse en alt seviyede Allah'a kul olmak söz konusu. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmaktır. Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesi وَمَا خَلَقْتَرِ جَنِّي وَاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبَدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, zahmet olsun diye yarattık. Gerçekten de yaratılış gayemiz bu ve Fatiha suresinde biz İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz. Ama başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes şeytanın kulu ve dostu. Öyleyse şeytanın kulu ve dostu olanların şeytanın kulu ve dostu olarak kurtularak Allah'a kul olması bir dilektir. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 11. madde şeytanın kulu ve dostudur. Ayet-i Kerimer Bakara 257 ve Zümer 17. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanlar davete muhatap olduklarında kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse Zümer 17'ye göre şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarırlar ve Allah'ın kulu olurlar. Allah'ın kulu olanlar için kesin müjde vardır. Kul olmakla mutluluk aynı safhaları içerir. Kim Allah'a ekber kul olursa, mazim kul olursa o kul cennet saadetinin ve dünya saadetinin de sahibi olur. Allah'ın Kur'an'dan muradı tahakkuk eder. Hadis-i şerifte saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, deraletten kurtulup hidayette bulunmayı isteyen Kur'an'ı, Kerim'i ders alsın. Demek ki saadetli, mutlu insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesinin altında bulunmak arzulayan, delaletten kurtulup hidayette bulunmayı isteyen Kur'an'ı ders alsın. Başlangıç noktasında herkes delalette. Delaletten kurtulup hidayete adım atmak, hidayeti dilemektedir. Allah-u Teala hepimize bunun farz kılmıştır. Başlangıçta herkes delalette. İşte ayetlere baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Ama delalette olan insanlar mutlaka tebliğe muhataptırlar. Tebliğe muhatap oldukları zaman daveti kabul ederlerse o zaman delaletten kurtulup hidayete ererler. Allah-u Teala da bunu söylüyor. Allah razı olsun. İkinci sual, mutluluğun Kur'an'daki reçetelerini uygulayan herkes mutlak mutluluğa ulaşır mı? Evet. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara bir mutluluk garantisidir. Mutluluk, üç cephede kesintisiz sulh ve sükun halini yaşamaktır. Mutluluk eşittir hayır bölü zaman. Yani zikir bölü zaman. Allah Teala Al-İmran 104'te ne diyor? وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَمْ يَعْمُنْكَرِ اُولَٰكِمْ مُفْلِحُونَ Allah sizin içinde size bir ümmet bulunsun. Sizi hayra davet eden, maruf emreden, mümkerden nehyeden. Zikir hayır mıdır? Evet, zikir hayırdır. Mutluluk hiç de zor elde edilen bir faktör değildir. Yeter ki insanlar bir kul olduklarını, yaratıcının kendileri için tayin ettiği hedefi yakalamakla vazifeli olduklarını idrak etmeleri mümkün olsun. Bizi mutsuzluğa ve mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar bize teslim edilmiştir. Mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Nefsimiz başlangıçta hastadır ve hasta olan nefsimizin tedavi edilmesi gerekir. Bunun doktoru da Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Her devirde devrin imamı, tüm insanlar için nefs hastalıklarının doktorudur. Reçeteyi ondan alır da hayatımıza tatbik edersek, çok kısa süre içerisinde 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Bu Allah'ın garantisinde gerçekleşen bir durum ve sadece bir dilekle. Ama dünya ve ahiret saadetinin tamamına ermek istiyorsak, bu o kadar kolay değil. Daimi zikir gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim'de daimi zikir dik yokuş olarak zikredilmiş. Fizik vücudun Allah'a teslimi de dik yokuştur. Daimi zikir de dik yokuş olarak Kur'an'da yer alıyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar Allah'ın sunduğu mutluluk davetini unutmayı nasıl başarmış? İblisin dış tesiriyle. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceğini biliyor. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun." Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İblis insanları mürşide ulaşmaktan men etmek için her şeyi yapıyor. İşte Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde "Beni azdırmana yemin ederim ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın." Öyleyse burada iblisin gayesi ne? İnsanları mürşide ulaşmaktan men etmek. Nur 21'de de Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Bakara 78'de ise insanların çoğunun emaniye denilen insanların zanlarına tabi olduğunu bize beyan ediyor. O zaman Kur'an'ın bir türüne baktığımız zaman insanlar için mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk. Öyleyse Kur'an'daki mutluluğu yaşamak istiyorsak hidayeti dilememiz ve hidayeti hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Hidayet ne o zaman? Hidayet Bakara 120'de kul ünne hüdallah ve hüda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Alimen 73 kul ünne hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. İki ayet-i kerimede hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimidir. Tevrat'ın da hidayet ve nur olduğunu, İncil'in de hidayet ve nur olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in de hidayet ve nur olduğunu biliyoruz. Bütün Allah'ın yolunda olanların başka insanları Allah'a davet etmesi haktır. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır geçtikten sonra Allah'ın davetini unutmuşlar. Çünkü iblis bir takım insanların eliyle adım adım kitabın özelliğini değiştirmeyi başarmış. En başarılı olduğu konu ise hidayet konusu. Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Eğer hidayet yoksa din yoktur. Eğer hidayet yoksa iman yoktur. Her şey onunla başlar. Hidayetçi mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliği taşır. İşte eğer Maide 44'te Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. İncil'i biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Kur'an'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Görüyoruz ki hidayetin sahibi olmak, Kur'an'daki hidayeti dilemekle, onun sahibi olmak, Kur'an-ı Kerim'i yaşamakla gerçekleşir. Ve bu onlar ikisi söz konusu değilse, hiçbir zaman hedefe ulaşmak da mümkün olmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, bir tık da dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah tüm insanları mutlu olması için yaratmıştır ve bu mutluluğa ulaşmamız için Allah'a ulaşmayı dilememiz emredilmiştir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tamamen kendini teslim etmekten geçiyor.
3: Onunla beraber olmak, mutlu olmak, emirlerine itaat her türlü mutluluğun kapısını açacağını anlıyoruz.
4: Namaz çok önemli bir şey. Namazda huzuruna çıkıyorsun Allah'ın. Bir bir konuşabiliyorsun, iletişim kurabiliyorsun.
1: Peki Allah-u Teala'ya sizce biz nasıl ulaşabiliriz?
2: Bize emrettiği şekilde tamamen yasalar vardır. Tabii Kur'an-ı Kerim bir yasadır. Bunlara uyarak tabii ki Allah'a ulaşacağız.
3: Bu sadece kalpten bir duadır. Kalpten bir dua ile Allah'a ulaşılır diye inanıyorum.
1: Mesela Mevlana'yı biliyorsunuz, Yunus Emre, hep Allah dostları. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
4: Herkesin hayalidir bu yani. Herkesin istediği bir şeydir. Olmak isterdim.
3: Başka da ne isteyebiliriz ondan başka? Tabii ki isteriz.
2: Biraz benim ailevi sorunlarından ötürü ya Rabbi bir an önce emaneti al diye. Biraz isyanvari gibi bir şey. Hani şu andaki mesela üzerimdeki yükün ağırlığından dolayı bu bir kaçıştı aslında.
1: Aslında Allah'a ulaşmak demek ölmeyi istemek demek değil de Allah'a dost olmayı istemek. Beraber de isteyelim inşallah.
2: Ya Rabbi seni çok seviyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Sana yaşarken ulaşmak istiyorum.
2: Ya Rabbi dostun evliyan olmak istiyorum ve beni onlarla arkadaş etmemi, arkadaş kurmamı nasip eyle.
1: Nasıl bir dua sizce?
2: Siz çok güzel şu anda biraz şey oldum ya hani bir hafiflik geldi bana ya siz ne yaptınız bana Allah razı olsun sizden.
0: Evet görüyorsunuz ki durum böyle bir misafir.

0: bilemez. Din kolaylıktır. Hangi şartlarda olursak olalım, en ağır üzüntüler içinde olsak, başkalarının zulümlerinin %100 üzerimize düğümlendiği, bunların altında %100 ezilen sonsuz bir huzursuzluğun içinde olsak dahi, bir insan bizim için mutluluk mutlak olarak gerçekleşebilir mi? Evet. Bu hedefe ulaşmak için Allah'a inananların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Bu dilek Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Cennetin de giriş kapısıdır. Arkasından bu dileğin zikirle beslenmesi, desteklenmesi gerekir. Nitekim zikreden bir insan mutlaka o zikirle birlikte bir çift nuru Allah'ın katından o kişinin göğsüne getirir. Allah-u Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Elem yenlezine amenu en takşa kulubunu zikrallahi ve anzine minhak. O amin olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Sakın o ehli kitap gibi olmasınlar. Üzerinden zaman geçti. Zikirsizlik sebebiyle kalpleri katılaştı. Onlar gibi olmasınlar. Ve böylece fasık onlardan oldular. Başlangıç noktasında herkes fıskta. Ama bu şekildeki bir fısk insanı ikinci fıska da götürebilir. Ve dönülmez bir yola, şeytanın yoluna girebilir. İşte öyle insanlardan olmak istemiyorsak tak surette Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikirle kalbimizi beslememiz gerekir. Bu da ancak nefs tezkiyesi yani mürşide tabiyetle asıl hedefe bizi ulaştırır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olabilmesi için Allah'ın gönderdiği mürşitlere tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Tamamen Kur'an'ı yaşamayı ifade ediyor.
3: O zamanın çağı, dünyası tabii ki günümüzdekiyle çok farklıdır. Yakın bir komşumuz var. Bana dedi ki işte köyde sofi olmak çok kolaydır Avrupa'da. Halbuki aslında ben şu anda şunu düşünüyorum. Diyorum ki neden zor? Ama bu demek değildir ki imkansızdır. İmkansız bir şey yoktur.
1: Peki bu zamanda da var mıdır sizce?
2: Vardır. Tabii ki çok vardır. İman güçlü olanlar yakındır Allah'a her zaman. Her zaman vardır. Sadece bizim aramamız gerekiyor.
3: Öyle zatlar mutlaka vardır. Babam kendisi de yani Allah'a şükür öyle bir insanın evladıyım ama layık değilim.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
2: Camilerde diyebilirim. Ramazan'da mesela iftarlar veriliyor. Hep bir toplu ortam hani toplaşılıyor. Orada bence de daha çok bulabiliriz.
3: Allah'ın yoluna yönlendiğimiz zaman, o toplumda olduğumuz zaman öyle insanlar Cenab-ı Allah mutlaka sana buluşturur.
1: Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
2: Onu ben bilmiyordum.
3: Tabii hacet namazını kılmak için önce bütün namazları kılmak gerekiyor. Hacet namazlarını tabii çok önemli, çok değerli vakitlerindir.
0: Bir misafir müşidi bulmak konusunda hacet namazı kılmak için önce bütün vakit namazlarını kılmak gerekiyor dedi. Vakit namazlarını kılmayan bir insanın hacet namazı kılması yanlış mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İki tür insandan bahsediyor. Ameli boşa gidenler ve ameli boşa gitmeyenler. Yine Allah Resulü şöyle buyuruyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. İşte bu neye göre şekilleniyor? Allah'ın zatını dileyen, amelleri boşa gitmeyen takva sahipleri Bakara 272, En'am 52, Rad 22, Kehf 28, Rum 38, 39 ve İnsan 9, Leyl 20. Bunlar hepsi Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ama Allah'ın zatını dilemeyen, amelleri boşa giden, takva sahibi olmayanlar. Orada da Allah-u Teala şu ayetlere örnek veriyor. Bakara 217, Al-İmran 22, Maide 53, ve Araf'ın 140.

0: 7, tövbe 17, tövbe 69, kef 105. Bunlar Allah'ın zatını dilemeyenler. Demek ki kurtuluşun anahtarı Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. Daha sonra Allah ruhumuzu kendisine ulaştırdıktan sonra hedef Allah'ın zatını görmek. Yani hedef değişmiyor. Tüm insanlar için her şeyi ben insan için yarattım, insanı kendim için yarattım. O zaman kalben ulaşmayı dileyen bu insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan talep ederse huşu sahiplerine Allah mürşid gösterir. Çünkü Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Kabul edelim ki biz hacet namazı kıldık. Allah bize mürşid gösterdi. Mürşide tabi olmamız lazım. Tabiyet farz mı? Tabiyet de 7 ayet-i kerimede farz. Kur'an-ı Kerim'e, Tevrat'ta, İncil'e baktığımız zaman hep Allah Hazreti Musa'ya ve ona tabi olanlardan bahsediyor. Hazreti İsa ona tabi olanlardan bahsediyor. Hazreti Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar. Hazreti İsa ona tabi olanlar Tevrat'ta Rabbaniyun. Hazreti Musa ona tabi olanlar Tevrat'ta Rabbaniyun. Hazreti İsa ona tabi olanlar İncil'de Havariler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olan sahabe Kur'an-ı Kerim'de sahabe adıyla Ensar ve Muhacir olarak zikrediliyor. Öyleyse Allah'ın dinini yaşayanlar ancak Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olanlardır. Tabiyetle birlikte kişi yedi nimetin ve yedi kalp şartının sahibi olur. Bir insanın Allah'la olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah her şeyi bilir. İnsanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah'a sual sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Hacet devazı bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu indirilmiştir. Allah'tan mürşit sorulması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Bu dizayn içerisinde ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi gösterecektir. İbadetleri de Allah size sevdirecek, Allah size yaptırtacaktır. O sevgi içerisinde isteyerek namaz kılacaksınız, isteyerek zikredeceksiniz, isteyerek ibadet edeceksiniz. Ve bu amellerin sonucunda Allah'ın mükafatlarına nail olacaksınız. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle ellerinizden öperim. Müsaadenizle size bir sualim olacak. Allah'ın emirlerini görmezden gelen her insanın aslında farkında olmadan mutluluktan kaçtıkları söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın emirlerini görmezden gelen her insanın aslında farkında olmadan mutluluktan kaçtığını söyleyebilir mi? Evet. Allah'ın emirleri ve yasaklarını muhtevasını alan Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Emirlere itaat eden, yasaklara uyanların mükafatları, emirlere isyan eden yasakları çiğneyenlerin de alabileceği cezalardan bahsediyor Allah Teala. Bunlar gerçekten Allah'ın peygamberine indirdiği kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olduğuna göre bunları göz ardı edenler, bunlarla ilgilenmeyenler, bunları öğrenmeyenler, bunları öğrenip hayatına tatbik etmeyenler aslında Allah'ın onlara vereceği mutluluktan kaçanlardır. Mutluluk ve Allah kelimesi birbirinin tamamlayıcısıdır. En mutlu olanlar Allah'ın en yakın olanlarıdır. En yakın olanlar ruhlarında, meşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Teslim aşağı doğru indikçe Allah'a yakınlık adım adım daha gerilerde kalır. Teslim Allah'a doğru yaklaştıkça ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iraden teslimiyle noktalanır. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğa ulaşamaz. Eğer siz bir mutluluk yolculuğu başlasın isterseniz, böyle bir yolculuğun başlayabilmesi bir dileğinize bağlı. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Atalar sözü, ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur. Kimdir bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve tabiyetini gerçekleştirmeyenler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz.
2: Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmamız nefsimizi ıslah etmemizden geçiyor ve bunun için Allah'ın adını çokça zikretmemiz emredilmiş. Allah'ı zikretmenin faydaları nelerdir?
3: Sakinleşme, huzuru bulma diye düşünüyorum. Nefsimizdeki afetlere tamamen bir ilaçtır, bir tedavidir.
4: Kaza ve belalardan tamamen uzak kalırsın. Tabii Allah'ın ismini kuşkusuz her türlü zikretmemiz gerekiyor. Günlük bir şey, günlük olarak yatarken, kalkarken, yiyirken, içerken, yolda yürürken. Tabii bunlar önemli.
2: Mesela başına gelen sıkıntılarda, imtihanlarda nasıl düşünür?
3: Demek ki hayırlısı değilmiş diye düşünür. Allah'ın daha güzel fikirleri, daha güzel planları vardır her zaman bize karşı. Tevekkülden düşünür. İmtihan olduğunu düşünür, daha çok ilerleyeceğimiz bir şey olduğunu düşünür.
4: Büyük alimler zamanında hapisler yaşamış, büyük ağır hastalıklar geçirmiş. Bunlar hiçbir zaman Allah'ım neden verdin diye bir şey olmaz.
2: Peki sizce herkesin zikrettiği, herkesin birbirini sevdiği yeni bir dünya kurulabilir mi?
3: Zor diyebilirim ama işte imanı güçlü olanlar, yani hepimizin imanı o kadar güçlü olsaydı galiba olabilirdi.
4: Günümüzde tamamen hani biraz imkansız denilecek şekilde görünüyor. Eğer İslamiyet hakim olursa, gerçekten İslamiyet hakim olursa, inşallahü rahim ki bugün de gelecek Allah'ın izniyle, mümkündür.
2: Bunun için ne yapmak lazım?
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek lazım.
0: Bir misafirimiz, herkesin birbirini sevdiği bir dünya için, eğer gerçekten İslamiyet hakim olursa ki, inşallah o gün gelecek, Allah'ın izniyle o zaman mümkündür. İslam'ın tüm dünyaya hakim olacağı günler gelecek midir? Evet, dinler birleştiği zaman herkes aynı dinin mensubu olduğunu idrak ettiği an, anladığı zaman bu gerçekleşecek. Şu anda insanlar iblisin dış tesiriyle de farklı dinin mensubu olduğunu zannediyorlar. Ama kutsal kitapları incelediğiniz an kutsal kitaplardaki öğreti tamamen Allah'ın öğretisi. Allah tektir. Ve Allah'ın tüm insan için vaaz ettiği din de tektir. İşte bu hakikati idrak eden, anlayan herkes mutlaka hedefine ulaşacaktır. Bir üçüncü, daha doğrusu ikinci asr-ı saadet mutlaka yaşanacak. Hadiste İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimler de o garipler ey Allah Resulü, onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. İşte eğer ifsad olan Resulullah'ın sünneti ıslah edilirse, ortadan kaldıran Resulullah'ın sünneti ihya edilirse, ki bu mümkündür, kişinin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi ve öğretmesi hedefine dayalıdır. O zaman herkes Allah'ın kendisine indirdiği, iman ettiği kutsal kitapların önüne hayatına tatbik ederse, o zaman zaten tüm kutsal kitaplar 7 sabah 4 teslimden ulaşıyor. Herkes 7 sabah 4 teslimi yaşarsa o zaman mutlaka bir mutluluk asrı içerisinde olacaklardır. İslam birliği gerçekleşecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü müterim hocam. Sizi çok ama çok sevmem de kalbimden. Sonsuz hürmet ve saygı değerlerinden öpüyorum. Uygun görsel bir sualim olacaktı Muhterem Hocam. Mutlu olmak için yola çıkan bir insan beklentilerinden nasıl vazgeçebilir? Arz ederim, sonsuz hürmet saygı değerlerinden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, mutlu olmak için yola çıkan bir insan beklentileri nasıl yok edebilir? Veren el olmak. çoğumuz başka insanların devamlı bir beklentinin içindeyiz. Ve bu yüzden mutsuzuz. Beklentilerimizi sıfırlamayı öğreneceğimiz gün kadar gerçek mutluluğu yaşayamayız. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Biz onlara bir şeyler vereceğiz. Sevgi, şefkat, Allah-u Teala size ne verdi diye şu anda elinizde bulunan her şey neyse pek çok insana yardım etmeniz için hazır malzemedir. Başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ama onlardan beklenti içinde olmamak, kendi sahanız içinde veren el olmanızı gerektiriyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Her An Kur'an. Her An Mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyorum. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاهٌ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحُبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhasere var. Fatiha muhasere var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. 11 ayın sultanı Ramazan konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Ramazan'ı 11 ayın sultanı kılan sebep ne diye insanın aklına gelen soru, tabii ki bunun cevabı yine Kur'an-ı Kerim'de. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Duhan suresinin 2 ve 3. ayetlerinde yanılmıyorsam Allah Teala öyle buyuruyor. Duhan suresinin 2 ve 3. ayetleri Kitab-ı Mubin, Kitab-ı Mubin apaçık kitabı ant olsun. İnne enzelnâhu fî leyletin mübareketin nekünnâ münzirîn. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Mübarek bir gecede indirilen Kur'an-ı Kerim. Şüphesiz biz uyaranlarız. Allah-u Teala aynı zamanda Şuara suresinin 193-194. Ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nezele bi ruhul emin ala kalbike li tekunul emzirin. Bu Kur'an-ı Kerim Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla senin kalbine indirildi nezirlerden, uyaranlardan olman için. Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı devreye alarak Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine indiriyor. Sebep ne? Niye? Uyaranlardan, nezirlerden olması için. Öyleyse Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirildi. Ancak zamanda Ramazan'ı 11 ay sultanı kılan başka bir özellik de 1000 aydan daha hayırlı bir Kadir Gecesi Ramazan ayında mevcut. Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'ne bakacak olursak اِنَّ اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَعَدْ اَتْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَدْرِ خَيْرٍ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ 1000 aydan daha hayırlı bir gecede Allah Teala indiriyor. تَنْزَلْ مَلَيْكِتِ وَرُّهُ Melekler ve ruh Allah'ın izniyle her bir çeşin yeryüzüne inerler. Selamün hiyyata metel fec. O gece fecin doğuşuna kadar selamettir, huzurdur, mutluluktur. O gece başka bir gece. İşte Ramazan'ı diğer aylardan farklılan 11 ayı sultanı kılan olay bu şekilde Kur'an ayetleriyle ifade edilebilir. Öte yandan Ramazan ayına aynı zamanda Kur'an-ı Kerim hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk. İşte orucun geçtiği Ramazan ayında oruç tutulur. Oruç ezeli ve ebedi dinin bütün zaman parçalarındaki ibadeti olarak devreye almıştır Allah-u Teala. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 7 tane ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykum siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey amen olanlar, oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi sizin üzerinde de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Kimdir takva sahipleri? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde minümeyli ve takuhu Allah'a yönel takva sahibi olun. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin lika Allah'a dileyenler olduğu ifade ediliyor. Öyleyse takva sahibiler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte dinin giriş kapısı Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı cennetin de anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek ve Bakara 184'te oruçlu farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta yolculukta olursa o takdirde tutamadığı günlerin sayısında başka günleri oruç tutarak tamamlar. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Bu ayet-i kerimede hem yolculukta seferi halde hem de hastalıkta tutamadığı günleri sonradan kaza etmesi söz konusudur. Ama 185'te ise bu hastalık haline ilaveten aynı zamanda ölümüne kadar kişide terk etmeyen mümin bir hastalık söz konusuysa ve oruç tutamıyorsa o zaman da kefaret ödenerek Allah Teala meseleyi çözüme bağlamış. Şerhu Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an Ramazan ayı ki o ayda Kur'an-ı Kerim indirildi. Kur'an hüden linnâsi ve beynâti mire hüde vel furkan insanlar için hidayettir. Aynı zamanda furkandır. Furkan, hakkı batıldan ayıran özelliğin sahip olmaktır. Örneğin bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de verdiği ölçü dairesinde bir gün benim hadislerim tartışılacak konulara bakınız. Yani mevzu hadis-i hadis tartışmasının tek çözümü Kur'an'la karşılaştırmak. Kur'an'a uyan hadis bendendir, Kur'an'a uymayan hadis benden değildir. Öyleyse Kur'an Furkan'dır. Din adına neyin hak neyin batıl olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak tespit edebiliriz. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Öyleyse Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 14 asıl evvel bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Ve Kur'an'ın unutulmasının arkasında hidayetin din tatbikatından çıkartılması vardır. Hadisi devam ettirecek olursak insanlar İslami sınırına alınacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman hidayetten, kalplerinde hidayet eser olmayacak. Yani kalplerinde hidayet olmayacak demek, kalplerinde Kur'an ayetleri olmayacak. Eğer Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an'ı Resulullah'ın kalbine indirmişse, Ramazan ayında da bizlerin kalbine indirilmesi lazım. Şu sonuca ulaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamalarında Recep ayı Allah'ın ayıdır buyuruyor. Onda çok insanlar için kurtuluş vesilesi olan iki kandil var. Regaib kandili ve Miraç kandili. Yani buradan sonuca ulaşıyoruz. Regaib kandili her şeyden daha fazla rağbet edilen bir şeyin olması manasına geliyor. Bu noktada biz her şeyden daha fazla neye rağbet etmeliyiz? Allah'a. Rağbetimiz Allah'a olması lazım. Ve Allah-u Teala Recep ayının ilk peşemini Cuma'ya bağlayan günde Regaib kandili kutlamamızı buyuruyor. Burada da rağbetimizin Allah'a olması söz konusu. Ve gerçekten Regaib kandilinde tahakkuk eden mucizevi olayları da Allah-u Teala burada Regaib kandilinin temelinde davet var. Her devirde insanlar Allah'a davet edenler vardır. Daveti icabet eden, zikredenler, davete icabet etmeyen insanlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Sırat-ı müstakim üzerinde olanlar var, davete icabet edenlerdir. Vesaire. Burada çok güzel bir 7 ayet söz konusu. Ve de Miraç kandili var ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İsra Suresinin 1 ve 2. ayetlerinde zikrediyor. Biz Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallazi berekna havlehu li nure bi ayatine. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin mescidil haramdan etrafını mübarek kılın mescidil aksa yürüten Allah Subhan'dır. İşte Şaban ayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ayındır buyuruyor ve içinde berat kandili var. Kişinin beratını Allah'tan alması ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyledir. Dilediği zaman Allah'a şirk koşmayan kişilere Allah-u Teala'nın mağfireti söz konusu. Mağfiretle o güne kadar işlenen bütün günahların sevaba çevrilmesi ve kişinin beraatını alması söz konusu. Ama Resulullah'ın ifade buyurduğu ümmetimin ayı Ramazan, işte bu ayda Kur'an indirildi. Ama Allah'ın katından indirilen Kur'an kalplere ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşidi Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Resulullah'ın kalbine indirilmiş. Bizlerin de aynı şekilde tıpkı onun gibi nasıl her peygamberin Cibril'i varsa her velinin bir hızırı vardır, mürşidi vardır. O zaman mürşidimiz vasıtasıyla da Kur'an-ı Kerim'in kalbimize indirilmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. İşte bu kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayanlar onlar Kur'an kursaklarından geçmeyenlerdir. İşte Kur'an hidayettir. Hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Allah Teala kalpten Allah'ı zikretmemizi istiyor. Daha doğrusu kalp Allah'ı zikretmeyi ama Allah da kulunun mutlu olmasını istiyor. Zikir bir vasıta. Kim bu vasıtayı kullanırsa sonuç olarak o kişinin mutluluğu söz konusu. O halde hidayet din tatbikatından çıkartılmışsa bunun manası Kur'an unutulmuştur. Ramazan ayı aynı zamanda bir ay hidayet ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş. Allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. İşte tebliğ kişinin kendisine ulaşması halinde daveti kabul edenler onlar Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır. Beni dua edici olarak gönderdi ve dua edici değil. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُطَعَ بِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. لَوْ اَنَّهُمْ زَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ رَسُولُ لَوَجَدَ اللّٰهُ تَوَّابًا رَحِيمًا Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resulünün mağfiret talebini kabul eden rahmet edici bulurlardı. Evet. İşte zorlayıcı değil, davetçi, tebliğci olarak, beddua edici değil, dua eden olarak, mağfiret talebinde bulunanlar olarak. Allah Teala onu vazifeli kılmış. Ama peşinden beni lanetçi değil, rahmet edici olarak. İşte Enbiya 107'de Umar senekeller rahmetinle alemin beni Allah Teala alemlere rahmet olarak gönderdi. Lanet edici olarak değil. O zaman daveti kabul edenler ki bütün Resuller Allah'a davet ederler. Özellikle Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz de 23 sene boyunca Allah'ın kendisine indirdiği ayetlerle hep Allah'a davet etmiştir. Allah Teala kalbine Kur'an'ı indirmek suretiyle nezirlerden olması için 23 sene boyunca Kur'an'ı kalbine indirmiştir. Öyleyse Allah Resulü'nün davetine baktığımız zaman diğer bütün insanlar Allah'a davet ediyor. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Hac 67, Kasas 87, Fusilet 33. Dinin temelinde Allah'a davet vardır. Bu davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Yusuf 108'de Allah Teala ben ve bana tabi olanlar Emine Sultanı Peygamber ona tabi olan sahabe basiretle görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Sırat-ı müstakimdir. Yunus 25'te ise Allah teslim yolda olan zatına davet ediyor. Zatına ulaşacak olan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Yeni muhatabı insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala Hicr 26'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَانَ مِنْ حَمَّانِ مَسْنُونَ Sarsal indenden kuru topraktan şeklinde bir parçaktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Şemsiyedide ve nefsin ve masavaha insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz 19 afetle malul ve şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. İşte üçüncü vücudumuz da secde 9'da bildirildiği gibi suma sevah ve nefaha fîmin ruhimiz insana ruhumuzdan üfürdük. Böylece denge varlık olan insan hayata başlıyor. Bir kanadıyla ruhu yapısında 19 tane haset var. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen. Nemire Sultanı Peygamber Efendimiz cennet nefsin sevmediği şeylere çevrilir. Nefs ne istiyor? Nefsin yapısında kin ve nefret var, küfür var, yalan var. Hastalık, zulüm ve haset ve düşmanlık var. Cehalet, cimrilik, öfke ve gayz. İsyan, sabırsızlık, kibir, gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahili, fitne, fesat. Nefsin sevmediği şeyler. Nefs neyi seviyor? Kin ve nefret, bunları seviyor. 19 tane afeti. Sevmediği şeyler ruhun 19 tane hasreti. Cehennem de nefsin sevdiği şeylere çevrildi. 19 tane afetle çevrildi. Cennet 19 tane hasretle, cehennem de 19 tane hasretle. Evet, cehennem nefse hoş gelen 19 tane afetle çevrili. Cennet de nefsin istemediği şeylerle çevrili. İşte bu istikamette kişinin ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde bu talebi yerine getiren kişinin kalben bunu talep etmesi halinde o kişi birinci kat cennete gidecektir. Arkasından Allah onu o halde bırakmayacak. 12 tane insanla onu mürşidine ulaştıracak. Mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, Cennetül Firdevs ve akabinde Allah'ın mürşide tabi olan kişilerin hepsini tezkiye etmesi, ruhunu kendisine ulaştırmasıyla üçüncü kat cennet. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetin velileri kendi ameli değil, nefs eskesiyle cennete girerler. Ümmetin velileri kendi ameli değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Böylece kişinin cennete gidebilmesi mutlaka bir dileğinin olmasına bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti tarif ediyor. Kul inne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Bakara 120. Kul inne hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve sirat-ı müstakim üzerinden seyir-i sülükle Allah'a ruhumuz ulaşabilir. Ama ulaşabilmesi için kişinin mürşidine 12 tane insanla tabi olması lazım. Kimin ruhu vücuduna alıp sirat-ı müstakime ulaşır? 12 tane insanla mürşidine tabi olanların. Olay bu şekilde ifade ediliyorsa ki öyledir, o zaman kişi 14. safhada mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olmayan hiç kimsenin ruhu vücuttan ayrılmaz. Orucu tutan fizik vücut. Allah Teala orucun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde orucun bedenin zekatı olduğu, her şeyin bir zekatı var ama bedenin zekatı da oruçtur. Ve Allah Resulü hadisinde oruç tutunuz, sıhhat bulunur. Oruç sabrın yarısıdır. Oruç tutunuz, şeytanı vücuda girip yoluna daraltınız. Gerçekten de kişi oruçluyken Allah'ın koruması altında ve oruç tutunuz, sıhhat bulunuz, nefsin afetlerinin kalpten temizlenebilmesi zikirledir. Ama oruç da zikrin bir yardımcısıdır. Nitekim başka bir hadisinde Allah Resulü şöyle buyuruyor. Tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yoktur. Emanet nedir? Ve yalan nedir? Emanet ruhumuzdur. Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْتَنَ اَمَانَةَ عَلَى سَمَّوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا عَنْ يَعْمِنَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّ اُكَانِمْ زَلِيمْ مَنْجَوْلَ Emanetin bu ayet-i kerimede ruh olduğu ifade ediliyor. Ama Ashab 72'de daha sonraki ayetlerde ne diyor Allah Teala? Emanete ihanet eden. Kimdir emanete ihanet eden? Allah Teala ezelde emanet olan ruhtan misak almış, dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olacağına dair. Ama hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmeyin, Allah'a ulaşmayı dilemeyin kişiler, onlar ihanet içindeler. Onlar emanete ihanet edenlerdir. Onlar zikretmedikleri takdirde yalan söyleyenlerdir. Kişi ağzından çıkan söz kulağı işitmiyorsa ki kulağın işittiği her söz kalbe giriyor ve ancak Allah'ın ayetleri kalpte toplanıyor. İşte eğer kalp kapalıysa, ayetler yoksa o zaman o kişi otomatikmen yalan söylüyor. Ama zikretmemiz halinde 7 kademedeki tezkiyeyle hemen şimdi bakalım. Nefsi emmarede 15 bin zikir, ruh birinci gök katında, nefsi devamede 17 bin zikir, ruh ikinci gök katında, nefsi mülhemede 19 bin zikir, ruh üçüncü gök katında, nefsi mutmainede 21 bin zikir, ruh dördüncü gök katında, zikri yapan fizik vücut, Allah'ın katından gelen nurlar kalbe giriyor. Nurlar kalbe girince anıyor. Nefs tezkiye kademelerini geçiyor inşallah. 23 bin zikir, nefsin manevi kalbindeki nur fazla miktarı 135. Nefsi raziye, ruhta 5. gök katına 25 bin zikir. Nefsi mardiye, ruhta 6. gök katına ulaşıyor. Fazıl miktarı kalpte 42. Ve 33 bin zikir, nefsi tezkiye, ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Nefsin manevi kalbinden biriken fazlalar da 149, ikide rahmetten 151. Böylece fizik vücudun yaptığı 33 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki aydınlanma %51'e ulaşıyor. Ve kalpteki nurlar karanlıkları geçtiği için o kişi şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. İşte ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı ol, Rabbine dön. Gir kullarım arasına, gir cennetime. Gerçekten de şuna bakıyoruz. Tekrar o 7 ayet, oruçla ilgili 7 ayetlere baktığımız zaman bu sonuca ulaşıyoruz. Emanete ihanet etmeden, yalan söylemeden oruç tutabilirse ki evvela yalan söylememek söz konusu. Daha sonra da ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudunda Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, yani zikretmesi. Tövbe 112'de Allah Teala tövbe edenlerden, Allah'a kul olanlardan, hamd edenlerden ve oruç tutanlardan bahsediyor. Ahzab 35'te ise oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlardan bahsediyor. Tarim 5'te ise tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar ve oruç tutan kadınlar. Yani demek ki kul olabilmenin mutlaka zikirden geçtiği, ama oruç da zikrin bir yardımcısı olarak yer almış durumda. Bir kere daha farz ibadet olan oruca bakacak olursak, Allah'a ulaşmayı dilemeden tutulan oruçlar o kişi için açlık ve susuzluktur. Ama kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi 12 tane insana müşriğine tabi olur ve artık o kişi için oruç bir açlık susuzluk değil, tam tersi huzur ve saadettir. Allah Teala bütün diğer ibadetler zikrin bir yardımcısı olarak kuralına yer almış. Allah Resulü emri bil maruf, nehyi münker ve zikrin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine de aleyhinedir. Emri bil maruf, nehyi münker nedir? Tabii ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ve zikir mutlaka bizi, insanları en güzel hedefe ulaştırır. Yapamasak ne olur? Zikri yapamasak kaybedenlerden oluruz. İki tür insan var. Bir, nefsine uyup da Allah'a ulaşmayı dileyen söz konusuysa o onlar için bir imtihan. Ama nefsine uyup da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o kişi için bir azaptır. Eğer azabı yaşamak istemiyorsak, huzuru mutlu yaşamak istiyorsak, mutlak surette Allah'ın davetine icabet etmek ve maruf emretmek, mükerrerden nehyetmek asıldır. İşte Alimân 104'te وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتَّنْ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمَرُونَ يَعْمِ الْمَعْرِفِ يَنْ هَمْرَ الْمُنْكَرِ اُولَٰكَ مُنْفْلِحُونَ Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. Hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Kimdir felaha erenler? Yedi kademede nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. 11 ayın sultanı Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmek istiyorsak, Kur'an'daki bu konuyla ilgili Allah'ın ayetlerine konsantre olmak, onları öğrenmek, yaşamak ve sonuçta başkalarına öğretmek hepimizin birincil vazifesi. Bir kere daha ekranları başında bizi izleyen siz sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, 11 ayın sultanı Ramazan'ın şerifiniz mübarek olsun. Daha nice Ramazanlarda Allah Teala bizleri el ele birlik içi, beraberlik içinde ulaştırmasını Efendimiz himmetiyle diliyoruz ve sizleri çok seviyoruz ve diyorsunuz ki eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Ramazan ayı asli manasıyla geçirmek, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayını muhtevası itibariyle yaşamak istiyorsanız, ben ulaşmayı diledim diyorsanız, ben müşrik dönemde tabi oldum, tövbe ettim diyorsanız, o zaman sözlerimi tekrar edin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a ailesi mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.

0: Bugün Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntının, çözümsüzlüğün, her türlü sıkıntının sebebi Kur'an okumamak. Kur'an okuduğu zaman insanlar müşkilini de bulur, Rabbine de kavuşur, meselelerini çözer.
1: İnsanoğlu, biz hiçbirimiz hiçbir şeyden razı değiliz ki. Nasıl mutlu olacağız ki?
2: Şu anda da mutlu olarak yaşayan insanlar çoktur. Ama mutsuz olanlar da vardır. Bu insanın genetik yapısıyla ilgili olan bir şeydir. Bu genetik yapıya da dinimizde kader kısmet denir. Alın yazısı denir.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere mutsuzluğun sebeplerinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Bir tarafta Allah var. Ben onun gördüğü mutluluk. Öbür tarafta da şeytan ve onun öngördüğü mutsuzluk. Bir insanın kuru kuruya ben mutlu olmak istiyorum demesi onu mutlu etmeye yetmiyor. Ne yapması lazım? Kur'an'daki Allah'ın mutluluk şartlarını, mutluluk reçetesini öğrenmesi lazım. Mutsuzluğumuzu oluşturan bir tek sebep var. Nefsimizdeki afetler. Şeytan başlangıç noktasında nefsimizin afetlerinin hepsine %100 tesir etmek imkanının sahibidir.

Bu afetleri yok ettiğimiz gün mutsuzluktan tamamen kurtulacağız. Ve daimi bir mutluluğa ulaşacağız. Nefsimizdeki afetlerin temizlenebilmesi mutlak surette mürşidimize ulaşmamızla mümkündür. Mürşidimize ulaşmamız ise Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, cennet saadetine de, dünya mutluluğuna da asla ulaşamaz. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsak, nefsimizin afetleri birer bir azalmaya başlar. Nefsimizin afetleri azaldıkça mutluluğumuz da artar. Nefs ıslah edici ameli gerçekleştiren tek vasıta zikirdir. Ne kadar mutsuz olursak olalım, hangi şartların içinde yaşarsak yaşayalım, Allah bizim mutluluğumuzu garanti ediyor. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, Adem oğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah Teala'nın hükmettiğine rıza göstermesidir. Şakavet sebeplerinden biri de Allah Teala'nın hükmüne razı olmaması ve istareyi terk etmesidir. Biliyorsunuz, mürşide ulaşmak mutlak surette hacet namazı, istihare namazını gerektiriyor. Ve Allah'ın hükmü Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği, özellikle eğer Kur'an söz konusu ise Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümleri idrak etmemiz lazım. Ne diyorduk? Birinci düşman nefsimiz, nefsimizdeki afetler bizi huzursuz ve mutsuz eden başka insanlar değil, nefsimizin afetleri. Ama dış düşman olan şeytan bu afetlere %100 tesir ediyor. Enam 112'de ve Enam 121'de şeytanın nasıl insanlara tesir edebildiğini bizlere bu ayetler açıklıyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala şeytanın bir daveti var, Allah'ın bir daveti var. Allah'ın daveti kendi zatınadır. Şeytanın daveti de dünya hayatınadır, nefsedir. Ve şeytan diyor ki, benim sizin üzerinizde bir gücüm yok, sultanlığım yok. Ama ben sizi davet ediyorum. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Şeytanın daveti nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Şeytan da Allah-u Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de sizi mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsinizdeki afetlerdir. Şeytan da diyor, ben değil, nefsinizdeki afetler sizi mutsuz ediyor. Nitekim beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse mutsuzluktan kurtulmanın tek yolu nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden geçer. Mürşitsiz bir nefs tezkiyesi olabilir mi? Hemen ekrana bu ayetleri getirelim. Mürşitsiz bir nefs tezkiyesi mümkün değil. Öyleyse ancak nefs tezkiyesine başlayabilmek, mürşidimize tabi olmamızdan mümkündür. Ayetler gayet açık ortada. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizi tezkiye ediyor vesaire. Bu ayetler bir tezkiyeciye %100 ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ama o tezkiyeciye, o mürşide ulaşabilmek için de Zümer 17'ye göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31'e göre mutlaka takva sahibi olmak ve arkasından Maide 35'e göre hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan istememiz, vesileyi Allah'tan istememiz. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide biz tabi olursak, o zaman nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir, Müzzemmil 8'de ara sıra zikir, 3 saatlik, 4 saatlik bir zikre tekabül ediyor. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ahzab 41, çok zikir, bu fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimidir. Nisa 103, daimi zikir, ayaktayken, otururken,

yanıp suya atarken bu da nefsimizin Allah'a teslimidir. Öyleyse mutsuzlukta olaya baktığımız zaman başlangıç koşullarında yaratılışa bakalım hemen. Üç vücut ve serbest irade slaytımızı devreye alalım. Şeytanın da nefse tesir ettiğini görelim. Başlangıç noktasında istisnasız nefsle ruh arasında kavga var. Çünkü ruhtaki 19 tane haslet, nefsteki 19 afetin zıttı. Aralarında vidi vidi diyalektik bir kavga var. Fizik vücut normal çevresindeki insanlarla kavga halinde, dışta da kavga var. Allah ile ilişkilerimizde ise Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Evet. Demek ki nefse ruh arasında kavga, diğer insanlarla kavgamız ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşır, tabi olursak, daimi zikre ulaştığımız zaman, o zaman üç cephede kavganın bittiğini görüyoruz. Nefse ruh arasında kavga yok. Çünkü afetler tamamen temizlenmiş. 19 tane fazilet gelip yerleşmiştir. Şeytan faziletlere tesir edemiyor. Fizik vücudun nefsteki afetler olmadığı için devamlı davranış biçimi Allah'ın emrettiği biçimdeki davranış biçimidir. Allah'la aramızdaki ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir durumdayız. Hepinizin mutsuzluktan kurtulmanızı, iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hizmetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mahasarava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu, kavgaya uzanıyorsa bunun
altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen hacuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ittebani." Ben ve bana tabi onlar, biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğunu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğunu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ot kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse, o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a göre fayda ve zarar. Birinci sual, Allah'a göre fayda ve zarar kavramlarını nasıl değerlendirmeliyiz? Allah veya başkaları size ya bir zarar vermek suretiyle hayır sağlar veya fayda vermek cihetiyle fayda sağlar. Ama eğer Allah açısından meseleye bakıyorsanız sadece hayır ve fayda vardır. Yani bizim üzerimize bir tesir icra eden bütün olaylarda biz ya bir fayda sağlarız veya hayır kazanırız. Bu ikisinin dışında bir şey yoktur. Başka bir deyimle, birden fazla iradenin yer aldığı her şey kaderdir. Kader sebebiyle hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Kader sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşırız. Ama kader sebebiyle bir derecat kaybı söz konusu değil. Zararın oluşması halinde mutlaka zarar veren kişi derecat kaybedecektir. Ama zarar gören kişi derecat kazanacaktır. Öyleyse her vücuda gelen zarar hayrı temsil eder. Her vücuda gelen fayda da derecat kazanmayı temsil etmez. Fakat veren açısından o verene mutlaka kazandırır. Tekrar ediyorum. Her vücuda gelen fayda derecat kazanmayı temsil eder. Yani kişi hayır işliyor, karşı taraf bir faydaya ulaşıyor. Diyelim ki A, B'ye bir hediye alıyor. A bu hediyeden dolayı derecat kazanıyor ve sadece o hediyenin faydasına ulaşıyor. Ama aynı A, B'ye bir zarar veriyor. A derecat kaybediyor. B de o kişinin kaybettiği derecatı kazanıyor, hayra ulaşıyor. Öyleyse tekrar ediyoruz. Kader sebebiyle her şey ya bir faydaya veya bir hayra ulaşır. Ruhun talebine uyarak işlenen hayır bir faydaya bizi götürür. Nefse uyarak işlediğimiz şer de bizi zarara ama derecat kaybına, fakat tesir ettiğimiz kişiye ise derecat kazanmasına götürecektir. Ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala'nın seyri hesap olması her saniye her an adaletle meseleyi bitirmesi manasına geliyor. Bakara 202. Bakara 202'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Ulâkel emnesi mimma kesebu vallahu seriyul hisab. Herkesin yaptıklarından dolayı nasibi vardır ama hesabı öğren Allah'tır. Bakara 216 öyle olaylar var ki sizi sevindirir. Siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda ne buyuruyor? Zarar vermek yok. Zarara zararla karşılık vermek yok. Zarar vermek yok. Zarar bize derecat kaybettiren her şey. Yani şer işlemek yok. Şerre karşı şerle mukabele etmek de yok. Kötülük yapmak yok. Kötülüğe karşı kötülük vermek de yoktur. Kötülük yapmayınız. Bir başkası da kötülük yaparsa kötülükle mukabele etmeyiniz. Taavvenu bil birri ve takva ve la taavvenu bil ismi ve udvan. Ayet-i kerimede taavvenu yardımlaşınız. Bil birri hayırda yardımlaşınız ve takva takvada yardımlaşınız. Ve la taavvenu bil ismi ve udvan ve düşmanlıkta ve günahta yarışmayınız. Allah razı olsun. İkinci sual, başkalarına zarar veren fiilleri bize Allah mı işletir? Hayır. Hayır Allah'tan, şer nefsimizdendir. 7 tane ayet-i kerime bize kesinlikle bunu söylüyor. 7 ayet-i kerimenin hayrın Allah'tan, şer nefsimizden olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Nisa 79'da وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Sana bir hayır ulaşırsa bu Allah'tandır. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Ama sana bir seyahat ulaşırsa bu senin nefsindendir. Araf 23 Rabbena zellemne enbusena Biz nefsimize zulmettik. وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا Rahmet ve mağfiret etmezsen لَاَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Enfal 51 Yunus 44 اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزُمْنَا النَّاسَ وَلَاكِنَ النَّاسَ اَنْفُسُمْ يَزُمْنَا Allah insana zulmetmez, lakin insanlar kendilerine zulmederler. Yusuf 53 وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَا مَالَةٍ بِسُوِي اِلَى مَا رَحِيمَ رَبِّي Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddette kötü emreder. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var ve şeytan da 19 tane hastalığa tesir etmek suretiyle devamlı aklı kandırarak bize şer işlettirmektedir. Enbiya 87 aynı şekilde La ilahe illa ente subhaneke enni kuntu mine zalimin Senden başka ilah yoktur. Ben nefsime zulmettim. Kasas 16 Rabbim ben nefsime zulmettim. Öyleyse görüyorsunuz ki şer insanın nefsindendir. İster zulüm ister şer desin Allah-u Teala sonuç değişmiyor. Biz ne zaman başkasına zarar verici bir fiil işlersek o fiili Allah'ın bize işletmesi mümkün değildir. Sadece şeytanın telkinine işleyebiliriz. Derecet kaybederiz, bu nefsimizdendir. Allah'ın böyle bir şey yaptırması mümkün değildir. İnsanı cehenneme götüren nefsine uyarak işlediği, derece, kaybettiği dereceler sebebiyledir. Bir başka iradenin bize derecet kaybettirmesi mümkün değildir. Başka bir yerde ya bize bir fayda veya bir derecat kazandırması mümkündür. Allah'ın bize ulaşan şey ya bir faydadır Allah'tan ya da bir hayır. Derecat kazanmazsınız ama bir faydaya yaşarsınız. Ya da Allah Teala bize bir zarar verir, o zaman da derecat kazanırsınız. Öyleyse şer hiçbir zaman Allah'tan olamaz. Allah Teala hiç kimseye derecat kaybedeceği bir şeyi yaptırmaz. Mümkün değil. Hayır da şer de Allah'tandır olayı tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafedir. Kim için hayır da şer de Allah'tandır? Tasarrufta olan devrin imamı için. Nitekim Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesinde Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kararda olsanız bile. Eğer onlara burada, eğer onlara dediği, onlar dediği münafıklar. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse bu Allah'tandır. Yani iyilik isabet ederse, hayır gelirse bunlar faydaya ulaşar. Bu Allah'tandır derler. Eğer onlara bir kötülük isabet ederse bu da sendendir derler. Dıştan gelen bir kötülük onlar derecat kazanımına götürüyor ama onlar bunu Peygamber Efendimiz'den biliyorlar. De ki hepsi Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in iradesi yok. İlahi iradenin tasarrufu altında öyle olunca hepsi Allah'tan katındandır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den onlara ulaşan bir derecat kaybettirici olay söz konusu değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ulaşan ya bir faydadır veya kesinlikle bir hayırdır. Ama bir derecat kaybı söz konusu değil. Onun için peygamber için sadece hayır da şer de Allah'tandır. Çünkü onun iradesi söz konusu değil Allah'ın tasarrufunda. Ama diğer insanlar için hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Tekrar o 7 ayet-i kerimeyi sırayı gösterirsek, Hadiste de bunu Allah Teala söylüyor. Sizden kim bir hayra la karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şeyle karşılaşırsa kendinden başka bir şeyi levh etmesin. Şer nefsimizdendir. Yine aynı şekilde kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin, yani hayır Allah'tan. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa kendi nefsinden başkasını kınamasın. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah her şeyi optimal şekilde dizayn ettiğine göre olaylar karşısında üzülmek yanlış mıdır? Allah'ın müsaade ettiği bir olayın bize aslında ne kadar faydalı olduğunu veya ne kadar çok derece kazandığını hesaba katmayıp her halükarda üzülüyorsunuz. Üzüntü faktörünün bir açıdan faydası da vardır. Üzülerek nefsimizin afetlerini yenmemiz söz konusu olur. Zikrimizi arttırabilirsek. İrademizin güçlenmesi, daha çok zikretmemiz, daha az uyumamız o üzüntüleri Allah'ın bize tattırmasıyla gerçekleşir. Yeniden yaşamak istemiyorsanız, daha az üzülmek istiyorsanız o zaman o üzüntüler nefsinizin hangi afetinden kaynaklandığını tespit edeceksiniz ve o istikamete gayret edeceksiniz ki zikirle bu afetler karşısında savaşınız paralel bir seyri takip etsin. Savaş aynı zamanda barıştır. Bu savaş nefsimizin afetlerine karşı, şeytana karşı olan savaş bizi barışa götürür ki o da sonuçta nefsimizin 19 afetinden tamamen temizlenmemiz, 19 faziletin sahibi olmamızla sonuçlanır. Nefsimizi tasfiye ettiğimiz zaman iki cihan saadetinin sahibi oluruz. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala yaşadığımız olaylara Allah'ın penceresinden bakıp her an mutlu yaşayabilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiştir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, dua etmek ve iyi bir insan olmak.
3: Başta namaz gibi bizim için.
4: Yani ibadetlerimiz ulaşmak için yeter de artar.
5: İbadetini etmek, insanlara saygılı, evet, sevgili, dürüst olmak, mert olmak.
3: Bu dünya için bir şey yok. Hepsi geçici yani. Ne yaparsan yap geçici. Çünkü öbür dünya sorulacak olan soru bize ilk başta namaz sorulacak.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Yaptığımız iyi ameller, onların sevapları.
4: Dualarımız.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve bir dileğe bağlamış bunu. Allah'ım ben Ermiş Evliyaların gibi, Yunus Emre Hazretleri, Mevlana Hazretleri gibi ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Bu talebi bekliyor bizden. Böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Ya keşke, tabii ki var ama inşallah kabul olur.
4: Hem de nasıl, hem de nasıl. Çok ediyorum, çok ediyorum.
5: Ya hayatını yaşarken
3: sana ulaşmak istiyoruz.
5: Kendi yolundan, kendi mehremetinden, kendi sevgini, saygını bizim kalplerimize koyuyor.
4: Allah'ım ben de ruhumu dünya hayatına yaşarken sana ulaştırmak isterim. Ermişlerinden olmak isterim.
0: Bir misafirimiz öbür dünyada sana ilk başta namaz sorulacak dedi. Namazları eksiksiz kılmak ahiret hayatında bizi kurtuluşa ulaştırır mı? Hayır. Kişi namaz kıldığı sürece hiç kimseye bir zarara dokunmaz. İster bünkar açısından, yani Allah'ın söylediklerini inkar etmek açısından insanlara bir tesir olamaz. Veya fuş, yani nefsimizin afetlerine teslim olduğu olaylar gerçekleşemez. Çünkü kişi namazla meşgul. Ama Allah Teala diyor ki Allah'ın zikri en büyüktür. Zikir hepimizin kurtuluşu için en sağlam kapıdır. En sağlam kulptur. Ama gelin görün ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin zikri ona hiçbir şey sağlamaz. Öyleyse Kehf suresinin 100-105. ayet-i kerimesinde öyle insanlar var cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde öyle insanlar var cennetlik amel işlerler, kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ve kitabın hükmü devreye girer. O zaman cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Kitabın hükmünün devreye girmesi, Resullerin ayetleri tebliğ etmesi, tebliğe muhatap olması o kişinin. Resuller, veli mürşitler, devrin imamı hepsi Allah'a davet ederler. Kitabın hükmü bunu ifade ediyor. Davete muhatap olduğu zaman o kişi daveti kabul ederse kurtuluşa erenlerden olur. Ama daveti kabul etmediği takdirde cennetlik amel işlerse bile o kişinin cennete gitmesi mümkün değil. Çünkü dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını inkar eden insan ameli boşa gider. Kehf 105'te Allah bunu söylüyor. Kitabın hükmü bu. Kitabın hükmü nedir? Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Kitabın hükmü Allah'ın ayetlerine ve lika Allah'ı. İnkar edenler habitat amalahum, onların amelleri boşa gidiyor. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediyor ve bu 3 çeşit zikrin arasında en büyük olanın zikir olduğu buyuruluyor. Namaz kıldığımız zaman namaz bizi gerçekten fuhşiyattan ve münkerden men ediyor. Ama en büyük ibadet, ibadetlerin sultanı zikir. Nisa 103'te feizâ kadeytimus selâte feskurunallâhe kıyâmen kûdem alâ cunûbîm. Yani namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanısı yatarken daima Allah'ı zikredin. Allah Teala daimi zikri bize farz kılmış. Allah razı olsun. Hepimizin kurtuluşu zikirledir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin zikri de ona bir fayda sağlamaz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala insanların başkalarına hep fayda sağladığı, hiç zarar vermediği hale gelmesi için Allah'ın ismini çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapan insan değişir mi?
2: Kesinlikle değişir. Her esmanın kendine göre bir anlamı, bir enerjisi var. Mesela Ya Vedud çektiğinizde içinizdeki aşkın çoğaldığını görebilirsiniz. Ya Rezzak çektiğinizde rızkınızın bollaştığını.
4: Tabii ki değişir. Zikir yapıyor çünkü. Allah'a ulaşmak için zikir yaptığı için daha çok Rabbimize yaklaşırız yani.
3: Vallahi ben bildiğim yani bazı geçmiyor bazı. Yani beşlik namaz kılıyorlar ama yine dedikodularını bir yere geldi mi yapıyorlar, onu da biliyorum.
4: Yüzü aydınlık olur, biraz nur olur yüzünde. Davranışları, hareketleri kırmamaya çalışır karşısındakine.
3: Zikir her şeyi yazma yapılacak. Yapılan bir şey bu yani. Dilimizden düşmemez. Çünkü Cenab-ı Allah bize hiçbir şey yapamazsam da la ilahe illallah de diyor. Bana öyle zikir çek diyor.
1: Peki insanların tamamı başkalarına zarar vermek yerine fayda vermeyi düşünse dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Kesinlikle o zaman dünya cennet olurdu.
4: Oo, çok güzel olurdu o kızım. Ay, hem de ne kadar güzel olurdu vallahi.
2: İnsanlar ölümü ve öbür dünyadaki verecekleri hesabı unuttukları için günahlar çoğalıyor.
6: Herkes yaşamayı böyle birbirinden korkarak gezmeyi değil de severek sayarak yaklaşmayı isterdi.
0: Bir misafirimiz bazıları beş vakit namaz kılıyor ama bir araya geldiği zaman da dedikodu yapıyor dedi. Nefsteki afetlerle başa çıkmak için nasıl bir yol izlememiz lazım? Bir kere bize iki tane düşmanımız var. Bu düşmanlardan bir tanesi dış düşman şeytan, diğeri de nefsimiz. Nefsimizdeki 19 afete şeytan %100 tesir ediyor. Öyleyse bize günah işlettiren, bizi diğer insanlarla karşı karşıya getiren, Rabbimizin huzurunda mahcup duruma düşüren şeytan ve nefsimiz. Eğer şeytanı değiştirmemiz mümkün değil. Ama nefsimizi değiştirmemiz mümkün. Nitekim Allah Teala bu görevi bize vermiş. Lakat halaknel insan, insanı biz yarattık. Enne na'lemu ma tuvesvesu bihi nefsen, nefsinin afetlerden kaynaklanan nefsin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Lakat halaknel insan fi ahsani takvim, biz insanı bir takvim, bir zaman içinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Nefsin ahsan olması, nefsin ihlasa ulaşması manasına geliyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Öyleyse ihlas iki kademeli bir olaydır. Bir tezkiye, yeni tasfiye. Tezkiye bir dilektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu ne yapar yapar mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Eskiden Allah Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş. Nefslerine karşı birine mücahede diyor, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede nefsimize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmamız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermememizdir. Mücahede ve riyazet iç dünyamızda nefsimizin kalbindeki afetlerin yok olmasında, hasretlerin oluşması da önemli bir etken olacaktır. Bu mücahede veya riyazette varsa kişi daha çok zikir yapacaktır. Bunlar varsa kişinin iç dünyasında daha çok aydınlanma olacaktır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz zikir, emir bil maruf nehy anil münker ve insanlara iyilik yapmanın dışındaki her şey bu dünyada boştur diyor. Öyleyse her halükarda zikir ibadetlerin sultanı. Allah razı olsun. Kişinin nefs tezkiyesine başlayabilmesi için mutlaka yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olması lazım. Ve yedi kalp şartı, yedi nimette kişi en büyük ibadet zikre başlar. Emri bil maruf ve nehy anil münker bunları yapar ve insanlara onları mutlu edecek tarzda bir fayda sağlar. Hayrün nas, tenfaun nas, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili ve de muhterem Cabbar hocamız, Efendimiz'in kıymetleriyle sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sizlere bir sual arz etmek istiyorum. Bakara suresi 102'de geçen "Onlar Allah'ın izni olmadan hiç kimseye sihirle zarar veremez" ifadesini açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bakara 102'de geçen "Onlar Allah'ın izni olmadan sihirle hiç kimseye zarar veremezler." Bu ne zaman Allah'ın izni yok, onu hemen dikkate alırsak, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesinde devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince, ki ne zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor? 12 tane insanla mürşidimize tabi olduğumuz zaman. O zaman devrin imamının ruhu kanatlarını germek suretiyle sağdan ve soldan bizi korur. Şuara 215. Ama Ra'd suresinin 11. ayet-i kerimesinde de önden ve arkadan yine devrin imamının ruhu bizi korur. Çünkü devrin imamının ruhu başımızın üzerinde, baş önde, ayaklar arkada, kollar sağa sola, kanat vaziyetinde, açık vaziyette devamını bizi korur. İşte onlar Allah'ın izni olmadan sihirle hiç kimseye zarar veremezler. Ne zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelince, iblis zulmani ilimlerle hiç kimseye zarar veremez. Bir slaytımız vardı. Koruyucu kalkan takva elbisesi. Bir, evet, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar verecek değildir. Ne zaman? Devrin imamın ruhu başımızın üzerine geldiği zaman. Maide 105, siz hidayetteyseniz delalette olan bir kimse size zarar veremez. Ne zaman? Kişi mürşidine tabi olduğu an. Mücadele 10, Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık sıkıntı verecek değil. Ne zaman? Kişi mürşidine tabi olduğu an. Tekabun 11, Allah'ın izni olmadan bir musibet isabet etmez. Ne zaman? Kişi mürşidine tabi olduğu an. Öyleyse mürşide tabi olduğu an iblisin ruhu Allah'ın zatına ulaşınca veya başka bir deyimle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın ona tesiri sıfır. Allah şeytanın üzerimizdeki etkisini sıfır hale getiriyor. Ama ne zaman Allah sözünü yerine getirir de onun ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ermiş evliya olur. O zaman tekrar koruyucu kalkan kalkar ve iblis artık eskiden olduğu gibi nefsimizin afetlerini %100 değil de %51 nurlandığı için %49'una tesir eder. Yani şeytanın üzerimizdeki tesir sahası azalmıştır. Ama sıfırlanmamıştır. Sıfırlanabilmesi için o %49'luk karanlık alanın da faziletlerle değişmesi lazım. Hiç kimse başının üzerine devrin imamın ruhu muhafız olarak bulunan bir kişiye zülmani ilimlerle tesir edemez. Öyle bir insanı ne büyü tutar ne bir hüddam. Cinler de başımızın üzerinde devrin imamın ruhu bulunan bir insana yaklaşamazlar. Allah Teala diyor ki onlar efallerini bozmadıkları sürece, davranış biçimlerini bozmadıkları sürece, hidayette kaldıkları sürece Allah onların üzerindeki muhafaza alacak değildir. Hangi ayette söylüyor? Rad 11'de. Ve Kaf suresinin 31-32. Ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne diyor? وَاُزِّبَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُعَدِينَ لِكُلِّ وَعَبٍ حَبِيثٍ Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmaya yaklaştırıldı. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ وَعَبٍ حَبِيثٍ Bu hafizün olan, devrin imamın ruhu başının üzerinde yer alan, evap olan ruhu hayattayken Allah'ın zatına ulaşan, Allah'ın zatı kendisi için meab olan kişiler içindir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre başkalarına fayda sağlayanların en üst noktasında Resuller, mürşitler yer alıyor. Ve Allah onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit Allah yolunda olan kişidir. Yani olabiliyorsak tabii ki bir mürşide bağlı olabilmek güzel bir şey. Ama olamıyorsak da peygamberimizin yolundan gitmek, ehli sünnet vel cemaat, iyi bir şey yani.
6: Ders veriyorlar çünkü niye, seni doğru yola çekmek için, Allah'ın yoluna çekmek için, başkalarına ziyan vermemek için.
8: Hani ben hiç tarikata girmedim, bağlı olmadım hiçbir yere. Kendi kendime tesbihlerimi çekerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoluna gitmeye çalışırım. Ama çok onaylarım yani, tabii mürşit yani ne demek yani.
3: Mürşit gerekli yani. Eğer bir şey biliyorsam karşımdaki insana da öğretmek isterim. Yani yanlış olarak sapmasını hiçbir kulunu istemem yani.
1: Bunun için de mürşitlere ihtiyacımız var değil mi?
3: Tabii var tabii.
1: Nasıl buluruz mürşidimi?
2: Gerçekten istediğimizde herhalde Allah karşımıza bir yol çıkarır diye düşünüyorum.
1: Mürşidinizi bulmak istemez miydiniz? Allah madem mürşitsiz olmaz diyor, farz kılmış. Bulmak istemez miydiniz?
8: Mürşidimiz de hani peygamberim efendimiz değil mi yani mürşidimiz?
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz buyuruyor. Yapmak ister misin?
2: Yani ilk defa duydum. Eğer varsa tabii ki yapmak isterim.
8: İsterim tabii. Niye istemeyeyim canım benim?
3: İsterim tabii. Niye istemeyeyim ki? Ya gece kalkıyorsun. Bazen hepsini kılıyoruz ama inşallah kabul eder.
0: Bir misafirimiz bir mürşide bağlı olmak güzel bir şey ama olamıyorsak da peygamberimizin yolundan gitmek ehli sünnet vel cemaat iyi bir şey dedi. Mürşide bağlı olmak isteğe bağlı bir konu mudur? Hayır. Mürşide bağlı olmayı Allah-u Teala farz kılmıştır. Kardeşlerimiz diyorlar ki Peygamber Efendimiz mürşit değil mi? Evet, mürşit. Mürşit emrine itaat edilen kişidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Resullerin hepsi mürşittir. Ve Allah-u Teala biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Eğer şu anda bizi dinleyen mütenim misafirlerimiz Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul ediyorlarsa, özellikle Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz hadisinde 7 tane hadiste Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ama günümüz din öğretisinde bu dilek yok. Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz yine hadiste, 7 tane hadiste mürşidinize tabi olun diyor. Bugün genel din tatbikatında mürşide tabiyet de yok. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan kişi ben Resulullah'ı mürşid olarak kabul ediyorum dediği zaman Resulullah'ın emrine itaat etmiş oluyor mu? Hayır. Dilde sadece. Resulullah'ı mürşit olarak dilde kabul ediyor, kalpten değil. Kalpten kabul etmiş olsa o zaman Resulullah'ın 7 hadiste bahsettiği Allah'a ulaşma dileğini kalpten dilerdi. 7 hadiste mürşide tabiyeti tabi olarak gerçekleştirdi. Yani mürşide tabi olmayı isteğe bırakmamış, Allah-u Teala farz kılmış. 10 tane ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesîlete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Her devirde mutlak surette devrin imamı vardır. Bütün Nebi Resuller, Allah'ın şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler asareten devrin imamlarıdır. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Fakat Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Kavim Resulleri arasında her devirde mutlaka bir kişiyi Allah-u Teala Alimran 179'a göre seçer ve secde 24'e göre hidayetle vazifeli kılar. Bakın ayetler gayet açık. Kavim Resulleri arasından Alimran 179'a göre seçer, seçtiği kişiyi secde 24'e göre hidayetle vazifeli kılar, vekaleten devrin imam olarak tayin eder. Öyleyse hepimizin devrin imamına arif olmasını Allah-u Teala istiyor. Allah Resulü hadisinde وَمَنْ لَمْ نَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ فَلْ يَمُوتُ مَيْتِدًا جَالِيَةً Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliyet standartı ölür. Bütün sahabenin başta Peygamber Efendimiz olmak üzere hidayeti bütün boyutlarıyla yaşadıkları açık ama ondan sonra ehli sünnet ve cemaat alimleri devreye giriyor ve onların da hidayetten haberleri yok. Kur'an'ın unutulmasının arkasında ehli sünnet ve cemaat alimlerinin söylediklerinin esas alınması, temel kabul edilmesi vardır. Mürşid kendisine ulaşılması mutlaka gerekli olan bir vasıtadır. İnsanları hidayete erdirmek için Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Evliyeye tabi olan şakilerden olmaz. Bunun manası mutlaka herkesin evliyeye tabi olması lazım. İşte daha 123 Allah-u Teala bunu söylüyor. Bakara 38 Allah-u Teala bunu söylüyor. Daha 123 Bakara 38'de hidayetçiler gelecek ona tabi olan. Neyse hidayetçilerin hepsinin en alt seviyede Allah'ın evliyası olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
9: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu muhterem hocamız. Müsaadenizle bir sualim var hocamız. Tabiatta insanlara faydası olmadan yaşayan hayvanlar, canlılar var mıdır? Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Tabiatta insanlara faydası olmadan yaşayan hayvanlar ve canlılar var mıdır? Hayır. Çünkü Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde yerde ve gökte ve bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Yani insanın emrine seyrettik, insanın faydasına kıldık. Allah-u Teala yarattığı her şeyin her zerrenin insan için yaratıldığını söylüyor. Öyleyse hangi canlıdan, hangi hayvandan bahsediyorsanız mutlaka insanoğluna bir faydası vardır. Mesela Amerikalılar Kuzey Kore ile yapılan savaşta tahta kurusunu kullandılar. Tahta kurusu 50 metrelik bir küresel çap içerisinde insan varlığını davranışlarıyla tespit ediyor. Öyleyse kan emen bir yaratık bile bir fayda sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Bir yılanın ne faydası olabilir? Derisinden ayakkabı yapılıyor. Kim bilir de tıpta yılan zehirinin faydalı anı olarak ne kadar kullanırsa ondan da bir fayda sağlıyor. Bugün bizim için zararlı gibi hüviyette görünen birçok hayvanın zehirinden insanların şifasında kullanılıyor o zehirler. Öyleyse her şey, her zerre insan için yaratılmıştır. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, nefsin afetlerinin toplamı aynı olduğuna göre bazı nefs afeti çok yüksek, insan ruhumuzdaki haset o derecede az olacağına göre ruhumuzun tekamülünün en üst noktasında yaratılması konusunda bilgi verir misiniz? Evet, toplam değer olarak Allah ruh Allah'ın emrindendir ve az da olsa mutlak surette ruh o emri o nefse yaptırmayı istiyor. Yani ruhun Allah'ın emrinden çıkması mümkün değil. Emirler açısından da çıkması mümkün değil, nehirler açısından çıkması mümkün değil. Ruhtaki 19 tane haset, Kur'an'da vaaz edilen Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat, yasak olan fiilleri hiçbirisini de işlemiyor. Muhtevasında şer yok. Az olabilir ama asla şer yoktur. 19 tane hasretin sahibidir. Dolayısıyla tam ve mükemmel en üst seviyede bir dizayn içerisinde yaratılmıştır inşallah. Ruh. Ankara'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, çok ihmalkarım. Örneğin bir tanıdığım hastaya yarın giderim diye erteliyorum. Yarın olunca o kişi ölüyor. Bu sefer gitmedim diye üzülüyorum. Bu konuda değerli açıklamalar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, yapacağım diyen ziyandadır. Bir şey geldiği zaman hemen onu fırsat bilip derhal yapmalısın diyor. Tövbe olayında mesela Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman öncelikle tövbenin mutlaka hemen yapılması. Eğer kişi ben gencim daha sonra tövbe yaparım diyorsa ve Allah Teala'dan bir ömür garantisi söz konusu değilse, her an emaneti teslim edebilecek durumdaysa, tövbe etmeden giderse hayatını sonsuz cehennemde geçirir. Öyleyse tövbede mutlak surette bir an evvel yerine getirilmesi. Birçok şeyler var ki hemen anında yapılması lazım. İşte buna binaen Allah Resulü yapacağım diyen ziyandadır. Hemen geleceğe bırakmamak, anında o meseleyi halletmek, bitirmek, yapmak lazım inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde ey Allah'ın kulları kardeş olunuz buyuruyor. Hadis-i şerifi ve hadis-i şerifteki kardeşlik kavramını bizlere açıklar mısınız? Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Evet. Birbirinize haset etmeyin. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi hasettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytana lanet oldu. Hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Hasetten sakının, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Öyleyse haset düşmanlığı da devreye koyar. Allah Teala Ali İmran 103'te "Vahtesebu bihamlillahi cemian" hepsini toptan Allah'ın ipine sarılın. Nedir Allah'ın ipi? Allah'ın ipi sırat-ı müstakim ve "Vela teferruku fırkalal almayn" "Veskurun nimetallahi aleykum" Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin, hatırlayın. Siz düşmandınız. Neden düşmanlık? Nefsimizdeki haset ve düşmanlık afetiyle düşmanlık herkeste var. "Fe'alefe beyne kulubukum" Allah kalplerinizi birleştirdi. Ne zaman birleştirir? Davete muhatap olup da kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala da o kişilerin kalbini sevgide birleştiriyor. Onları birbirine kardeş kılıyor. Öyleyse herkesi birbirine kardeş kılacak olan sadece bir dilektir. Tüm negatif şeylerden insanı kurtaracak olan bir dilek, bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah razı olsun. Aydın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, çok affediyorum, bu yüzden çevremden iyi muamele görmediğim de oluyor. Affedici olmak iyi bir şey midir? Çok iyi bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Zarar vermeyin, zarara zararla karşılık vermeyin. Yani şer işlemeyin, başkasına zulmetmeyin. Ama zulme zulümle de karşılık vermeyin, şer işlemeyin. Öyleyse her şeyden evvel vazifemiz hiç kimseye zarar vermemek. Herkesi mutlu etmek. Ama insanlar serbest iradenin sahibi, nefslerine uyabilirler. Onların zarar vermesi noktasında da onlara zarar vermemek bizim hedefimiz olması lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eski toplumların derdi elemi size de dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Kin nedir? Alınmamış bir intikam. Öyleyse o karşı taraf bize zulmediyorsa biz de zulme zulümle karşılık vermeli miyiz? Hayır. Tam tersi, sabretmeliyiz ve zalimi de onun zulmünden kurtarmalıyız. Allah'ın Resulü'nün bize nasihati bu inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, adil olabilmek için bir insanın önce kendine adaletli olması gerekir deniyor. İnsanın kendisine adaletli olması nasıl olur? Ne şekilde hareket eder? Adil olmak, Allah-u Teala'nın ezelde kalu bela günde bizden aldığı yeminleri bir bir yerine getirmektir. Allah-u Teala, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, Muaz bin Cebel'i Yemen'e tayin ettiğinde, ya Muaz, kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Ben bilmiyorum ya Resulullah, Allah ve Resulü biliyor derken, Allah Resulü sualin cevabını şöyle veriyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların ona şirk koşmaması. Öyleyse birinci derecede Allah'ın üzerimizde hakkı var ve Allah'ın hakkını ödeyebilmek, şirk koşmamaktır. Allah'a karşı adil olmak, şirk koşmamaktan geçer. Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah Teala'nın da o bizim hakkımızı ödememesi mümkün değil. Her zaman muhterem efendimiz hak ve vazife diye anlatıyor ya, biz vazifemizi yerine getirdiğimiz takdirde mutlaka hakkımıza ulaşıyoruz. Öyleyse Allah'ın üzerimizdeki hakkı, bizim Allah üzerindeki hakkımız nedir? Biz vazifemizi yerine getirmemiz halinde Allah Teala bizi azaptan koruyor. Öyleyse öncelikle Allah'ın üzerimizdeki hakkı, daha sonra mesela Nebiyullah Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefsinize zulmetmeyin. Nefsinizin üzerinize hakkı vardır. Nefsinize zulmetmeyin. Nefsimizin üzerimize hakkı var mı gerçekten? Evet. Zulmetmemek. O zaman zulmetmemek için ne lazım? Daimi zikre ulaşmak lazım. Daimi zikir, yani zikir yapmadığımız her noktada derecat kaybediyoruz ve nefsimize zulmediyoruz. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere Ankara'dan bir kardeşimiz, sorularımız devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, sohbetlerinizde bahsettiği arabayı çekenler ve arabada oturanlar, kimselerin arabada oturan kişiler, Arap 86'da bahsi geçen kimseler olduğunu söyleyebilir miyiz? Arabayı çekenler, kendileri ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Arap 86 tefsirinde, Peygamber Muhterem Efendimiz'in tefsirinde bu ayet, Kur'an-ı Kerim'in önemli ayetlerinden bir tanesidir. İnsanların Allah'ın yolundan nasıl saptırıldıkları anlatılmaktadır. Dört tane yol, dört tane sirat-ı müstakim var. Ruhun sirat-ı müstakimi, fizik vücut sirat-ı müstakimi, nefsin sirat-ı müstakimi, iradenin sirat-ı müstakimi. Ruhun, veşin, nefsin ve iradenin sirat-ı müstakimiyle aynı anda başlar. Burada Allah-u Teala her yolun üstüne oturmayın buyurmaktadır. Bu ruhun sırat-ı müstakimin, veşin sırat-ı müstakimin, nefsin sırat-ı müstakimin üstüne oturmayın demektir. Şeytan beni azdırmayı yemin ederim ki onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım diyor. İnsan ve cin şeytanlar Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur diyerek benzer şekillerde insanları Allah'ın sırat-ı müstakimden men etmekte ve yeryüzünde fesat çıkarmaktadırlar. Araf 86'da La takudu bi kulli siratin tu'iduna ve la tesedduna an sabilihi men amene bihi ve tabtuna ivecen. Tehdit ve vaat ederek her yolun üstüne oturmayın. Ona Allah'a amene olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ona Allah'ın yolunda bir eğilik istiyorsunuz. Sakın bunu yapmayın diyor. Bu insanlar onların sırat-ı müstakimlerine oturarak ruhun, neşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olmasına mani olmaktadırlar. Nisa 167. Buradaki tesaddüne kelimesiyle Nisa suresindeki saddu kelimesi aynıdır. Bu ayet Nisa 167'de birinci derecede, Ali İmran 7'de ve Rad 20, 21, 25 illiyet rabtası içinde bunlarla. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, birinci suali, ahir zaman alametleri nelerdir açıklayabilir misiniz? Aynı zaman alametlerinin başında Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batından doğması, Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmesi, birçok tabiat olayları ve batıdan ve doğudan bir fitne ateş, bunun gibi birçok alametler sıralayabiliriz. İkinci suali, davete icabet etmek nedir? Kimler davete icabet eder? Davete icabet edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Davete muhatap olduğu zaman, Allah'a davet edildiği zaman daveti kabul etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Üçüncü suali, nefsin aklanması nasıl gerçekleşir? Açıklar mısınız? Nefsin aklanması nefsin tezkiye ve tasfiyesiyle gerçekleşir. 12 tane insanla kişi Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği müşride tabi olduğu zaman 7 nimetle desteklenir, 7 kalp şartının sahibi olur ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesini sağlayan ibadetlerin sultanı en büyük vasıta emir zikir devreye girer. Zikrini yapması halinde 3 saatlik zikirle nefs tezkiyesi, daimi zikirle de nefs tasfiyesi gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk konumun sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk konumunda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan

kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insanın ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, İkincisi, sulh ve sükunu sahip olmamız. Üçüncüsü, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birçok din alimi kıyamet günü kurulan Sırat Köprüsü'nden bahsediyor. Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçenler, beş vakit namazı cemaatle kılmaya devam edenlerdir diyorlar. Ben yıllardan beri beş vakit namaz kılıyorum. Sırat Köprüsü'nden geçebilmek için başka neler yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, yedi ayet-i kerime.

0: Kerime'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Ama feratna fil kitab-ı şeyin Enam 38. Nal 89'da biz Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açıkladık. Bütün misaller bu Kur'an-ı Kerim'le size verildi buyuruyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki her ayetin bir gerçekleşme zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Furkan 33'te de sana hak ile en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımız misalleri başka bir meseleyi sana getirmediler. Şimdi görüyoruz ki her şey aslında Kur'an'da yer almış vaziyette. Öte yandan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de Enbiya 7'de وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِهِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden öncekilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz zikir ehli mi? Evet. Bakara 186'da kullarım sana benden sordurarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Öyleyse biz Kur'an'ı ehli zikirden muhterem Efendimiz'den öğrendik. Muhterem Efendimiz'den öğrendiğimiz Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var. Bu sırat-ı müstakim hatta ayetlerle sırat-ı müstakimi açıklayacak olursak 7 safa sırat-ı müstakim var. 7 safa sırat-ı müstakimin birinci safhası Haç 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ رَقُمْ رَبِّكَ. O kendilerine ilim verilenler Rabbinden gelen haktır. Ona iman ederler. Biz de onların kalbine ihbatı koyuyoruz ve onları bu ihbat koyduğumuz kişiler birinci safa sırat-ı müstakim oluşuyorlar. Haç 54. İkinci safa sırat-ı müstakim kişi mürşide ulaştığı zaman söz konusu. Üçüncü safa sırat-ı müstakim de ruhu Allah'a ulaştıran yol. Dördüncü safa sırat-ı müstakim fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safası nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi olarak Kur'an'da yer alıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sırat köprüsü yok, sırat-ı müstakim var. Ve sırat-ı müstakime de bir dilekle çıkılıyor. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ilim verilenlerdendir. 7 ayet-i kerimede ilim verilenlerden oluyor. Ve o sırat-ı müstakimdedir. İlim verilenler, verenler, kendilerine ilim verilenler ve diğerleri. O halde bu benzetme yapılmış olabilir ama sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var ve Allah-u Teala bizim sırat-ı müstakimde olmamızı istiyor. Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlar için farz kıldığı din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dini İslam. Bu din üç saç ayağı üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmak ve teslim. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamalarına baktığımız zaman Yahudiler 71 fırkaya 70'i cehennem bir tanesi hariç Hristiyanlar 72 fırkaya biri hac diyele hepsi cehenneme girecek. Müslümanlar 70 fırkaya biri hariç hepsi cehenneme girecek. İşte bu hariç olan fırka-i niyace kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse Allah Teala'nın tevhid diye zikrettiği ki vahdet, tevhid ve teslim, tevhid sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte Yusuf 108'de Allah Teala bu konuyu şöyle dile getiriyor. Kul hazi sebili ed'u alellahi ala basiretin ana ve men ittabani. De ki benim ve bana tabi olanların. Ne diyordu Allah Resulü? Bu fırka aynı yerce kimlerden oluşur? Ben ve sizin gibi sirat-ı müstakimde olan yani Resulullah'a tabi olanlar. Kalp gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve bu ben müşriklerden değilim. Öyleyse kesinlikle sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var. Ve sırat-ı müstakim de mürşit ve ona tabi olanlar üzerinde bulunduyor. Allah razı olsun. Nitekim Yusuf 108'de de Enam 153'te de bunu söylüyor Allah Teala. Ankara'dan birkaç muhterem hocam takipçisi olduğum bir ilahiyatçı dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri vardır. Allah'a ulaşmak diye bir tabir olmadığı gibi ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Diyor. Kur'an-ı Kerim'de doğru olan hangisi açıklar mısınız? Şimdi Allah'a ulaşmak diye bir şey olmadığını söylüyor. Allah'a kavuşmak var. Yani bunlar kıyamet gününde dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri vardır. Yani kıyamet günü herkes hesap verdiği zamanı düşünüyorlar. Halbuki sevgili kardeşlerim, bütün insanlar, bay ve bayan bütün insanlar üç vücut ve serbest iradeyle yaratılmışlardır. Ve bunlardan bir tanesi Hicr 26'da fizik bedenimizi, Şems 7'de nefsimizi ve Secde 9'da ruhumuzu. Ruhumuz Allah'ın zatına nüfurulmuştur. Ve hayattayken de ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması isteniyor. İki ayet-i kerime de bunu söylüyor. Zaten kimdir iman sahibi? Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Allah'ın Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Şirkli olarak mülaki olana cehennem, şirksiz olarak mülaki olana cennet. İşte bu hayattayken ruhun Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Nitekim bu hadise benzer mutu an kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölseydik ruhumuz Allah'a ulaşacaktı. Ölseydik nefsimiz kabire gidecekti ve fizik vücut da aynı şekilde. Ama bunu ölmeden evvel yapın diyor. O zaman ölmeden evvel ölmek hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar şirksiz mülaki olanlardır. Sadece ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar, onlar da şirkli olarak ulaşanlardır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de doğru olan hangisidir? Doğru olan hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Fizik vücut tabii ki Allah'a ulaşamaz. Nefs tabii ki Allah'a ulaşamaz. Fizik vücut ve nefs kıyamet gününde Allah'a kavuşacaktır. Yani daha doğrusu huzurunda hesap verecektir. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması var. Ve 7 ayet-i kerime hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin şirkte olacağını buyuruyor. Şirk yani herkes delalettedir. Onlar için bir mürşit yok. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler için onlar hidayet üzeredirler. Ve Allah-u Teala onlara gösterdiği mürşit var. Mürşide gidip tabi olacaklardır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Bir izleyicimiz muhterem hocam, kardeşim panik ataklar geçiriyor ve babam hastanede yatıyor. Vesveselerden ve korkulardan kurtulamıyorum. Rahatlatmak için bir dua var mıdır? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. 7 ayet-i kerimeye bakacak olursak bunu görüyoruz. O zaman bu Allah'ın velileri kimlerdir? Onlara korku yoktur. Masum olmazlar. Dikkat edin. Bakara 38, Bakara 112, Bakara 274, Ali İmran 170, Maide 69, Araf 35 ve Ahkaf 13. Korku yoktur, mahzun olmazlar. Bunlar kimlerdir? Bunlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Bakara 38'de kul nebitu minha cemiyan. Hepiniz toptan yeryüzüne inin ve imma yetiyennekum min hüden. Ben de size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa ve la havfun aleyhim ve la miyasen, onlar için korku yok, onlar masum olmazlar. O zaman o panik atak yaşayan da, o korkan da, hastanede tam baban da, onlar için huzur ve mutluluk, kurtuluş ancak Allah iledir. Allah'a dost olmak iledir. Allah'a dost olmak, Allah'ın kulu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi ve zikre başlaması. Zikir en büyük duadır. Ama bir şartı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'ın ismini tekrar edersen huzur bulursun. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dilersen, zikre başladığın zaman çok daha ötede seni mutluluğa, huzura ulaştıracaktır inşallah. Bu dua kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali: İş yerinde bey müşterilere nasıl davranmalıyız? Göz teması, güler yüzlü olmak gibi faktörleri tasavvufta nasıl olmalı? Yaşlı bey müşterilere güler yüzlü davranmamız uygun mu? Evet. Yani halk arasında bir söz var. Dostluk başka, alışveriş başka. İşte burada şöyle diyebiliriz. Alışveriş başka, tasavvuf başka. Yani tasavvufta elbette tasavvufun kuralları içerisinde davranman lazım. Ama bir iş yerindeysen ve müşterilere bir mal satıyorsan, dolayısıyla bu söylediklerini yapmakla mükellefsin. Yani oranın şartları bunu gerektiriyor. Oranın şartları bunu gerektiriyorsa, müşterilere elbette güler yüzü ve diğer standart içinde onu memnun edecek, malı en güzel şekilde ona verebilecek şartlar içerisinde davranmak durumundasın. Aksi takdirde iş yapamazsın. Hani bir Nasrettin Hoca'nın alışverişi gibi zarar etmek var. Bir de gerçekten o iş yerini kâra geçirip en güzel şekilde işi sürdürmek var. Sana düşen vazife o iş yerini kâra geçirterek işlerini devam ettirmek inşallah. Allah razı olsun. İkinci suali: haremlik, selamlık nedir? Ölçüleri nelerdir? Haremlik, selamlık, sevgili kardeşim, Efendimizin buyurduğu bizim dergahımızda hanımlar hanımlarla beraber, beyler beylerle beraber, kardeşimizse bunların birbiriyle bir arabada başka bir yerde yan yana olması uygun değil. Örneğin dergahla ilgili hanım kardeşimizin bir şeyi varsa, o zaman onun eşiyle temas kuracak, eşi ona beyine söyleyecek. Yani bizim haremlik selamlık dediğimiz hanımların, beylerin kendi alanı içerisinde kalmaları, birbiriyle beraber olmamaları, birbiriyle yalnız kalmamaları Allah'ın izniyle. Ölçüleri zaten hayatın içinden siz kendiniz göreceksiniz. Mesela şu anda yıllardan beri kardeşlerimiz arasında haremlik, selamlık yemini yerine getiriliyor. Onlara bakarsan nasıl gerçekleşiyor onu en güzel şekilde anlarsın inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cafer hocamız. Size bir sorum olacaktı inşallah. Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevmediğini gösterir mi? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Devamlı bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevmediğini gösterir mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Allah-u Teala her halükarda bizi seviyor. Ve kesinlikle bu sevgimizi arttırmak söz konusu. Nasıl bu sevgimizi arttıracağız? Zikrimizi arttırarak, Allah'a olan hizmetlerimizi arttırarak. Bu sevgi daha da artar. Mesela Allah-u Teala bakıyoruz, Allah'ın bizi sevdiğimizi nasıl anlarız? Allah'a ulaşmayı dileyen birisiysen, tevekkül eden birisiysen, Allah seni seviyor. Çünkü Ali İmran Suresi 159. ayet-i kerimesinde Allah tevekkül edenleri sever. Müşridine tabi olup tövbe ediyor ve nefs eskisine başlıyorsan Allah Teala bu tövbe edenleri sever. Ali İmran 76'da Allah takva sahiplerini sever. Bakara 195'te Allah muhsinleri sever. Kendi yolundan saf bağlayıp ilk vücut olanları sever. Maide 42'de muksitin, adil, adaletli davrananları sever. Ve sabredenleri sever. Ali'nin 196'da. Allah-u Teala kimleri sevmez? Allah-u Teala haddi aşanları sevmez. Fesat çıkaranları sevmez. Kafirleri sevmez. Zalimleri sevmez. Kibirlenenleri sevmez. İhanet eden günahkar hainleri sevmez ve musrifleri sevmez. Burada da Allah-u Teala açıkça ifade. Şimdi yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevmediğini mi gösterir? Hayır. Yaşadığımız sıkıntılar nefsimize uymazlığından kaynaklanıyor. Ders almamız ve o ders aldığımız noktada zikrimizi arttırmamız için bir mesaj hüviyetinde olduğunu düşünmemiz lazım. Yoksa Allah beni sevmiyor, onun için bana bu sıkıntıları veriyor. Hayır, öyle bir şey yok. Allah seni seviyor ve bu sıkıntılardan ders alarak zikrini daha da arttırmanı istiyor inşallah. Daha fazla sevgiye basar olmanı istiyor. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifinde kim Allah'ın davetine icabet etmezse Allah'ın Resulüne asi olur buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları kendi zatına davet ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 safa davet. Hemen bu hadisle birlikte 7 safa daveti de ekrana getirebilirsek. Evet. Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabir olanlar görerek Allah'a davet ediyor. Yunus 25'te Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Nahl 125'te Allah-u Teala hikmetle davet et buyuruyor. Haç 67'de sen Rabbine davet et. Kasas 80'de sen Rabbine davet et. Fusilet 33 Allah'a davet eden. İşte bütün bu ayetler bize neyi gösteriyor? Allah'ın kendi zatına daveti bütün insanlardır. Ve bunu Allah-u Teala Resul'ün lisanıyla gerçekleştiriyor. Nereden biliyoruz? Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman. Yusuf 108'de ben ve bana tabi onları davet ettiği zaman. O zaman daveti kabul etmeyenler Resul'e asi olur. Daveti kabul ediyor, Resul'e asi olur. Daveti kabul ediyor, Resul'e asi olur. Çünkü daveti yapan Resul'dür. İşte Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet edin ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah bütün insanları kendi zatına davet ediyor. Onlar da benim davetime icabet etsin. Daveti yaptığı zaman davete icabet senin de Allah'a ulaşmayı dilemeni ifade ediyor. Sen de Allah'a ulaşmayı dilersen o zaman Allah'ın Resulüne itaat eden birisi olursun. Sen Allah'a ulaşmayı dilemezsen Allah'ın Resulüne asi olan birisi olursun. Allah'a ulaşmayı dileyenler kalben Allah'ın Resulüne itaat edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Resulüne asi olanlardır. Hazreti Ömer'in sözü şu, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir bu? Davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım o insana ki şeytana biliyor ama itaat ediyor. Kimdir bu? Mürşidine tabi olmayan. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama meylediyor. Allah razı olsun. Ankara'da bir kardeşim Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz Fatiha suresinde sırat-ı müstakim üzerlerine nimet verilenlerin yolu olarak açıklıyor. Bu nimetin ne olduğunu izah eder misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu nimet devrin imamının ruhudur. Nitekim 12 tane ihsanla kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını kılarsa Allah Teala ona 7 nimet veriyor. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi kılıyor. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. Üçüncü nimet, onun günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet, ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet, fizik vücut şeytana konulmaktan kurtulup Allah'a konulmaya başlıyor. Altıncı nimet, ıslah edici amelle nefs eskisi başlıyor. Yedinci nimet, irade güçleniyor. Bütün bunların hepsi 7 nimet, ama bu üzerine nimet verdiklerin yoludur dediği zaman kimin üzerinde nimet var? Mürşidin 12 tane insanla tabi olanların başlarının üzerinde bu nimet var. Ve bu nimet de devrin imamının ruhudur. Bunu Allah-u Teala Al-İmran 164'te de dile getiriyor. Al-İmran suresinin 164. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Andolsun ki Allah müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhun bir nimet olarak olmak üzere onların arasında kendi kavmi içinde kendilerine bir Resul bahseder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Onları tezkiye eder. Onlara kitap ve hikmet öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Yozgat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, Dabetül Arz hakkında bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda herkes farklı yorumlar yapıyor. Bunun aslını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَشْنَا لَهُمْ دَبَةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُ وَعَيَاتِنَا لَا يَقُونَ. Bir kere onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan bir dabe çıkarttık. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl etmediklerini söyleyecek. İnsanların, bütün insanlara demek hitap ediyor bu dabetül arz, kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl etmediklerini söyleyecek. Şimdi yedi ayet-i kerimede Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor Allah-u Teala ve Rad 2'de ayetlere yakin hasıl edenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Rad 2 ayetleri ayrı ayrı açıklar ki böylece Rabbinize mülaki olmaya yakin hasıl edersiniz. لَعَلَّكُمْ بِلِّكَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ. Şimdi eğer olay buysa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah'ın ayetlerinden yakin hasıl etmeyenlerdir. O zaman devrin imamı ne diyor? Devrin imamı diyor ki Dabetül Erz, Mehdi Aleyhisselam yeryüzünde yaptığı bir yayın var ama set slide'la herkese ulaşıyor. Şu anda bilgisayarlar vasıtasıyla Efendimizin sohbetlerin hepsi insanlara ulaşıyor. Dolayısıyla tekrar o ayet-i kerimeye Nem 82'ye bakacak olursak, insanlara Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. İnsanlara Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Yakin hasıl etmediklerini söyleyecek. Allah'a ulaşmayı dilemediklerini söyleyecek. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar iki cihan saadetinin sahibi olanlardır. Ama yakin hasıl etmeyenler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her alimle değil, sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, yani yakin hasıl etmediniz demekle Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ettiniz. Dünyadan rağbet zühte. O zaman riyadan ihlas, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak surette söz konusu. Riya gizli şirktir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Eğer o hadisi de açıklarsak, yani sizi riyadan ihlasa, şirkten şirksiz olan Allah'a ulaşma dileğine, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate ve şüpheden yakine, dünya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olur. Başka bu özelliğin sahibi olanların da salihler olduğu buyuruluyor. Yani insanları riyadan ihlasa çağıranlar, kibirden tevazuya çağıranlar Allah'ın mürşitleri. O zaman buradaki bir mürşidin olduğunu, ki bu mürşid Mehdi Aleyhisselam ne yapıyor? Diyor ki siz Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Yani şüphe ettiniz. Şüphe. Şüphe varsa iman yoktur. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bu Dabbetül Erz Resulullah'ın da geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin analisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali infak ne demek? Hamdimizi nasıl infak edebiliriz? Mesela bir cezbeyi veya yaşadığımız güzel bir manevi bir anıyı da infak etmemiz mi gerekmiyor? Hayır sevgili kardeşim, yani Allah size mal vermişse infak edeceksiniz. Aslında Allah size ilim vermişse infak edeceksiniz. Allah size sağlık vermişse infak edeceksiniz. İnsanlar hizmetinde olacaksınız inşallah. İkinci suali, bizim insanlara internetten attığımız tebliğ mesajları Allah'ın katında tebliğ olarak geçiyor mu, açıklar mısınız? Eğer sizin tebliğ mesajlarınız o kişileri ikna edebiliyorsa, Efendimiz diyor ki tebliğ yüz yüze karşı tarafı ikna etmektir. Allah razı olsun. Öyleyse ondan ziyade tebliğ, ortaya çıkacaksın ve insanları Allah'a davet edeceksin. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili Cappar hocamız. Efendimizin metiyle ellerinizden hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle sualimi arz ediyorum. Bu zamanda evliya olur mu? Evliyalık, velilik doğuştan mıdır? Büyük günahlar işleyen kişiler de evliya olabilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bu zamanda da evliya olmak mümkün müdür? Evet, Allah Teala bütün insanları kendisine dost olsun diye yaratmış. Allah Teala bay ve bayan herkesin Allah'a dost olmasını, veli tekildir, evliya çoğuldur ama dilimize çoğul olan haliyle girmiş olduğu için herkes evliya olabilir. Aslında herkes veli olabilir dememiz lazım. Allah insanları kendisine veli olsun diye yaratmış. Allah insanı kendisine kul olsun diye yaratmış. Allah Teala insanı kendisine teslim olsun diye yaratmış. Öyleyse herkes evliya olabilir mi? Evet. Evliyalık, velilik doğuştan mıdır? Hayır. evliyalık, velilik bir dilektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Ermiş evliya olmak da ruhun Allah'a ulaşmasını gerektiriyor. Çok büyük günah işlemiş kişiler de evliya olabilir mi? Evet, herkes. Herkes evliya olabilir. Nitekim hayatta bunun çok örnekleri var. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Ram Hud Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekişlemeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünvani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a ve Resulüne itaat. Birinci sual, Allah'a ve Resulüne olan itaatin önemi nedir? Din, Allah'a ve Resulüne itaatten müteşekkil olarak Allah tarafından bize farz kılınmış. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yutur Resul'e fakat Allah." Resul'e itaat Allah'a itaattir. "Omen tevellev fennema fema ersennâke aleyhim hafize." Öyleyse bu ayetten de anlaşıldığı gibi Resul bizim için bir muhafız. Seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. Buyuruyor. Nur suresinin 52. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Men yutullahu ve resulehu ve yakşallaha ve yattaki ve ulakimul faizun. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'a hoşu duyar, ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Dinin tamamı Allah'a ve Resulüne itaattir. Nisa 69 bunu söylüyor. Men yuturullah ve yutur Resul'e ve ulaike ma'allezine al'ayma aleyhim anallahu minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şuhedai ve salihine. En yuturullah ve Resulehu fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şühedai ve salihine. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onları nimetlendirdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber kılar. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ve itaat edin ve Resulüne de itaat edin ki hidayete erin. Ali İmran 132 öyle buyuruyor Allah Teala. Atiur Resulü aleyküm terhamun. İtaat kişiyi üçüncü basamaktan Allah'a ulaşmayı dilediği basamaktan alır, sona kadar götürür. Allah'a itaat etmek, Resul'e itaat etmek aynı şeydir. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim Allah'a itaat ederse Resul'e itaat etmiştir. Mutluluğun bütün boyutlarını itaatle yaşarsınız. İtaat teslimiyetin temelidir. Allah-u Teala'nın emirlerine ne kadar itaat ederseniz, o kadar teslim, itaatin bütün cephelere yayılması halidir. Ali İmran suresinin 132. ayet-i kerimesi, Allah'a ve Resulü'ye itaat edin ki, rahmet olunasınız. Rahmet yoksa, dini yaşamak yoktur. Allah razı olsun. İkinci sual, Resul'e itaat etmek niçin Allah'a itaat etmekle eşdeğerdir? İnsanlar başlangıçta Allah'ın söylediklerini duymadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusudur. Allah-u Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşır. Her devirde, her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. Şu anda dünyada ne kadar millet varsa, bütün o milletlerin içinde bir Resul mutlaka hayattadır. ve Kur'an'ın diğer ayetlerine baktığımız zaman her devirde Resul vardır slaytımıza bir göz atacak olursak En'am 48 biz de Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Daveti kabul etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Nisa 165, müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye şikayet edecekler diyor. Hüccetleri, delilleri kalmasın. Nisa 64'te ise Allah Teala biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. İbrahim 44, İbrahim pardon 4. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavmi lisanıyla göndermiş olmayalım. Ve Nahl 36'da andolsun biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin ister ümmet desin, ister millet desin, kavim desin. Şimdi Resul bahsettik. Allah'a kul olsunlar ve tavukta kul olmaktan iştinaf etsinler. İsra 15 وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Ve Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesi cehennemlikler, kafirler cehenneme bölük bölük sürdüklerinde cehennem mekçileri sual soruyorlar. Size yaşadığınız dönemde ayetleri tilavet eden ve bugüne ulaşmakla uyaran Resuller gelmedi mi? Onlar itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Mü'minun 44'te her kavmin içerisine o kavmin ana insanıyla insanlara uyaran, müjdeleyen Resulleri ard arda Allah gönderiyor. Hakka ulaştırsınlar ve Yunus 47'de adalet hükmetirsinler. وَلِكُلْ اُمَّتِ الْرَسُولِ فَيْزَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدَّيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Onlar arasında adalet de hükmedilir. Baktığımız zaman Nisa 64'te Resulleri itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka onların tövbesini Allah kabul ederdi. Öyleyse bir kere daha ifade ederim. Başlangıç noktası insanlar, başlangıçta Allah'ın söylediklerini duyamadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusudur. Allah-u Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşıyor. O zaman Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Her kavimde, her devirde, her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. Evet, Allah razı olsun. Üçüncü sual, her insan Allah ve Resulü'ne aynı şekilde itaat edebilir mi? Allah ve Resulüne itaat, işitenlerin mütevası içindedir. İşitenler davete icabet edenlerdir. اِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler işitenlerdir. Allah'ın davetine itaat eder. Bu itaat de her seviyede kendisini gösterir. Tam itaat, irademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman gerçekleşir. O artık Resul'e itaat değildir. Onun çok ötesine geçmiştir. Allah'a %100 itaattir. Hadis-i şerifte her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Yani her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden, iradesini teslim etmiş ve irşada Allah tarafından mezun kılınmış, hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Her devirde devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Kavim Resulleri Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. Veli mürşitler Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala mutluluğun Allah'a olan itaatle yaşanacağını açıklıyor ve itaat etmemizi istediği ilk emri hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kötülükten kaçarım, hak yemem, kimsenin hakkını yemem, yalan söylemem, iftira etmem. En güzel şey budur.
3: Önce farz olan namaz.
4: O zikir yani ibadet etmek yani.
2: Allah'ımı bilirim, dualarımı yapar yatarım, bu kadar kızım.
1: Tamam. Mesela bunları yaparak Allah'a ulaşır mıyız? Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Onu Allah bilir. Yüreğimiz nasıl değil onu Allah bilecek. Yapmacık değil.
1: Bizim Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Namaz, zekat, 5 farz.
5: İlk önce kalbimiz ulaşıyor diye düşünüyorum. Kalbimiz ulaşıyor. Ondan sonra Allah'ın yarattığı beyin. Ona ulaşıyor.
1: Allah'ım ben de kalben sana ulaşmayı diliyorum. Ben senin sevdiklerin arasına girmeyi diliyorum. Böyle manevi dualarınız var mı? Bu duayı yapar mısın?
2: Çok. Hep duayla yatarım, duayla kalkarım.
4: Öyle dualar etmedik ama yani iyi bir şekilde gitmeyi nasip ederiz. Yani şehadet kelimesiyle ölmeyi nasip ederiz inşallah.
1: Bunu şimdi söyler misin? Allah'ım ölmeden önce ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dünya hayatını yaşar.
4: Valla bu hayatı yaşanmaz yani. Allah'a sığınmak daha iyi.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Çok seviyorum, çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda böyle dualar etmedik ama Allah'a şehadet kelimesiyle ölmeyi nasip etsin inşallah dedi. Son nefeste kelime-i şehadet getirmek kişinin kurtuluşunu sağlar mı? Allah'a ulaşmayı kalben dilemek kurtuluşu sağlar. Ama son nefeste kelime-i şehadet ancak 7 tane şahidin huzurunda gerçekleşiyor. Ama bu tövbe merasimi 7 şahidin huzurunda gerçekleşir ve mürşidine tabi olduğu zaman son söz konusu. Halbuki daha önce de kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse can boğaza gelmeden evvel can boğaza gelir de kelime-i şehadet veya Allah'a ulaşma dileği ona fayda sağlamaz. Ama can boğaza gelmeden kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala da onun kalbinde bu talebi gördüğü an İnşallah umulur ki Allah-u Teala rahmetiyle onu birinci kat cennetine alır. Son nefesinde kelime-i şehadet getiren hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Bu bir hürafedir. Kur'an'ı bilmeyen insanlar La ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaideyi. Ama hiç kimse kendi kendine La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek Allah'ın cennetine giremez. قَالَ مَنْ لَا اِلَٰهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ Olayı geçerli değil. 7 şahidin huzurunda bunu derse, müşrine tabi olduğu zaman, ne zaman girer? Kim hacet namazını kılarsa, müşrine ulaşırsa, diz çöküp tövbe edip, el öptükten sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mutlaka cennete girer. İşte bu bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaatin de Allah'a itaat olduğunu buyuruyor ve Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Seni doğru yola götüren bunlar bize rehber olur.
4: Resulullah Aleyhisselam en başta Resulümüz
5: Allah'ın yolundan gitmemizi istiyor.
3: Allah Teala son peygamberi yollamış bize. Mürşit de bildiğim kadarıyla onun yanında duranlar, evliyalar.
1: Biz dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz?
2: Büyüklerimizden. Kalkmış ne gördü onu öğreneceğiz. Sonra yanlışı doğruyu kendimiz de biliyoruz.
1: Günümüzde yaşayan evliya var mıdır sizce?
4: Vardır. Vardır ama tanımıyoruz.
3: Yani... Var ama ben bunu şöyle yaşadım. Mesela şöyle diyeyim. 99 depreminde ben taksiciydim. Gece eve gidiyordum. Laleli'den Malta Yavuz Selim'e çıkarken ben şahit oldum. Camiden hepsi çıktı. Beyaz elbise, cübbeli. Her biri birer bina tuttu. Deprem durduktan sonra tekrar hepsi gittiler caminin içine. Ben buna şahit oldum yani.
1: Peki mürşit olması insanın ne kazandırır kişiye?
5: Vallahi huzur. İlk başta huzur gelir. Evrensel huzur ama. Çünkü bayağı büyük bir huzur gelir. Allah'a yakınlaşma güveni olur.
3: Bugün namaz. Ne diyor mesela Mevlana? Ne olursan ol. İster Hristiyan ol. İster putsever ol. Kul hakkıyla gelme. Ne olursan ol gel. Ama önce namaz.
0: Misafirimiz dini büyüklerimizden öğreneceğiz. Doğru yanlışı biz de biliyoruz dedi. Büyüklerimizden öğrendiğimiz dini bilgilerin doğru veya yanlış olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Yani kişi Kur'an'ı bilmiyorsa, kendisine söylenenleri Kur'an'la karşılaştırmıyorsa bilemez tabii. Maide suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَاِذَا قِيلَ لَمْ تَعَلَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَى رَسُولُ قَالُ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَانَا Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin. Denildiğinde babalarımızın üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi dediler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Evet, görüyoruz ki dinin temeli Allah'a ve Resul'e itaat. Ama Bakara 78'de kitabı bilmeyenler emaniye tabi olanlar. مِنْهُمْ اُمِّيْنَ لَا يَعْلَمُ لَا كِتَابَ اِلَّا اَمَانِ وَمْ يَزُنُوا وَاَنْلَا زَنْدَ بُلُنُرْلَرْ İşte bu zan sahipleri

0: Ne kalbinde zey olanlar ne rasihun. Müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Ulul elbab müteşabih ayetleri kimden öğreniyor? Allah-u Teala'dan. Çünkü ulul elbabın dört vasıfa, üç sonuç şartından bir tanesi ehli tezekkür olması. Allah'a sorup cevabını alabilmesidir. Bu sebeple Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Öyleyse cehaletten kurtulmanın ehli zikre sormak. Ehli zikre sorduğunuz an ehli zikir size Allah'ın izniyle cevapları, doğruları söyler. Her devirde doğrular Allah'ın kitabındandır. Yanlışlar da insanların uydurduğu hürafelerdir. Allah razı olsun. Doğrularla yanlışlarla ilgili slaytımıza bakacak olursak, doğrular Allah'ın doğrularıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. Yanlışlar da bunların tam tersi. Ulaşmayı dilememek, mürşide tabi olmamak, uslatı kesmek, zanda bulunmak ve şakilerden olmak vesaire. Allah razı olsun. Herkes için doğrular vardır, yanlışlar vardır. Önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Allah'ın doğrularıdır. Ve insanların uydurduğu yanlışlardır. Furkan, Kur'an'dır. Kur'an'la tatbikatı olaylar dizisini yargılanacaktır. Oysa zamanımızda Kur'an ayetlerini hiçe sayıyorlar ve insanların yazdıkları kitaplarla Kur'an'ı yargılıyorlar. Onlar Allah'ın bugünkü Resulü emrettiği şeyler, Kur'an'da öğrettiği şeyler söylendiği zaman onlar biz babalarımızı bizden evvelki nesiller üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz. Yani emaniyeye tabi oluruz diyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat sevgili Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz. Bir sualimiz olacak inşallah. Allah ve Resulünün emirlerine itaat edip zamanında yerine getirmenin önemi nedir inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah ve Resulünün emirlerine itaat edip zamanında yerine getirmenin önemi nedir? Allah'la olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi olan kişi, Allah'ın bütün emirlerini zamanında yerine getiren kişidir. Bir emrin zamanında yerine getirilmemesi, yerine getirilmemesi hükmündedir. Emir ne olursa olsun, benim işlerim var, önce onları yaparım diye düşünen bir kişi, Allah-u Teala'nın yerine git, kendisini ilah mevkine geçiriyor demektir. Böyle düşünen insanların mutluluğun Allah'ın emrinin yerine getirilmesinde gizlendiğini, onun bir rüknü olduğunu bilmezler. Farkına varıp da yapmamak daha ağır bir sorumluluğu ifade eder. Öyleyse Allah Teala emrinin yerine getirilmesini istiyor ama zamanında yerine getirilmesini istiyor. Kendi işini Allah'ın emrinin yerine getirilmesinin önüne gerçek koyanlar, onlar aslında nefslerini ilah mevkine koyuyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne olan itaatimizi artıracak en önemli ibadetin zikir olduğu açıklanıyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Ya her zaman Allah Allah çağırırım.
4: Zikir iyi bir şeydir yani. Zikir etmek güzel yani. Allah Teala bize emretmiş yani.
2: Zikir yapmak insanı değiştirir mi?
4: Değiştirir. Huzur erdir. Allah çok

0: çok çok yakınlaşmayı sağlar. Rabbimin istediği en önemli şey yapmış olur bir kere.
1: Yani şimdi bizim ilk farzımız namaz. Zikir Allah'a yakınlaşmaktır. Yani onu yapmamız şart. Yani ama Allah yolunda. Başka bir alet olarak kullanmayacaksın.
2: Ama o zikredenleri de görüyorum. Şimdi o zikredenler var ya, senden benden bir arkada başka türlü. Biz onlardan değiliz.
1: Zikir Allah'a yakınlaşmaktır yani. Gereken nedir? 5 vakit namazını kılacaksın. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Yani bu zaten onu okuduğun vakit daha başka olur.
3: Peki samimiyetle Allah'ı zikreden birisinin hayatında neler değişir? Sıkıntılarını giderir mi? Mutlu olur mu?
2: Herhalde sıkıntılar gider gitmez mi? Bir besmele demek, her şeyi elimize alıp besmeleyle uzatırız.
1: Ya bugün bir mevlüt okuyorsun veya bir zikir yapıyorsun Kur'an'da. Zaten içindeki o refahlık dünyalara değer, yani ölüme değer. Yani o Allah için, Allah sevgisi için insan içinde olduğu vakit başka bir şey düşünemiyorum yani.
4: Ruhen de mutluluklar yani. Hem bedenen geçsek de rahatlama olur yani.
5: Bir misafirin zikir Allah'a yakınlaşmaktır. 5 vakit namazını kılacaksın. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Dedi. Namaz kılmak, Kur'an'ı okumak Allah'a yakınlaşmak için yeterli midir? Kur'an okumak da bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama İbadetlerin sultanı olan zikir Allah isminin ardarda arda tekrarıyla gerçekleşir. Ve zikir yoksa kalbi ibadet yok demektir. Kalbi ibadet yoksa da o zaman insanlar Kur'an ayetlerini tilavet ederler ama Kur'an kursaklarından geçmez. İnsanlar namaz kılar ama sehv içinde bir namaz söz konusu. Nefs tezkiyesi eşittir mutluluk, o da eşittir teslim. Allah'a yakın olmanın, mutlu olmanın en büyük sırrı zikirdedir. Allah-u Teala'nın istediği şey Allah'ın isminin kesintisiz tekrarıdır. Zikirlerinizi artırdıkça yaklaştığınızı artık göreceksiniz. Artırdıkça farklılaşacaksınız. Bu farklılaşma ise adım adım daha çok sevilmenizi ifade eder. Allah razı olsun. Öyleyse Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Ankebut 45. Namaz kılmak da bir zikirdir. Taha 14, Ankebut 45 ama Allah isminin tekrar olan zikrullah en büyük zikirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cabbar Hocam, hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cabbar Hocam, müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Allah ve Resulü emrini verdikten sonra o emri hiç saymanın zararlarını açıklar mısınız? Cevabınız için şimdiden Allah sonsuz yere razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
5: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Muhammed Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde اَيَوَلْزِينَ آمَنُوا عَاتِيُوا اللّٰهُ عَاتِيُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْتُلُوا اَمَعَلَكُمْ Allah ve Resulüne itaat edin. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Amellerinizi batıl kılmayın. Resul'e sorulan soruya cevap alındıktan sonra o kişinin ona itaati mutlak bir gerekliliktir. Başka çözümler üretmek hiç kimseye verilen bir hak değildir. Aksi gerçekleştiği zaman kişinin delalette olduğu amellerini boşa çıkartıcı neticesiyle karşı karşıyayız. Bir azabın gelmesi söz konusu. Evet. Allah'a ya eyyühellezine aminu atiullaha وَاَتُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْتُوا اَمَالَكُمْ Resul'e sorulan soruya cevap alındıktan sonra o kişinin ona itaati mutlak bir farzdır. başka çözümler üretmek hiç kimseye verilen bir hak değildir. Aksi gerçekleştiği zaman kişinin delalette olduğu amellerinin boşa çıkardığı neticesiyle karşı karşıyayız. Yani Resulünün emrine itaat etmeyenler, onlar delalette olanlardır ve amelleri boşa gider. Ve bir azabın gelmesi söz konusu eğer yapmazlarsa. Programı sizden gelen sorularla devam ediyor. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Haç 47. ayetinde Allah'ın katında bir gün sizin saydığınızdan 1000 yıl gibidir buyuruyor. Yüce Rabbimiz, ahiret hayatında cennet ve cehennemlikler için nasıl bir hayat olacak? Mesela orada tebliğ bu dünyadaki gibi mi olacak? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Haç 47'de Allah-u Teala kendi katında ve insanların dünyasında zamanı mukayese etmektedir. Allah'ın katında bir gün ve insanların bulunduğu dünya gezegenindeki bir günle mukayese ediyor. Allah katında bir gün bu dünyadaki 1000 yıla eşittir. Allah'a göre kıyamet geçmiş olarak kullanılmaktadır. Çünkü Allah zamanı sıfırlayan sonsuzluğun sahibidir. İstanbul'dan bir kardeş Muhterem Hocam, Tövbe 34'te geçen altın gümüş biriktirme muhtevası nedir? Günümüzde insanlar enflasyondan korunmak için altın yatırımı yapıyorlar. Bu uygun bir davranış biçimi midir? Burada gerek Yahudilerden gerek Hristiyanlardan bazı bilginlerin ve rahiplerin altını, gümüşü biriktirdikleri ve insanlardan haksız yere para aldıkları, o parayı da Allah yolunda harcamadıklarını söylüyor. Allah Teala onlara acı bir azapla müjdele diyor. Aradan geçen zaman parçalarında iblis bütün insanları dejenere etmek, yozlaştırmak için elinden gelen gayreti göstermiş ve dejenerasyon gerçekleşmiştir. Şeytana bu istikamette uymamak asıldır. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki Allah yolunda hizmet verenler bu konuda kendilerine düşenleri yapmak mecburiyetindedir. Aradan zaman geçtikçe bütün dinlerde insanların büyük bir kısmı ne yazık ki yozlaşmanın içine girmişlerdir. Görünen dinlere baktığımız zaman sadece din adamların değil insanların da %90'dan fazlasını Allah'ın kurtuluş ücretisini unuttuklarını, tatbik etmediklerini ve daha kötüsü yaptıklarının doğru olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Zaman içerisinde iblis dinlerin muhtevasını bozmayı başarmış, İslam'dan, Hristiyanlıktan, Yahudilikten çok şey koparmıştır. Aradan asırlar geçtikçe iblisin insanları adım adım Allah'ın yolundan ayırdığını kesin işaretini görüyoruz. Bu ayet. Bu ayet kerime artık Yahudilerde de Hristiyanlarda da özellikle din adamlarında ve rahiplerde bir yozlaşmanın kesinlikle mevcut olduğunu işaret etmektedir. Bugün İslam'da da ne yazık ki aynı şeyler söz konusu oldu. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, artık yaşamıyorlar. Oğlan'dan bir kardeş Muhterem Hocam, İnsanlarla olan ilişkilerimizde onların davranışlarına sabretmek ve onların kusurlarını örtmek için kıstaslar ne olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, herkes nefs sahibidir. Nefsi var olduğu süre içerisinde zaman zaman şeytanın tesiri altında nefsine uyabilir. Ama önemli olan onun kusurunu örtmek, ondan yana davranmak. Mevlana kusurları bağışlamakta gece gibi olun diyor. Eğer biz onların kusurlarını değil de güzel taraflarını görür, onları mutlu etmeye çalışırsak bu çok daha güzeldir. kusur görerek onun kusurunu onun yüzüne söylemek suretiyle onu terbiye etmek o niyetle bir davranış biçimiyle kusur görmeden onun güzel taraflarını görerek müjdeleyerek yapılan davranış biçimi diğerinden çok daha hayırlıdır. Allah Teala öyle olmamızı istiyor. Kırıkkale'den bir izleyicimiz Muhterem Hocam Kur'an-ı Kerim'de amelleri boşa gidenlerden bahsedilmektedir. Amelleri boşa gidenler hakkında açıklama yapar mısınız? Sevgili kardeşlerim, yedi ayet-i kerimede Allah Teala ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Belki bu yedi ayet-i kerimede ameli boşa gidenlerin o ayetlerin içerisinde Muhammed suresinin 33. ayet-i kerimesini de almak gerekiyor. Muhammed suresinin 33. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Ya ellezine amenu ettullaha ve atur resule ve la tubtu amalekum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve amellerinizi batıl kılmayın. Yani Resul'e bir sual sorduktan sonra emre itaat etmeyip yeni sonuçlara kendi yorumlarını katmak suretiyle yapılan iş müşride tabi olmayan, derayette olanların bir vasfını ifade ediyor ki derayette olanların ameli boşa gidendir. Burada 7 ayet-i kerimede amelin boşa gitmesinin arkasındaki sebepleri Allah-u Teala bir bir sayıyor. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dilememek ve Allah'a ulaşma dileği ve ayetleri inkar, amelin boşa gitmesini, şirk, amelin boşa gitmesini, dünya metane dalanlar, amelin boşa gitmesini, onlar ki ayetlerimizi bu ahirette ulaşmayı yalanlarlar, onların amelleri boşa gidiyor. Onların amelleri boşa gitti. Kendilerimizin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'ın kasım ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler? Onların amelleri boşa gitmiş. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeş Muhterem Hocam günümüzde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek aldığını söyleyen çok insan var. Gerçekte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın örneği nasıl bir örnek alabiliriz? Açıklar mısınız? Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen, Allah'a ruhunu ulaştıranlar ve çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel örnek var. Yani Allah'ın Resulü Allah'a ulaşmayı dileyenler için, ruhunu Allah'a ulaştıranlar için ve Allah'ı çok zikredenler için bir örnek teşkil ediyor. Şimdi kişi diyor ki ben Resulullah'a örnek alıyorum ama Allah'a ulaşmayı dileği yok. Ruhun Allah'a teslimi yok. Çok zikir yok. Zahitlerden olmak yok. Ama diliyle bunu söylüyor. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İslam insanı mutlu eden bir ilahi sistemdir. Ve 5 tane şartı vardır. Ben bunlardan haç haricinde 4 tanesini yerine getirmeme rağmen mutlu değilim. Mutlu olabilmem için ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim, mutluluk, yedi kademedeki nefs tezkiyesi ve daimi mutluluk, sonsuz ahiret ve dünya saadeti nefs tasfiyesini gerektiriyor. Şimdi nefs tezkiyesinin olabilmesi için bir dilek lazım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu yok İslam tatbikatında. Daimi mutluluk, nefs tasfiyesi de daimi zikirle mümkün. Bu hele hiç din tatbikatında yok. Yani İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin mutluluğu söz konusu değil. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Abd ile Abid arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Abid, vasıta emirleri yerine getiren, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, harca giden, bu ibadetleri yapan kişinin adıdır Abid. İbadet yapan kişi Abid'dir. Ama Abd, bu ibadetlerle bir hedefi gerçekleştiren kişidir. Mesela Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safa abd'dir. Mürşidine tabi olan kişi ikinci safa abd olmuştur. Ruhunu teslim eden kişi üçüncü safa abd'dir. Ve Fecr 27-28-29'da ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak nefs seskesini gerçekleştir. Ey ruh, sen de Allah'a dön. Ey füzür, sen de şeytana olmaktan kurtul, Allah'a kul ol diyor Allah Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konum sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu konumda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumar ve şans oyunlarıyla ilgili istatistikler. Dünya çapındaki kumar bağımlılığı istatistiklerine göre nüfusun yaklaşık %26'sı veya 1.6 milyar insan kumar oynuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun araştırma raporuna göre Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor. Yapılan diğer bir araştırmaya göre kumar oynamanın başlıca sebebi çok para kazanmak, bunun ardından da eğlence ve heyecan faktörleri geliyor. Ayrıca oyuncuların sosyal durumuyla bağlantılı aşağıdaki verileri de ilgi çekici. İnsanların kumarhane oyunlarıyla sorun yaşadığı ailelerde boşanma riski 3 kat daha fazla. Sorunlu kumarbazların %66'sından fazlası oyunlarının parasını ödemek için suç işlemek zorunda kaldıklarını itiraf etmektedir. Aşırı derecede kumar bağımlısı olan insanların yaklaşık %66'da farklı depresyon belirtileri ortaya çıkmış. Kumarla ilgili sorun yaşayan 5 vakadan biri intihar girişimiyle bağlantılı. Sevgili kardeşlerim, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın kumarla ilgili söylediklerine beraberce bakalım. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi. Maide 90'da ya yellezina amenu innamal hamru vel meysir vel ensab vel ezlam rijsun min amali şeytan. Fejtenibuhu leallekum tuflihun. Ey amin olanlar, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Demek ki kumar şeytanın pis bir amelidir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha erersiniz. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Şarap da şeytanın pis amelidir. Kumar da şeytanın pis amelidir. Puta tapmak da şeytanın pis amelidir. Fal okları da şeytanın pis amelidir. Bunlardan kaçınmak zor mudur? Belki insanlar katında zor gibi görünür. Halbuki tek bir dilektir. Bunların hepsinden kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlardan kaçının, umulur ki siz felaha erersiniz. Allah Teala ne buyuruyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمْ بُشَفَ بَشَرْ اِبَادِي. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Burada şeytanın pis ameli sayılıyor ve ondan iştinab edin. İştinab etmenin de Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece onlar için müjdeler vardır. Öyleyse şeytanın pis ameli olan kumardan kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğin an gerçekten hedefe kişi ulaşır mı? Evet. Neden öyle diyoruz? Maide 91'de enne beyrüzü şeytanı ve yuka beynekum l'adavete vel bagda ve yusaddiku an zekra ve enselat. Yani şeytan kumarla ve içkiyle, şeytan şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kimdir zikredenler? kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir namaz kılanlar? Namaz, hacet namazı kılıp mürşidine ulaşanlar. Öyleyse iblis şarap ve kumarla insanların arasını bozmak, düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Ve bizi zikirden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Nasıl olacak? Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa o şeytan ona apaçı bir düşmandır. İşte 7 tane ayet-i kerime şeytanın adımlarına uymayın, o apaçı bir düşmandır. Öyleyse bu ayette bahsi geçen içki içmek şeytanın adımına uymaktır. Kumar şeytanın adımına uymaktır. Puta tapmak şeytanın adımına uymaktır. Fal oklarıyla yön tayini şeytana uymaktır. O zaman şeytanın adımlarına uymayın. O sapaçı bir düşmandır. Her yer dönemde iyiliği öğreten daima Allah'tır, Allah ve Resulüdür. Kötülüğü öğreten de şeytan ve muavanesidir. Şeytan muavanesinin şeytanın adımlarına tabi onlardan oluşuyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar da onlar da Allah'ın öğretisine tabi olanlardır. Öyleyse eğer biz insanlar kumarın üzerimizde, şeytanın kumarla üzerimize vücuda getirdiği hasardan korunmak istiyorsak, kalben ulaşmayı dileyip, hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusu. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu bir muhafız olarak üzerimize yer alıyor. O zaman 4 ayet gereğince artık şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Tevekkül edenlere şeytanın sultanlığı yok. Kul olanlara şeytanın sultanlığı yok. Mümin olana şeytanın sultanlığı yok. Allah'a ulaşmayı dileyenlere şeytanın sultanlığı yok. Öyleyse bir dilek, bu dilek bizi mutlaka mürşid sevgisine, mürşide tabiyete götürür. Tabiyetle birlikte o kişi koruyucu kalkanın altına girer. O zaman sihir büyüğü onlara tesir etmez. Devrin imamın ruhu başınızda yer alanlara. Delalette olanlar onlara zarar veremez. Şeytanın fısıltıları onlara zarar veremez. Musibetler onlara zarar veremez. Çünkü artık onlar koruma altındadırlar. Ne zamana kadar? Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Kişi gerçekten şeytanın pis amelinden kurtulmak istiyorsa, kalben Allah'a ulaşmayı dileyip, hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olduktan sonra Allah'ın garantisinde o kişinin kalbine %49 fazil, %2 rahmi, toplam %51 nurla, %49 karanlığa galip gelir, %51 nur. Ve o noktadan itibaren vazifelerini yerine getirdiği takdirde artık şeytanın onlar üzerinde sultanlığı yok. Şeytanın tesirinin olmadığı insanlar bu 5 ayet-i kerimede zikrediliyor. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Buradan bir kardeşim, muhterem hocam, geçen gün bir ünlü hoca efendi komşularımıza geldi. Apartmanımızdaki birkaç aileye sohbet verdi. Oradan mürşidin elinin öpülmesinin şirk olduğunu söyledi. Bir de mürşidin resmiyle rabıta yapılmayacağını söyledi. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii bunlar tasavvufu bilmedikleri, tasavvufu yaşamadıkları için geleneksel din tatbikatı içerisinde insanların yazdığı el yazması kitaplardan beslenmişlerdir. Öyle olunca kendisindeki o zanları, Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hürafeleri söyleyecektir. Mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emridir. Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. Ve mürşidin elinin öpülmesi de bir Kur'an gerçeğidir. Şimdi tabi mesela dikkat ettiyseniz hep bizim dışımızdaki insanlar din konusunda bir şey söyleyince bir ayet, bir hadis söyleme gereğini duymuyorlar. Sadece kendi zanlarıyla konuşuyorlar. يَتَبَعُونَ اِلَّا زَنَّ اَنَّ زَنَّ لَا يُنُ مِنَ حَقِّ شَيَّنْ Zanne tabi o zan hakikatin yerini tutamaz. Şimdi her şeyden evvel Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesi mürşidine ulaştırıyor ve mürşide tabi et 7 ayet-i kerimede farz. İşte Ali İmran 31. Bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Arman 164. Tabi olun. Meryem 43. Tabi ol. Yasin 21. Tabi ol. Mümin 38. Tabi ol. Cuma 2. Tabi ol. Ben mi? Mürşide tabiyet farz. Şimdi belki bu zat-ı muhterem diyecek ki bu ayetlerin dışında hadis nerede? 7 tane hadiste de Allah Resulü mürşide tabiyeti açıklıyor. Benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler gelecek. Halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur, onlara asi olan bana asi olur. Şimdi hem ayetler hem hadis tabiyeti açıklıyor ve bu kişi hem hadise hem ayete karşı çıkıyor. Elin öpülmesi var mıdır? Vardır. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde اَنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْنُكَ اَنَّمَا يُبَيْنُ اللّٰهِ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa. Öyleyse biatte el üstünde el. Biat eden kişinin eli altta, önünde biat edilen kişinin eli üstte. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde hac etmek üzere sahabe kafilesi Resulullah'la birlikte gidiyorlar ama oradaki müşrik ve kafirler bırakmıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderiyor. Ama Hazreti Osman'ı da tutukluyorlar. Bu durum karşısında Allah Resulü Fetih 18'de bildirildiği gibi ağacın altında onları biade davet ediyor. Orada olmayan Hazreti Osman'ın yerine de sağ elini sol elinin üzerine koyarak ve ağzına götürerek 2 kere 3 kere el yapıyor. Yani biatın nasıl olması gerektiğini bize açıkça ifade ediyor. Tabiyetin nasıl olması gerektiğini. Öyleyse yapılabilir. Mürşidin resmiyle de rabıta yapılabilir. Bunlar tasavvufu bilmedikleri için Kur'an'daki İslam'ın tasavvufla yaşanmasını hiç hayatlarında olmadıkları için bunları söylüyorlar. Allah razı olsun. Bir izleyici Muhterem Hocam, mağfiret ve şefaat sadece isim olarak mı ayrı? Aslında aynı kavramlar mıdır? Farkları sadece bakış açısından mı kaynaklanıyor? Değil. Mağfiret, günahların sevaba çevrilmesidir. Ama tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamının o kişi için talebi de mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Tıpkı her insanla Allah arasında bize ve Allah'tan gelenler rızıktır. Kim olursa olsun. Ama insanın diğer insanlarla bu mal alışverişi infaktır. Nafakadır. Mesela boşanmış karı koca, aile üyesi erkek olması hasebiyle onunla Allah arasında rızıktır. Ama boşanan eşle de Allah arasında orayı rızıktır. Fakat eğer boşandıktan sonra ona nafaka bağlanıyorsa artık hanımı kocasından rızık değil, nafaka alıyor, infak. Bunun gibi bir kavram söz konusu. Farkları sadece Allah'la aramızdaki ilişkiler açısından, bir de bizimle mürşit arasında, devrin imamı arasındaki ilişkiler açısından farklılık söz konusu. Bir kardeşim Muhterem Hocam, İslam'dan neler kopmuştur, açıklar mısınız? Evet, sevgili kardeşlerim, İslam'dan 19 tane kavram, Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen 19 kavram tamamen din tatbikatından çıkmıştır. Evet, İslam'dan kopan Kur'an kavramları. Delalet, abd ve abid olmak, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir ehli, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir irfan, zühd, ulu elbab hikmet, ihlas, teslim, mürşid, Resul ve Nebi. 19 tane kavram din tatbikatından çıkmıştır. Devrin imamın öğretisi, maruf ve mürit ve mükerreden nehyetmek, bu muhteva içerisinde kişi ne yapıyor? Bu kavramları hayatına tatbik ediyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, müşterine tabi değilse, o kişi için bu kavramların hiçbir önemi yok. Onun için Kur'an-ı Kerim sadece mezarlarda okunan bir kitap. Fal bakılan bir kitap. Halbuki Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Her şeyden evvel başlangıç noktasında delalette olan insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim üstesine, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte Allah-u Teala'nın dilemimiz halinde bizi hidayete erdirmesi, ancak ruhumuzun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Diğer evliyalar gibi, ya Rabbim, onlar nasıl sana ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum, benim ruhumu da kendine ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunmak asıldır. Allah razı olsun. Öyleyse İslam'da neler kopmuştur? 19 tane kavram İslam'dan kopmuş. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmıştır. Bursa'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ilim ibadetin imamıdır buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler var ve Kur'an-ı Kerim'de vasıta emirler var. Hedef emirler Kur'an'ın hükümleridir. Vasıta emirler de öyle, ama Hedef emirler belli yani. Hedefin tespiti, niyeti ifade ediyor. İnnemel amalü bin niyeti. İbadetler amellerdir. Ama ilim bir niyeti ifade ediyor ve ibadetler amellere tabidir. İbadetler ilme tabidir. Örneğin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, hedefi belli değil, Allah-u Teala'dan yardım alamaz ve ne yaparsa yapsın, o ibadetler boşa gidiyor. Allah-u Teala'nın gerçekleştirmek istediği 7 tane hedef var ama asli unsur 4 tane hedef. Ruhun teslimi 1, fizik vücut teslimi 2, nefsin teslimi 3 ve iraden teslimi 4. Başlangıcı ruhun teslimi. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. İlk Allah'ı gerçekleştirmeyen insanın ameli boşa gidiyor. Bazı amirleri yerine getirmiş, zikirde yapmış, her türlü şey yapmış ama bunların hepsi boşa gidiyor. O zaman ilim ibadetin imamıdır buyurmakta. Bu hadisi açıklar mısınız? İlim Kur'an-ı Kerim'in gerçeğidir. Lika Allah 7 ayet-i kerime bakıyoruz. Bunlar ilimdir. 7 ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenleri Allah delalete bırakıyor. O delalete olanlar hangi ameli yaparsa yapsın hepsi boşa gidiyor. Ama lika Allah'ı dileyen kişi onlar da amel yapıyor. Onlar Allah'a hidayet erdirir ve onların ameli boşa gitmiyor. İlim ibadetin imamıdır. Veya başka bir deyimle innemel amalü bin niyeti. Ameller niyete tabidir. Ve İslam'da da niyet amelden üstündür. Şimdi kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, ne kadar zikir yaparsa yapsın, o kişiye Allah'ın katından bir şey gelmesi söz konusu değil. Asıl olan nedir? Asıl olan kesinlikle hedeftir. Vasıtalar hedefe ulaşmak için vasıta emirleri yerine getirmek asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hocam hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Isparta'dan Uğur Dinç ben hocam. Bir sualim olacaktı. Kişi evliya olduktan sonra bunu kaybedebilir mi? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kişi evliya olduktan sonra bunu kaybedebilir mi? Açıklar mısınız diyor kardeşim. Evet. Fıska düşmesi halinde emiş evliya olan bir kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyi kaybedebilir ve cehennemliklerden olabilir. Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu konuyu açıklıyor. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra, hidayet erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfür talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, Allah'tan ona bir gazap vardır. Bu niye böyle? İşte Nahl 107'de açıklıyor. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. 3 saatlik zikiri Allah-u Teala bunu hediye ediyor. Onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Vasıta emirleri zikri sevdiriyor. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra bu sefer iblis devreye giriyor, nefs devreye giriyor. Çevre şartları negatif olarak devreye giriyor ve kişinin üzerine saldırarak o kişi de zikirde azalma, en sonunda zikri yapmama noktasına geliyor. Zikri yapmayınca da bu sefer otomatikmen mürşitten şüphe ediyor. Ve o kişi dünya hayatını ahiretten daha fazla seviyor ve kim dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirirse o zikri bırakmış demektir yani. Ahiret hayatının en büyük vasıtası zikir. İşte Nahl 108'de işte bu insanlar ulaikellezine teballahu ve la kulubim, Allah onların kalplerini tabi etmiş. Ve semim ve la absarim, ve işitme hastalarını, görme hastalarını da tabi etmiştir. Onlar artık ayetlerden gafildirler. Rum suresinin 33. ayet-i kerimesinde de Allah Teala bunu söylüyor. Rum 33'te de insanlar bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisine rahmet tattırıp Rahim esmasıyla hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Hidayetteyken de rahmete düşerler. Demek ki kişi evliya olduktan sonra, hidayete erdikten sonra da bunu kaybedebilir mi? Evet. Dünya hayatını, ahiret hayatını önüne geçirirse. En hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyayı terk etmeyen, başkasına yük olmayan bir kişiye diyor Allah Resulü. Yozgat'tan bir kardeşim, muhterem hocam, insanlara sevgi, saygı, güler yüz gösteriyoruz ama onlar bunu istemiyor. Bize ağza alınmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Bu insanlara nasıl bir davranış biçimi uygulamaya çalışmalıyız? Sevgili kardeşim, iki hal de güzel. Yani Allah bizden ne istiyor? Bizden mutlu olmamızı istiyor. Ne zaman mutlu oluruz? Hayrı işlediğimiz zaman. Diyelim ki kardeşimiz diyor ki insana sevgi, saygı gösteriyoruz. O sevgi, saygı gösterdiğin zaman sen derecat kazanıyorsun. Ama onlar bunun karşısında ne yapıyor? Ağza alınmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Bir kere daha derecat kazanıyorsun. Öyleyse derecat kazandığın her noktada bu ağza alınmayacak sözler söyledikleri zaman belki biraz canın sıkılıyor ama sen derecat kazanıyorsun. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Aile saadetinin, kurtuluşun şartı kazandığımız derecenin kaybettiğimiz derecenin fazla olmasına bağlı. Öyleyse o kişi bize ağza alınmayacak kelimeler söylediği zaman derecat kazanmamız lazım. Belki de o kişinin sebebiyle kazandığımız dereceler bizi cennete götürecektir. Ama bir de bizim kendi yaptıklarımız var. Sevgi, saygı, güler yüz. Biz bu güzellikleri göstermezsek, başkasının bize yaptığı kötülükler sebebiyle biz cennete girebilir miyiz? Hayır. Daima bizim kazandıklarımız boşa giderse cehenneme gidiyoruz. Öyleyse cehennem kişinin yaptıkları sebebiyledir. Cennet de kişinin yaptığı sebebiyledir ama Allah'ın ilavesi var. Ne yapıyoruz? Biz yanlış yaptığımız zaman bire bir cezalanıyoruz. Ama iyi yaptığımız zaman en az bire 10, bire 700. Öyleyse cehenneme gidenler cehennemi hak ediyorlar. Ama cennet Allah'ın fazl-ı keremiyle oluyor. Allah razı olsun. Bu insanlara nasıl bir davranış biçimi? Tabii bu bizim açıklamamız. Bir de o kişiler bu yanlışları yapıyorlar ya, onun yanlışları yapmaların sebebi nefsleri ve şeytanın etkisinde olmaları. Onları da Allah'a davet ederek, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmak suretiyle bir tebliğde bulunabiliriz. Bunda başarılı olursak o zaman onlar da Allah'a ulaşmayı dileyecekler de, onlar da artık biz onlara iyilik yaptığımız zaman onlar da bize iyilik yapmayı düşüneceklerdir ve onlarla birlikte bir güzelliği yaşayabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici Mültenem Hocam, yılbaşı ya da Noel kutlaması gerçekten Hazreti İsa Aleyhisselam doğum tarihine göre mi yapılıyor? Yoksa bu bir uydurma mıdır şey? Sevgili kardeşlerim, bu bizi pek enterese etmemeli. Önemli olan niyettir. O tarih midir, bu tarih midir? O kadar önemli değil. kutluyorlarsa Hazreti İsa Aleyhisselam bir Allah'ın peygamberi. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Nebi Resulullah'ın peygamberi, Allah'ın peygamberi. Dolayısıyla Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Nebi Resulullah'ın peygamberimize Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve biz başkalarının inançlarına saygı göstermeliyiz. Kaldı ki biz bütün kitaplara iman ediyoruz. Bütün nebilere iman ediyoruz, resullere iman ediyoruz. Öyleyse olay bu bizimle onlar arasında bir çelişkiyi değil, bir beraberliği sağlamalı. Kutlayan, kutlamak isteyen, kutlamak istemeyin de kutlamaz, zorla onlara ya kutlamıyorsun dememiz uygun değil. Herkesin aslında birbirine saygı göstermesi ve inançlarına saygı göstermesi asıldır. Bir izleyici muhterem hocam, hanımlar özel günlerinde Kur'an okuyamıyorlar, namaz kılamıyorlar. Fakat sure ve dua okuyabilirler mi? Nas, Felak, Ayet-el Kürsi. Evet sevgili kardeşlerim. Yani özel günlerinde Kur'an'ın bütününe dokunamıyorlar. Namaz da kılmıyorlar. Allah-u Teala Bakara suresinin 222-223'e bakalım. Evet. Sana 222. Sana hayz halinden kadınların belli günlerinde soruyorlar. De ki o bir azadır. Bu yüzden hayz zamanında belirli günlerde kadınlardan cinsel olarak uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikten sonra artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla buraya gelin. Bak ki Allah tevabın tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. 223'e bakalım. Bakara 223. Kadınlar sizin için bir tarladır. O halde kadınlarınızın dilinizle yaklaşın. Kendiniz için derecenizi arttıracak ameller takdim edin. Allah'a karşı takva sahibi ona mülaki olacağınızı bilin. Hattakullah alemu. Evet. Yani Kur'an'ın bütününe dokunuyoruz ama hayz halindeyken de ayet naz, felak naz, ayet-el kürsi okunabilir. Bir problem yok inşallah. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Mehdi Aleyhisselam'ın 9 veziri olduğunu sizden öğrendik. Bu 9 veziri aynı anda, aynı zaman diliminde mi gelecek? Hayatta olanlar arasındandır. Muhterem Efendimiz öyle buyuruyor. Dolayısıyla sıralamada, huzur namazının sıralamasında devrin imamı İki kişi Nebi Resulullah'ın peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam, bir kişi ve iki kişi ve ondan sonra 7 kişi, 9 tane vezir söz konusu. Sonra kutuplar geliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü. Sevgili hocam, hürmetle, hasretle mübarek okan ellerinizden Bursalı kardeşler olarak öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz, hem de kalbimizden. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam, bir sual arz etmek istiyoruz Bursalı kardeşler olarak. Sualimiz şu hocam: İnsanlar, mürşitler hep Allah'ın güzelliklerini ve insanların mutlu olması için hayatlarını vakfetmelerine rağmen neden irşat makamına karşı kin ve nefret besliyorlar? Sizleri çok ama çok seviyoruz Bursalı kardeşler olarak. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar, müşrikler hep Allah'ın güzelliklerini ve insanların mutlu olması için hayatlarını vakfetmelerine rağmen neden irşat makamına karşı kin ve nefret besliyorlar? Sevgili kardeşlerim, bunun bir tek sebebi iblistir, şeytan. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, kalbi %100 karanlıklarla dolu ve şeytan %100'ünü tesir ediyor. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde, beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Ve Araf 17, sağdan, soldan, önden, arkadan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. En üst seviyedeki mürşid devrin imamıdır. Devrin imamı dört cepheden insanı şeytana karşı koruyandır. O zaman kendisini Allah'a adamış mürşid o kişiyle şeytan arasına gidiyor ve şeytan artık hiçbir şey yapamıyor. Yani mürşid devrede olunca şeytanın etkisi sıfır. Ona yaklaşamıyor. İşte iblis hedefine ulaşabilmek için ne yapması lazım? İrşat makamını kötülemesi lazım. Neyle yapabilir bunu? Kin ve nefretle. Nitekim İblis insanların baş düşmanıdır. Ama çok müşriklerden nefret ediyor. Çünkü biliyor ki kişi mürşidine ulaştığı an artık şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hakikati bize bildiriyor. Örneğin Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde yine İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Allah Teala buyuruyor ki muhlis kulları müstesna. İlla ibadeke muhlisin. Öyleyse kimdir muhlis kul? 19 faziletin sahibi şeytanın artık pençelerini hiç asama geçiremediği bir kişi. Çünkü şeytan sadece karanlıklara tesir eder. Tamamen kalbi %100 nurlanmış 19 faziletin sahibi yerin göğü melekütün Allah'ın kendisine gösterdiği bir mürşide, bir muhlis kula artık şeytan asla negatif tesirde bulunamaz. Öyleyse iblisin mürşitlerden nefret etmesi insanları ondan uzaklaştırmasıyla mürşide karşı kin ve nefret tohumlarını atmak suretiyle yapar. Evet, bir kere daha Her An Kur'an, Her An Umut programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzları var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri, ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından

Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyaya kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasalavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz emanet ve reyne. Öncelikle Allah-u Teala'nın insanı nelerden müteşekkil yarattığına baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsle ve secde 9'da Allah'ın zatına üfürülen bir ruhla Allah-u Teala bizi yaratmış. Burada üç vücudumuzdan emanet olan Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Rehine olan da berzah aleminat olan nefsimiz. O zaman emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Birinci sual, emanet ve rehine kavramları ne ifade ediyor? Emanet Allah'ın zatının üfürülen ruhu ifade ediyor. Rehine ise 19 afetle mağlul olan berzah aleminat olan nefsimizi ifade ediyor. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. Kalü bela günde ne olmuş diye Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala'nın nefsimizden aldığı yemini açıklıyor. Kullu nefsin bima kesebet rehinetun illa ashabil yemin fi cennet. Yani bütün nefsler kazançlarına karşı rehinedirler ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Öyleyse emanet ve rehine Kur'an'da önemli iki tane kavramı ifade ediyor. Doğuşumuzdan itibaren bir mekana, fizik vücuda, bir rehineye, bir de emanete sahibiz. Nefsimiz var, rehine, ruhumuz var, emanet, fizik vücudumuz var, mekan yani köle. Bütün nefsler fizik vücutlarda bir rehinedirler. Nefse fizik vücut beraberliği emaneti alıyor. Emanet ruhumuzdur, Allah'ın zatı ruhun asıl mekanıdır. Onun için bu fizik vücutta bir emanettir. Allah'a tekrar geri dönmesi üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de 19 fiile 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhumuzun emanetin hayattayken

0: sahibi olan Allah'a geri dönmesini ifade ediyor. 12 kere de Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Öyleyse olay buysa emaneti sahibine geri göndermemiz lazım ama emanetin sahibine geri dönmesi şarta bağlı nefsin 7 kademedeki tezkiyesine. Ama nefs tezkiyesi de fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına bağlı. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesine bağlıdır. İkinci sual, emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Evet, gerçekten de baktığımız zaman emanetin sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi nefsin 7 kademedeki tezkiyenin rehinelikten kurtulmasına bağlı. Şems 7, 8, 9'da ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamha fucura ve takvaha kad tefleha men zekka. Tezkiye olan felah bulur. Fatır 18'de ise men tezekka fe enema tezekka li nefsi ve ilallahil mesir. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Nisa 58'de ise Allah Teala emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanet olan ruhun Allah'a ulaşması için rehinenin tam 7 kademede kendisini kurtarması gerekir. Rehinenin kurtuluşu için Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Sadece onlar emaneti Allah'a teslim etmek üzere harekete geçenlerdir. Bütün teslimler hep rehinenin kendini kurtarabilmesine bağlıdır. Ruhumuz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmadıkça rehine asla rehinelikten kurtulamaz. Nefsi rehinelikten kurtaracak temel unsur nefsin tezkiye olması, daha sonra tasfiye olmasıdır. Bu da zikrin nefsin rehinenin kalbini temizlemesiyle mümkündür. Fizik vücut ile Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman da mutlaka Resul'ün devrede olduğunu görüyoruz. Bütün görevlerin yerine getirilmesinde ister ruhun Allah'a ulaşmasında, ister nefsin 7 kademeki tezkiyesinde, ister fizik vücudun şeytana kurmaktan kurtulup Allah'a kurmasında, ister iradenin tesliminde asıl unsur Allah Teala tarafından bizler için vazifeli kılınan Allah'ın mürşididir. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sana niçin emanete riayet etmenin imanı yoktur buyurmuştur. Gerçekten emanete riayet eden kişinin iman eksiktir. O kişi Allah'a inanabilir. Ama Allah'a inanması onun imanın olduğunu ifade etmez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olması lazım. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Hadis-i şerifte emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz başka bir hadiste buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Öyleyse her iki halde de Allah'ın kitabına uymak sebep üzerimize farz. Ama Allah'ın kitabını açıklayacak olan her devirde en üst noktada devrin imamıdır. 14 asıl evveline baktığımız zaman Bakara 151'de kemâ erselnâ fîküm resûlen mukîm, sahabeye Allah hitap ediyor. Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. Demek ki ruhun Allah'a ulaşmasında gerekli olan altyapı, temel ayetlerle açıklama Resul yapıyor. Ve yüzekkiyüm. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşmasını Allah'ın Resulü. O size kitabı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu o bize söylüyor. Hikmeti o bize öğretiyor. Hikmetin ötesini, yani eğer Allah'ın kitabını emanet olarak alırsak, mutlak surette Ehl-i Beyt'in de bu kitabı açıklayan birisi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt'im, Allah'ın kitabı sünnetim. İşte bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi teslimlerin hepsine götürüyor. Ve asıl olan Allah'ın mürşidine ulaşmak, mürşide tabi olmak söz konusudur. Mürşit yoksa dini yaşamak mümkün değil. Onun için Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 7 hadiste mürşidin önemine atıfta bulunuyor. Benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse hiçbir zaman dilim yoktur ki halife olmasın, imam olmasın. Her halife imamdır, her imam halifedir. Ve ona itaat Resulullah'a itaattir. Hadis-i şerif benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Öyleyse halifenin dışında da her kavimde Allah'ın veli resulleri, hikmet sahibi alimler vardır. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Dikkat ederseniz devrin imamına itaat, öbürüne tabiyet. Çünkü bunlar alimler, devrin imamını temsil ediyor. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Devamım gökteki yıldızlar gibidir. Benim sünnetime her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden vahirde yarışanlar vardır. Tüm bunlar bize Resulullah'ın mürşidin farziyetine işaret ettiğini gösteriyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala tüm insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu sahip olan Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Namazla. Allah'a zikrettikçe ulaşır.
3: İbadet ederek.
4: Öldüğümüz zaten ruhumuzu teslim ettiğimizde Allah'a kavuşacağız.
1: Sizce yaşarken de ulaşmaz mı ruh Allah'a?
4: Tabii ki ulaşır. İçinde hissediyoruz zaten Allah'ı.
1: Ruhun Allah'a ulaşması için Allah-u Teala'nın bizden beklentisi sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Siz de bu istikamette dualar ediyor musunuz?
2: Evet. Yani gerçekten kalpten isteyerek, o somuttan çıkarak, o maneviyatı yakalayaraktan, soyutlaşaraktan, aslında sadece bu dünya değil, ötesini de düşünerekten dua etmeye çalışıyoruz.
5: Her iki tarafta da huzurlu, mutlu olmak için. Gerçekten. Hele bu yaşadığımız olaylar, bu deprem, artık dualarımız bile ekstra içten oluyor bence. Daha samimi.
1: Bu musibetler bizi yaklaştırıyor mu Rabbimize? Daha çok bağlanıyor muyuz acaba? Arıyor muyuz Rabbimizi?
5: Kimimizi yaklaştırıyor, kimimizi de tamamen uzaklaştırdığını görüyorum. Ve bu da beni çok üzüyor tabii ki.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum. Emanet olarak verdiğin ruhumu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ben de senin dostlarından olmayı diliyorum. Emanet olarak verdiğin ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum.
0: Bir misafirim, musibetler kimimizi Allah'a yaklaştırıyor, kimimizi de tamamen uzaklaştırdığını görüyor. Yaşadığımız musibetleri nasıl değerlendirmeliyiz? Allah-u Teala'nın her olaydan muradı, o kul için tayin ettiği hedef Allah'ın zatına teslim, yükürlüğüyle teslim olmak ve insanlar ne yaparsa yapsın, muradi ilahi bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin etrafında Allah'ın vücuda getirdiği her olay, onun Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin etrafında vücuda getirdiği her olay, onu mürşide ulaştırmak. Mürşide tabi olan kişinin yaşadığı olaylar, onun ruhunun Allah'a teslimini. Allah Teala bu şekilde yükselme ve yücelme merdiveni içerisinde kulu kendisine dost kılmak istiyor. Bakara 216'da olaylar var. Siz onları hayır zannedersiniz. Belki de şerdir. Şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Gerçekten insanlar başlangıçta kar ve zarar ilişkisi içerisinde olayları değerlendiriyorlar. Bir faydaya ulaştıklarında onu hayır, seviniyorlar. Bir zarara ulaştığında da onu da şer telak ediyorlar. Allah Teala bunun doğru olmadığını buyuruyor. Öyleyse Allah'a göre hayır nedir, şer nedir? Allah'a göre hayır, derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Yani olaya üzülsek de, sevinsek de, bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Olaya üzülsek de, sevinsek de, derecat kaybettiriyorsa o şerdir. İşte Bakara 155-156'da Allah-u Teala kulu imtihan ediyor. Allah-u Teala musibet kelimesini isabet kelimesiyle aynı istikamette kullanıyor. Yani musibet, isabet eden bir şey demek. Birçok insan musibeti şer olarak telakki eder. Üzülür. Halbuki musibetten Allah-u Teala'nın bir muradı var. Kişiyi hidayete erdirmek. Her sene bütün insanlara Allah-u Teala tekrar tekrar o olayları, musibetleri veriyor. Ve bu musibetler kendilerine isabet ettiklerinde Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennetin almışlardır. İmtihan olmak asli emir değildir. Asli emir Allah'a kul olmak, teslim olmaktır. Allah bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Hayır, öyle değil. O bir vasıta. Nitekim kulağa musibet gelmez, hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz, kul azmayınca. Kul nefsine tabi oluyor, azıyor ve derecat kaybediyor. Allah-u Teala da o şerri hayra çevirmek üzere musibeti devreye koyuyor. Kula musibet gelmez, hak yazmayınca. Kul azmış, kiremen ketmenek yazmış, hatta musibeti devreye almış. Ve musibetten Allah'ın muradı, o kişinin ders alması, bir daha böyle bir yanlışlığa düşmemesi içindir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de emanet olan ruhun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici gibi. Buna ben çok inanmıyorum. Çünkü Allah hani diyor ya, kalpler ancak Allah'ı zikrettiğinde huzur bulur diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'le de direkt bizi muhatap kılmış. Model olarak Peygamber Efendimiz'i göndermiş. Yani Allah'a ulaşmak için bir vasıtaya ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum.
1: Bulmak ister miydiniz öyle bir Allah dostunu?
3: Rabbim nasip etti, zaten öyle bir şey var yani. İnşallah da devam edebiliriz.
1: Mutlu musunuz mürşide tabi olmaktan?
3: Mutluyum.
1: Şimdi şu anda da onlar gibi Allah dostu yok mudur sizce?
2: Ben Allah'la kulu arasına giren her şeyin şirk olduğunu düşünüyorum.
4: Etrafımızda belki vardır ama yani ben karşılaşmadım öyle.
1: Hayatımızda öyle Allah dostlarıyla beraber olsak ne gibi faydalar olur sizce?
2: Şöyle Allah dostu derken hani şöyle bir düşünce de oluşuyor bende. Evet, insan Allah'ı dost edinir ki edinmemiz gerekiyor ama ben Allah'ın o insanları dost edinip edinmeyle ilgili çok emin olamıyorum.
1: Allah Teala bu konuda bizim mutmain olabilmemiz için hacet namazını farz kılmış. Sabırla ve namazla diyor, mürşidinizi benden isteyin. Allah'a ulaşmayı dileyenler için zor değildir, ben onlara gösteririm buyuruyor. Allah Teala gösterdiğinde sizce kalbimizde şüphe kalır mı?
2: Ben böyle bir ayette karşılaşmadım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okudum ve ayetlerin de farklı yorumlandığını düşünüyorum.
0: Misafirimiz Hacet namazı konusunda ben Kur'an'ı baştan sona okudum. Böyle bir ayetle karşılaşmadım. Ayetlerin farklı yorumlandığını düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı var mıdır? Var tabii. Bir kere insanlar şunu bilmiyorlar. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanlar sağır, dilsiz ve körler. Bu sağır, dilsiz ve kör olması adam diyor ki ben görüyorum ya neden bahsediyorsun? Herkesi görüyorum diyor. Evet gerçekten görüyor ama Allah'ın görmesini istediği kişiyi görmüyor. Mürşidi görmüyor. İşte bu kardeşlerimizin ifade ettiği gibi. Ben diyor işitiyorum ama Allah'ın işitmesini istediği kişiyi işitmiyor. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede müjdeleyici ve uyarıcı Resuller gönderiyor. Hemen o ayetlere bakacak olursak, bunlar da Kur'an'ın emirleri. İşte müjdeleyici ve uyarıcı Resuller. Her kavimde var mı? Evet, her kavimde var. Ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala gönderiyor. O kavmin lisanıyla gönderiyor. Her kavme gönderiliyor. Resul göndermesem azap etmem diyor. Ve bütün bunların hepsi bizi bir neticeye ulaştırıyor. Resul'ün bize, yani mürşidin bize ayetleri açıklaması istikametinde Allah'a yaklaşmamız lazım. Çünkü başlangıç noktasında insanlar bu dünyayı beş duyu organıyla algılıyorlar. Ama Allah'ın bizden öğrenmesini istediği bu dünyanın ötesinde ahireti de kazanmamızı istiyor. İşte Allah'ın ahireti kazanmamız meyanında öğrenmemiz istediği irfanı, hikmeti ve hikmetin ötesini Allah'ın Resulü'nden alabiliriz. Yetmez. Hikmetin ötesi, hikmeti, irfanın bu dünyadaki boyutu, karşılığı, ilim, onun da mutlaka Allah'ın müşterini alıyoruz. Çünkü ona karşı da sağır, dilsiz ve körüz. Şimdi ben diyor Kur'an-ı Kerim'i okudum. Güzel de sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirsin. Ne olabilir? Harfleri yan yana getirmek suretiyle bir İngilizce kitabını okuyabilirsin. Ama İngilizce bilmiyorsan okuduğun İngilizce kitabını ne ihtiva ettiğini bilebilir misin? Kaldı ki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Vahiy ve başlangıç noktasında Allah'tan vahiy alanlar belli. Allah'ın kendisine vahyettiği daimi zikrin sahibi ulul elbab, muhlisler ve salihler, veli resuller. Allah onlara vahyediyor. Ama Allah sana vahyetmiyor. Fakat şeytan herkese vahyediyor. İşte şeytanın vahyiyle Kur'an'ı okumak var. Bir de Allah'ın vahyiyle Kur'an'ı okumak var. Şeytan ben size bunları açıklıyorum demez tabii. Onun bir tek gayesi var, hedefi. İnsanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı var. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha 5'te keza öyle. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45-46 mürşidinizi, istihaneyizi Allah'tan isteyin. Herkes için mürşid arayışı Allah-u Teala'nın mürşidin sorması mutlaka farz. İptiga etmek, istemek, hacet namazı diye bir namazın kılmasıyla tahakkuk eder. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı diye bir namaz koymuş. Hacet namazı Allah'tan sormanın muhtevasını getirir ki sadece Allah insanı hedefe götürür. Nebile Sultanı Peygamber Efendim Cebrail kardeşim bana öğrettiği iki namazdan biri hisane namazı, diğeri de hacet namazıdır diyor. Eğer Allah'tan sormak istiyorsak bir bilim yeni, istihareyle başvurmamız lazım. Eğer bir hacetimiz varsa Rabbimizden sormak istiyorsak hacet namazına başvurmamız lazım. Allah razı olsun. Öyleyse görüyorsunuz ben okuyorum diyor. Halbuki o kişi Allah'a göre kördür. O kişi Allah'a göre sağırdır. O kişi idraksızdır. O zaman kör, sağır, idraksız olan bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Kiminle okuyacak o zaman? Allah-u Teala mürşidi farz kılmış. O kişi Allah'tan vahiy alana kadar kesinlikle mürşidin himayesinde yetişmesi lazım. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok sevgili kalbim efendimiz ümmetiyle. Muhterem hocam bir sualim olacaktı. Tevekkül olmadan rehinlikten kurtulmak mümkün müdür? Kulu kalp ellerinizden hasretle hürmete öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum efendimiz ümmetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Tevekkül olmadan rehinlikten kurtulmak mümkün müdür? Tevekküle rehine arasında kesin bir ilişki vardır. Tevekkül sahibi olmayan bir insanın hiçbir zaman rehinlikten kurtulması mümkün değildir. Rehineyi emanet haline getirmek de mümkün değildir. Rehineyi Allah'a teslim etmek de mümkün değildir. Her ikisi de tevekkülle olur. Birinci tevekkül otomatiktir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala tarafından tevekkülün sahibi kılmıştır. İlahi irade cüz-i iradenin yerini almıştır. Ne zamana kadar? 23. basamağa kadar. O kişiyi kendisine ulaştırana kadar, ulaştırdıktan sonra eğer kişi Allah Teala'ya tevekkül etmemişse devreden çıkar. Ama tevekkül edenler için başarıya ulaşmamak mümkün değildir. Fizik vücut teslimi için harekete geçmesi, Allah'a vekil tayin etmesi lazım. Onu teslim ettikten sonra nefsin teslimi için harekete geçmesi lazım. Yine Allah-u Teala'yı vekil tayin etmesi söz konusu. Ve sırasıyla tevekkül olayı sonuna kadar uzayan bir muhteva içerir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudumuz içinde rehin olan nefsimizin de tezkiye olmasına, ıslah olmasına bağlıdır. Sizce nefs nasıl tezkiye olur?
3: Ne istiyorsan onun tam tersini yapmakla olabilir. Mesela işte uyumayı çok seviyorsan, namazı, teheccüd namazı, yemek yemeyi seviyorsan oruç.
7: Bunun için de insanın anlık isteklerine başta hayır demesi lazım. Yani insanı toplamda iyiye götürecek şekilde o nefsini yönetmesi gerekiyor.
8: Allah'ın yasaklarına uymamız lazım.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsi ıslah edecek en önemli ibadet zikir ibadeti. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
7: Huzur. Ben zikrin Allah'ı anmak olduğunu düşünüyorum. Hani her an Allah'ı anıyoruz. Şimdi mesela şurada bir kelebek şu an uçuşuyor. O kelebeğin güzelliğini görerek de Allah'ı anabiliriz. Çiçeklere bakıyoruz, yine zikrediyoruz aslında. Hani Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın yaratmasını andığımızda da aslında Allah'ı zikretmiş oluyoruz ve Allah'a yaklaşıyoruz.
5: Huzur veriyor, kalbini yumuşatıyor her şeye karşı.
1: Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir ama Allah'ı zikretmek Allah Allah diye o ekberdir buyuruyor. En büyüktür diyor. Siz de Rabbimizi Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
3: Evet, ediyorum. Mesela otururken de Allah diyoruz, düşerken de Allah diyoruz. Yani her şeyde var.
8: Allah diye zikir ettim de oluyor. Onları yaparken de kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki Allah'a görevlerimi yerine getirmiş ve ruhen rahat hissediyorum.
0: Misafirin ıslah olması için, nefsin ıslah olması için ne istiyorsak onun tam tersini yapmakla mükellefiz. Ne zamana kadar bu geçerli? Nefs yedi kademede tezkiye olana kadar. Ama nefs tezkiye olduktan sonra nefsin de %51 oranında arınması artık nefsin de ruhun talebiyle tarplenmesini ifade ediyor. Bir insan nefsi ne istiyorsa tersini yaparak onu ıslah edebilir mi? Hayır. Zikirle yapabilir. Mücahede ve riyazet bunun yardımcısıdır. Üç boyutlu olan hayat ve mülk hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Sormak için de Allah Teala riyazet ve mücadeleyi alıyor devreye. Mücadele nefsimizin onun istemediği şeyleri zorla yaptırmamız, riyazet de onun istediği şeyleri ona vermememiz. Bu mücadele ve riyazet bizim zikrimizi arttırır. Ne kadar zikrimiz artarsa nefsimizdeki afetlerin de o kadar temizlemiş olduğunu göreceğiz. Hadis-i şerifte artık küçük cihatlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsimizle yapacağımız cihat, cihat-ı ekberdi inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
9: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Emanete riayet etmek ve ahde vefa arasındaki ilişki nedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başlangıç noktasında emanet ruhtur. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve Allah-u Teala Enam 152'de iradenin de Allah'a teslimini ve bi'atullahi afu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ahde vefa, emanete riayet ile ahde vefa arasındaki ilişki nedir? Öyleyse emanete riayet ile ahde vefa arasında %100 paralel bir ilişki var. Aslında gerçek emanet sadece bir tanedir. Allah'ın zatından gelen, tekrar Allah'ın zatına geri dönecek olan ruhtur. Fenafillah olan ruhumuzdur. Ama bütüne baktığımız zaman ruhumuzla, beçimizle, fizik vücudumuzla, nefsimizle, irademizle, en sonunda aklımızla hepsi emanettir. Emanetler bir sıra dahilinde ard arda oluşur. Allah'ın vasiyeti dört teslimimizin birden yerine getirilmesini ifade eder. Allah'ın ahdi bizim irademizin misakine eşdeğerdir. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Yani sırasıyla emanetleri Allah'a teslim ettiğiniz zaman kalu vela günde Allah'tan, ruhunuzdan misak, fizik vücuttan, ahd nefsimizden yemin ve irademizden aldığım misaki bir bir yerine getirirsiniz ki bu da onun için ve bi'atillahi evfu, Allah'la onun ahdinizi ifade eden Enam 152'de zalikum ve sakın bihi leallekum tezekkerun. İşte bu Allah'ın size vasile umur ki tezekkür edersiniz ve ondan sonra ahde vefanın bütünü ve enne haza sirat-ı müstakim. Sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Gerçekten de sirat-ı müstakim üzerinde 21. basamakta ruhumuzu teslim ediyoruz. 22. basamakta ruhumuzu teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücut teslimi. 26. basamakta nefsin teslimini yapıyoruz. Ve 28. basamağın 4. kademesinde de irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ama bütün bunların hepsi sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleştiriyoruz inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Ram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? 5. Ben neden eziyim? 6. Ben neden ağlıyorum? 7 ben neden böyleyim? 8 ben neden yalnızım? 9 ben neden yaşıyorum? 10 ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennim etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Allah, insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hüsn ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu, şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. veya şeytanın ülkesinde geçirirler. Bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu şu alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. Ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elimiz size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
2: Fatiha ma selavat. Allah'a.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu kuramda bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, mürşit nasıl bulunur? Birinci sual, halk arasında mürşit kavramı ile ilgili birçok görüş var. Kur'an-ı Kerim mürşit için ne diyor? Evet sevgili kardeşlerim, insanlar bu konuda çok şey söyleyebilirler. Ama o konunun gerçeği, hakikatini Allah söyler Kur'an-ı Kerim'de. Bir kere birçok insana sorsan, ben kimseyi kendimle Allah arasına koymuyorum. Kur'an-ı Kerim var ve Peygamber Efendimiz var. İşte bunu diyen insanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'de mürşitle alakalı ayetleri bilmiyorlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bu konudaki hadislerini de bilmiyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim de mürşidi farz kılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde de mürşit farz. Mürşitsiz hiç kimse bir dini yaşayamaz. Şimdi evvela mürşitlerin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdeki geçen 19 tane ayrı ismi var. 19 ayrı isimle mürşit anılıyor. Bütün nebiler Allah'ın mürşitleridir. Nebiler asaleten huzur namazının imamlarıdır. Allah-u Teala imam olarak diye geçiyor. Halife Allah'ın tayin ettiği mürşidin bir başka Kur'an'daki ismi. Veli Resul Allah'ın mürşitler için zikrettiği başka bir isim. Nezir mürşidin başka bir ismi. Hidayetçi başka bir isim. Veliyün Nesir başka bir isim. Veliyün Şefi başka bir isim. Veliyün Hamim başka bir isim. Veliyün Mürşid başka bir isim. Veliyün Mak koruyucu başka bir isim. Veliyün Mümin başka bir isim. Veliyün Hamid. Hamim ve Hamid. Ehli Zikir, Münadi, Sadık, Salih, Sultan ve Hikmet sahibi Alim. 19 ayrı isimle zikrediyor. Bunların hepsi Allah'ın mürşitlerini tarif ediyor. Ve yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin El Ulema ve Rasetel Enbiya. Belki bunlardan unuttuğumuz ne olabilir? Alim. İşte Hikmet sahibi alim. Bu alimler de El Ulema ve Rasetel Enbiya. Alimler Resulullah'ın varisleridir. İlim denince geniş bir yelpaze söz konusu. Burada 7 safa varis var. Bu 7 safa varislerin de bu konudaki mürşitler grubu içerisinde değerlendirebiliriz. 7 safa varis Allah'a davet edenler. Ruhunu teslim eden, Kur'an'ın lafzını öğrenenler, öğretenler ve tebliğ edenler. Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, öğretenler ve tebliğ edenler, bu da fizik vücut teslimini yapanlar, ruhun teslimini yapanlar, fizik vücut teslimini yapanlar, hikmeti öğrenenler, öğretenler ve tebliğ edenler, nefs teslimini yapanlar, hikmetin ötesini öğrenen, öğretenler, tebliğ edenler, irade teslimini yapanlar, maruf emreden münkerden neheden, yani tebliğ edenler, bunlar da Allah-u Teala'nın veli mürşitleri, veli resuller ve onların arasında seçilen devri imam. Bunlar hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ismini zikrettiği mürşitlerdir. Ve Allah-u Teala her devirde hidayete erdiren en üst seviyedeki devri imamı Allah'ın en üst seviyedeki mürşididir. Şimdi
ayetlerdeki ismini söyledi, geçtiğini ayetlerde. Bir de şimdi Resulullah'ın hadislerinde mürşidin faziyeti. Yedi grup hadiste mürşide tabi. Peygamber Efendimiz birinci hadise diyor ki benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Şimdi iki sırayı da yan yana getirebilirsek ne demiştik? Kur'an-ı Kerim'de mürşidin 19 ayrı ismi var. Bu 19 ayrı isimden bir tanesi imam, bir tanesi halife. Onlar geçiyor işte bakın. İmam ve halife. Burada o şekilde geçmiş. Resulullah onu zikretmiş. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Alim var ve halife var. İsmi geçiyor. Size ruh verenler gelecek. O ra'ayı burun. Sultan olarak geçiyor. Aynı isim söylenmiş. Sahaben gökteki hızlar gibidir. Hangisini yerde ararsanız halifeler. Hadis-i şerifte benim sünnetime, benden sonraki halifenin, Raşid halifelerin sünnetine. Görüyoruz ki her asırda ümmetimden Allah'a itaat edin, hayırda yarışanlar var. Allah'a itaat edenler kimler? Allah'a itaat edenler, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, hayırda yarışanlar da, onlar da başkaları için yaşayanlar. Ve bunlar var her devirde. İşte burada başka bir 5. hadis. Yani hem Resulullah'ın hadislerinde mürşidin farziyeti zikredilmiş hem de diğerleri. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşide olmayan delalettedir. Halk arasında mürşide tabi olmak şirktir deniyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e iftiradır. Mürşide tabi olmak yedek ilahlar edinmektir deniyor. Bu da başka bir iftira. Mürşide tabi olmak farz değildir deniyor. Başka bir zan. Ama bu sadece Allah'ın Kur'an'ına atılan bir iftira. Mürşid, insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Mürşid, irşad eden demektir. İrşad, kişinin manevi istikamette cihazlandırılması işlemidir. İrşadın temel unsuru tövbedir. Mürşide tabi olmak, Allah'ın bir farz emrini yerine getirmektir. Eğer irşada ulaşamazsak, mürşidimize ulaşamazsak, söz konusu olan şey delalette kalmaktır. Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu bir hürafedir, bu bir iblisin tuzağıdır. Cisva tabi olacağımız mürşidi nasıl bulabiliriz? Cin 14'te, Mumin 38, Nahl 9, Bakara 46. Cin 14'te, ve enne minel müslümine minel kasitun. Bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar ulaşmayı dilemedikleri için, seçilmiş olmasına rağmen zikir yapmadıkları için kalbi devamlı kararıyor. Ama bizden teslim olanlar da var. Ne yapmışlar bu teslim olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve 12 tane insan ve müşterilerine tabi olmuşlar. Mumin 38

0: edenler ve Resul aleyhi alayet edenler ve Cuma'yı namazı. İstihanenin yani mürşidimizin kim olduğunu sorulabileceği tek makam Allah'ın zatıdır. Onun da yolu hacet namazını kılarak Allah'a sormaktır. İstihane mürşidi Allah'tan sormaktır. 7 ayet-i kerimede geçiyor. Evet, 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman istihanenin yani mürşidin Allah'tan sorulabileceğini Allah Teala beyan ediyor. Evet. Hiç kimse kendi mürşidini kendisi seçme yetkisine sahip kılınmamıştır. Bunun iki tane temel sebebi vardı. Birincisi Allah-u Teala insanlara mürşidini kendi seçme hakkı vermemekle insanların yanlış bir kapıya gitmelerini engelliyor. İkincisi herkes kalbindeki afetlere göre onu tedavi edebilecek bir mürşide Allah-u Teala tarafından gönderiliyor. Evet, herkesin kalbindeki afetler farklı. Doktoru Allah tayin ediyor. İkincisi sahte doktorlara insanların gitmemesi için. Rüyayla amel edilmez olayı külliyen yalan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 3 çeşit rüya var buyuruyor. Müjdeli rüyalar, şeytanın korkması rüya, nefsin hadisatı rüyalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra peygamberlikten sonra sadece mübeşşirat, müjdeciler gelecektir. Yanındakiler sorduğu mübeşşirat nedir? Salih rüya. Yani mürşidin Allah'tan istenmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklar. Öyleyse mürşitlerin başka bir Kur'an-ı Kerim'deki ismi müjdeciler. 19 isme ilave edebilir müjdeciler. Ne deniyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra peygamberlikten ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar. Yani müjdeleyenler, Allah'ın zatına şahit olanlar, onlar veli mürşitlerdir. Müjdeciler veya müjdeleyenler. Çünkü Allah'ın zatına şahit olanlar müjdeleyenlerdir. O 19 isme bunu da ekleyebiliriz inşallah. Mürşid önünde tövbe etmek kişiye ne sağlar? Bir kendi kendine yapılan bir tövbe var. Bu sadece kişiye derecat kazandırır ve biri 10 kazanır. Ama mürşid önünde tövbe ettiği zaman o kişi 7 nimetin sahibi olur. Bu 7 nimetten birincisi devre imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Kalbine Allah imanı yazar. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelmesi onu dört cepheden koruması manasına geliyor. Kalbine imanın yazılması, nefs eskesine başlaması manasına geliyor. Günahların sevaba çevrilmesi o güne kadar işlenen bütün günahların pozitif ve rezalt olarak değerlendirilmesi manasına geliyor. Ruhu vücudunu terk eder. Dinimiz adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Neyimiz var Allah'a teslim edeceğiz? Allah ruhu bize üfürmüş, onu teslim edeceğiz. Fizik vücudu vermiş, onu teslim edeceğiz. Nefsi vermiş, onu teslim edeceğiz. İradeye vermiş, onu teslim edeceğiz. Ruhun teslimi, ruhun bizden ayrılmasıyla sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'a teslim olacak. Fizik vücudun teslimi, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi. Nefsin teslimi, nefsin 19 afetin tamamen temizlenmesi, yerine 19 faziletin yerleşmesi. Ve iradenin teslimi de İradenin güçlenmesiyle noktalanıyor. Bütün mürşitler evvela bir mürşidin rahale-i tedlisinde hayatı, tasavvufu öğrenmiş ve yaşamışlardır. Yaşatma zamanına gelince de başkalarını yaşatmaktadırlar. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel delaletteyken mürşidine ulaştığı an delaletten hidayete adım atar. Kişi ancak mürşidine ulaşıp önüne tövbe ettiği gün küfürden kurtulur. Mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Mürşidin önünde kişi tövbeyi yaptığı anda Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Mağfiret eder. Allah mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiştir. Evliya tabi olan şakirlerden olmaz. Konumuzla ilgili arkamıza sualleri yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her devirde insanların mürşitler vesilesiyle hidayete ereceğini açıklamış ve hidayetin giriş kapısı

0: kısmında Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu buyurmuş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
1: Burası bir imtihan dünyası. Sonsuzluğa erişebilmek için dünyada bir mürşit bulup cennetin anahtarını burada bırakmadan, cennetin anahtarını bize tarif eden kişilerle bu yola devam etmemiz lazım.
2: Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak cennete ulaşmaktır.
3: Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yani kul olmak.
0: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
1: Onun bize beklentisi veya da bize bir ihtiyacı yok. Onun varlığını, birliğini, yaratılışının gayesini bilmemiz için bizi bu dünyaya göndermiş.
3: Ruhumuz.
2: Takvamız. Kurban babından bahsederken sizin kurbanlarınızın ne canı ne kanı Allah'a ulaşmaz. Sizin sadece samimiyetiniz, takvanız ulaşır der. Tek ulaşacak şey sadece takva ve niyet.
0: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
3: Ediyorum, istiyorum yani.
2: Benim duam daha çok salih kimselerden olmak oluyor. Cehennemi en çok dolduracak kişiler de alimlerdendir. Evliya olarak yaşasam bile cennete girme ihtimalim yine bilinmiyor. Ama salih kimse olursan Kur'an'da da geçtiği gibi. Salih kimseler cennetliklerdir.
1: Kendi dualarımda her zaman af diliyorum.
4: Misafirimiz evliya olarak yaşasam bile cennete girme ihtimalim bilinmiyor. Ama salih kimseler cennetliklerdir dedi. Evliya olan kişilerle salih kimseler arasında fark nedir? Bir, ermiş evliya olmak var. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. Allah kişiye kalben ulaşmayı demiş. Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırmış. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra eğer kişi gerçekten zikrine ait olduğu seviyede yapmasa, artırmasa fıska düşer. Ve Allah'ın dostuyken şeytanın dostu olarak cehenneme gider. Ama Allah Teala tekrar bir hak tanıyor. Tekrar hidayete erip 7 sabah 4 teslim yaşaması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde helekel insan illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. Helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Öyleyse her saniye, her an mutlaka nefsimizin Allah'a teslimi söz konusu. Nitekim iblis diyor ki herkesi saptıracağım. Allah buyurur ki muhlis kulları müstesna. Öyleyse muhlisler Allah-u Teala'nın iki cihan saadetini kazanmış olanlardır. Allah bizden bunu istiyor. Evliyalık kademeleri, salah kademesinin özellikleri. 7 tane velayet kademesi var. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Buradan iblis herkesi saptıracağım dediği noktada muhlisler müstesna dediğine göre fizik gücü teslimi yapanlar müstesna diyebilir de öyle demiyor Allah-u Teala. Muhlisler müstesna. Yani nefsini Allah'a teslim edenler. Resulullah'ın da hadiste Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlasa ulaşanlar onlar nefs tasfiyesi yapan nefslerini de Allah'a teslim edenlerdir. Evliyanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Burası evliyanın birinci safhasıdır ama 7 tane velayet kademesi evliyalık makamı kişinin ermiş evliya olduğunu noktadan sonra başlar. Selam makamı velayetin en üst noktasıdır. Hiç kimse selam makamına ulaşmadan salihlerden olmaz. Mürşidine tabi olduktan sonra kişinin her zaman bir yanlışlık yapması, hata hidayete erdikten sonra da bile düşmesi ihtimali vardır. Ama salah makamına ulaşıp da asıl tövbesi yapan birinin iş dünyasında tövbenin bozulmasına dair hiçbir talep oluşması mümkün değildir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Kelime anlamınca zaten irşat eden kişi demek. Benim için bir yol göstericidir.
3: Valla mürşit bizim için bir öğretmen. Kötü olmuyorsun, kötü söz kullanmıyorsun, ağzına geliyor tutuyorsun. Çünkü o seni yapıyor, eğitiyor. Madden manen eğitiyor.
1: Bir mürşidi kamile bağlanıp da onun tarikinden, onun yolundan gidersek gideceğimiz menzile daha iyi ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
0: Sizce mürşide tabi olan insanda neler değişir?
3: Valla her şey değişir. Maddi manevi değişiyorsun. Yani güzel oluyorsun, her şeye iyi bakıyorsun, merhametli oluyorsun.
2: Yani mürşit diye kime tabi olduğuna bakılmalı. Eğer mürşit diye şeytan yolunu seçerse elbette değişeceği şey ahiretini karartmak olur. Ama yok mürşit olarak hadisi Kur'an'ın yol gösterici olarak alırsa elbette tek değişeceği şey yine ahireti olacak ama iyi yönüne değişir.
1: Mürşidi olmayan mürşidi şeytandır.
0: Allah Teala hacet namazı kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasına bütün insanların üzerine farz kılmış. Hacet namazıyla mürşidinize ulaşmak konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
3: O zaman bağlantı kuruyor.
1: İnsanın fıtratı, kimisi daha alimlerin dini, bilimsel onları da açıklamasını seviyor. Mesela gençlerin istediği, bulmak istediği mürşit farklı. Hacet namazı kılıp kendi nefsine, kendi benliğine uygun bir mürşit bulmak için hacet namazı kılabilirler.
4: Bir misafirimiz, kimisi alimlerin bilimsel konulardaki açıklamasını seviyor, gençlerin bulmak istediği mürşit ise farklı. Her fıtrata hitap eden mürşitler de var mıdır? Elbette. Herkes farklı bir kalp yapısına sahiptir. Her devirde en üst seviyedeki mürşid devrin imamıdır. Allah'ın peygamberleri asaleten devrin imamlarıdır. Ama onlar olmadığı dönemlerde milli resul arasında seçilen vekaleten devrin imamı var. Enbiya 107'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için seni başka bir şey için de alimlere rahmet olarak gönderdik. Herkes farklı bir kalp yapısına sahiptir. Her yapıya göre Allah-u Teala ayrı bir çözüm oluşturmuştur. Bunu insanların keyfine bırakmamıştır. Onun için mürşidi Allah'tan sorup o mürşide ulaşmak bütün müritlerin temel görevidir. Ama her devirde devrin imamı mürşitlerin mürşididir. Ve herkese mutlaka yardım eder. Zaten kim hangi mürşidin önünde tövbe ederse esin tüm bu tövbe merasimlerinde mutlaka bundan devrin imamının ruhudur. Sadece kendi bulundukları kavmin Resulü olmakla kalmazlar, kainat için görev yaparlar. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam, bir sorum olacaktı. İlahi adaletin sağlanmasında mürşidin rolü nedir? Hesrette hürmetle elinizden öpüyorum, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh.
4: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere de terkih edecek olursak, ilahi adaletin sağlanmasında mürşidin rolü nedir? Mürşidlerin hepsi müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. Enam 48'de وَمَنْ اُسُلُ الْمُرْسَلِينَ اَلْيَوْمُ بَشِرِينَ وَمُنْزِرِينَ Öyleyse Allah adaleti %100 yerine getirendir. Dünya hayatı adaletin bir kısmını temsil eder. İlahi adaletin tecellisi ise ancak cennet veya cehennemde tahakkuk eder. Allah-u Teala'nın müşrikler hakkında kullandığı kelimelerden bir tanesi de nezir kelimesidir. Kur'an-ı Kerim'de nerede nezir kelimesi geçmişse iki tane görevi olduğunu göreceksiniz. İnsanları müjdelemek, insanları nezletmek, uyarmak. Yani müşriklerin bir ismi nezir, bir ismi de müjdeci, uyarmaktır. Öyleyse her halükarda Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'i ben tek başına okurum dediğiniz an bu ikiliden bir tanesini devreden çıkartırsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, Ehl-i Beytim Allah'ın kitabı, Sünnetim Allah'ın kitabı, mürşitler. Öyleyse daima bu ikiliyle birlikte olmak durumundayız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
0: Kur'an-ı Kerim'de bize huzur